Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir zikir sohbetinde bir kutlama için Allah-u Teala bir araya getirdi. Aşure günü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her sene Muharrem'in 10'u Aşure günüdür. Biliyorsunuz ki ay takvimi güneş takviminden farklıdır. Her gün 10 gün daha evvel gelir. Daha evvel biter. Ay 12 tane burcu 12 ayda dolaşır ama 365 gün değil 355 gün oluşturur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir aşure gününde Allah Teala bizleri bugünün kutlaması için bir araya getirdi. Peygamberlerin hayatlarında önemli bir gündür aşure günü. Sevgili kardeşlerim, Aşure deyince aklınıza mutlaka Nuh Aleyhisselam'ın gelmesi lazım. Nuh Aleyhisselam'ı düşünün. Allah Teala ne diyordu Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde? Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e indirdiğimiz, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı, o tek şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sana da size de şeriat kıldık. Yani sen ve sana tabi olanlara da şeriat kıldık. Müşriklere eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz şirkte olursunuz. Sözün, müşriklere söylediğin söz ağır geldi. Bu söz Rum Suresinin 31. ve 32. ayetleri gereğince Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin, Allah'a yönelmeyen kişinin şirkte olması sözüydü. Bu da müşriklere çok ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve o dilediklerinden o seçtiklerinden kim kendisine yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır buyuruyor Allah-u Teala. Hazreti Nuh'tan bahsediyor. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar ulul azm peygamberlerdi. Hazreti Adem'den başlayarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar çok sayıda peygamber gelmiştir. Nebi gelmiştir. Bunların sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım,
gönül dostlarım. Allah Teala'nın dininde bu ulul-azm peygamberlerin en önce yaşamış olanı Hazreti Nuh'tur. Çok büyük ölçüde çileli bir hayatın sahibidir. Çok dövülmüştür, dayak yemiştir, bayılıncaya kadar kendisine cefa edilmiştir. O yılmadan devamlı onlara maneviyatı telkin etmeye çalışmıştır ömrü boyunca. Sonunda Allah ile olan konuşmalarında Hazreti Nuh diyor ki, bunca senedir onlara yaptığım açıklamalar aralarından pek azının firarına sebebiyet verdi. Yani sana ulaşmasına, sana firar etmesine sebebiyet verdi diyor. Geri kalanlar mı? Onlar Allah'a ulaşmayı dilememişler. Allah Teala diyor ki Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yaptıklarıma karşılık sizlerden ücret istemiyorum. Ve ben bu yanımda bulunan amen olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovacak değilim. Çünkü onlar mutlaka Rablerine ulaşacaklardır. Mutlaka Rablerine milaki olacaklardır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Rabbine milaki olur. Hazreti Nuh kavmine onu söylüyor. Kavmi ise, kavminin çok büyük bir kısmı onunla hep alay ettiler. Hep ona kötü davrandılar. Hatta ona işkence ettiler, dayak attılar. Bayıltıncaya kadar dövdükleri oldu. Hazreti Nuh bunlardan hiç yılmadı. O kavmine terkinde bulunmakta, Allah'ın güzelliklerini anlatmakta devam etti. Ama sonunda Allah Teala onun kavminin cezalandırılmasına karar verdi. Ve Hazreti Nuh'a bir gemi yapmasını emretti Allah Teala. Ve Cebrail Aleyhisselam'ın göstermesiyle adım adım bu zamanki transatlantiklerden daha büyük bir gemi yapıldı. Ve Hazreti Nuh zamanında insanlar daha tekniğin hiçbir noktasından haberdar değilken Hazreti Nuh'un gemisinde bir bütün dünyayı dolaşacak olan bir güç vardı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Nuh'un gemisinde harekete geçirici faktörün tenurun kaynaması olduğunu söylüyor. Tenur kaynadığı zaman geminin yol aldığı ifade buyuruluyor. Bu nasıl bir gemi ki? Sanki bir atomla çalışan gemi gibi. Bir bugünkü transatlantiklerden daha büyük bir gemi.

olanlar var ya, Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece onlar Nuh'la birlikteydiler. Kavmin küçük bir kısmıydı. O Hazreti Nuh'la beraber o insanlar, onlar kurtuluşa ulaşanlar oldular. Allah Teala her hayvandan bir çifti oraya gemiye almasını emretti. Vahşi hayvanlar tıpkı evcil hayvanlar gibi hiç kavga etmeden huzur içerisinde, sükun içinde gemiye doldular. Bugün dünya üzerinde ne kadar hayvan varsa hepsi Nuh'un gemisinde mevcut olanlardır. Ondan evvelkiler bütün dünya sular altında kaldığı için, dağların da tepelerine kadar sularla dolması söz konusu olduğu için tamamen denizde, suda boğuldular. Bütün kavimler yok oldular. Sadece Hazreti İbrahim'le ona tabi olanlar gemiden kurtuldular. Bugün dünya üzerinde ne kadar insan yaşıyorsa, yaşayan bütün insanlar Hazreti İbrahim'in, Hazreti, affedersin, Nuh'un o gemisindeki insanlardır. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın soyundan dedikten sonra Nuh'un gemisindekilerin soyundan diyor. Adem Aleyhisselam'ın soyundan gelenlerin sadece Nuh'un gemisinde olanları kurtuldu. Şu anda diyor, dünya üzerinde Kur'an-ı Kerim'de söylüyor bunu. Ne kadar insan varsa onlar Hazreti Adem'in soyundandır. Ama Nuh'un gemisinde olanların soyundandır. Hazreti Adem'in soyundan olanlardan Hazreti Nuh'un gemisinde olanların gemisinde Hazreti Nuh'la beraber seyahat edenlerin, onlarla beraber Hazreti Nuh'la beraber yolculuğa çıkanların soyundandır diyor Kur'an-ı Kerim. Hepimiz elbette önce Hazreti Adem'in torunlarıyız. Ama sadece o gemide kurtuluşa ulaşanların, Hazreti İbrahim, Hazreti Nuh'un gemisinde kurtulanların soyundanız. Onların dışındaki herkes öldüğü cihetle sadece onların soyundan olanlar bugün dünyayı işgal ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Son gün Hazreti Nuh'un halka ilan ettiği gün gökte bir tek bulut yok. Güneş alabildiğine yakıyor ortalığı. Ve Hazreti Nuh'a alay edenler, onunla dalga geçenler, gene alaylı alaylı soruyorlar. Yani diyorlar, şimdi bu havada hiçbir bulut yokken, güneş bu kadar yakıcıyken, yağmur yağacak da senin gemin yüzmeye başlayacak, öyle mi? Diyorlar. Hazreti Nuh da diyor ki, kurtulmak isteyen bu gemiye binsin. Sadece bu gemidekiler kurtulacaklar. Hazreti Nuh'un kendi oğluna söyledikleri Kur'an-ı Kerim'de yazılı. Diyor ki, ey oğlum diyor, gemiye bin ki felaha eresin, kurtuluşa eresin. O da diyor ki,
ben diyor yüksek bir

yere çıkarım. Kurtulamazsın yavrum diyor Hazreti Nuh. O yüksek yer de sularla kaplanacak. O zaman diyor, dağın en yüksek noktasına çıkarım. Hazreti Nuh da diyor ki, o dağ da kaplanacak suyla. Ama oğlu, babasının bütün ısrarlarına rağmen, sevgili kardeşlerim, gelmiyor. Oğlu, Hazreti Nuh'la birlikte gelmiyor. Ve öğlenden sonra hafif bir yağmurla başlayan sağanaklar, arkadan gelen sağanaklarla her taraf tamamen suyla örtülmeye başlıyor. Ve yağmurun yağmasından bir süre sonra sular gemiyi yüzdürmeye başlıyor. Ve o gemiye sığınanların hepsi Allah'ın yolunda olanlardı. Tam bir Kur'an hayatı yaşadılar. Yani biliyorsunuz Kur'an hayatı tasavvufi hayattır. Yani önce Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusudur. Sonra mürşide tabi olmak söz konusudur. Bütün gemiye binen insanlar, erkekler, kadınlar, hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişlerdi. Hazreti Nuh'a tabi olmuşlardı. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Sonra nefslerini Allah'a teslim ettiler. Sonra irşada ulaştılar. Sonra da bu bir avuç insan İrşat makamının da sahibi oldular. İrşada memur ve mezun kılındılar. İşte Hazreti Nuh ve etrafındaki kişiler bugün dünyada olan bütün insanların anne babalarıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala türlü kavimler oluşturmuş. Ama hepsi o kavimlerin Hazreti Nuh'un gemisinden kurtulanlar. Öyle anlaşılıyor ki nerede insan Allah Teala yaşatmışsa o yaşayan insanların hepsi evvelce bütün dünya su ile örtüldüğü için her taraf deniz olduğu için deniz içinde de insanların yaşaması söz konusu olmadığı için geminin sular azaldıkça birçok yere uğradığını düşünüyoruz. Ve aradan geçen binlerce yılda oradaki insanlar bulundukları iklim standartlarında değişik hüviyetler kazandılar. Kara ırk, beyaz ırk, sarı ırk. Kızıl ırk, Eskimolar gibi ayrı ayrı insan kümeleri oluştu. Her biri dünyanın bir başka yerinde. Ve bu yolculuk hangi süratle oldu bilmiyoruz ama tennur kaynadığı zaman diye Allah-u Teala'nın dizaynında bir işaret söz konusuysa sanki Allah Teala'nın gösterdiği özel bir atom gemisi gibi görünüyor olay. Atomla çalışan bir gemi gibi. Çünkü hiçbir yakıt alması mümkün değil. Geçtiği
yerler boyunca hep gemi tenur kaynayarak gitmiş. Burada Allah-u Teala'nın bir büyük sırrı mutlaka vardır diye düşünüyoruz. Ve gemiden karaya çıkanlar orada karaya çıktıkları yerde bir nesil, yüzlerce nesil, belki binlerce nesil yetişti bugüne kadar. Ama çevre şartlarının, Allah-u Teala'nın dileğiyle oralarda farklı hüviyette insanlar oluşturduğunu görüyoruz. Farklı diller oluşturduğunu görüyoruz binlerce, on binlerce yılda.

0: Hazreti Nuh'un gemisindeki yiyecek adım adım tükeniyor. Ve açlığa mahkum olacakları zaman son merhalede, yani birçok yerde bazıları indikten sonra o nihai noktada gemideki yiyecekler tamamen bitmiş. Her birinden kırıntılar kalmış, küçük parçalar kalmış. Az bir şey kalmış, birer avuç. Hazreti Nuh onların hepsini bir araya getiriyor ve zamanımızda şekerle yapılan birçok gıda maddelerinin bir araya gelmesiyle oluşan aşurenin ilki vücuda geliyor. Bugün. Muharrem ayının 10. günü. Yeni takvimle 1 Mart 2004. Pazartesi. 10 Muharrem 1425. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada görüyoruz ki Allah Teala bir hususu oluşturuyor. Son günde onlar o yiyeceklerini yiyorlar. Sonra bir karaya ulaşıyorlar. Cudi Dağı'nın üzerine gemi oturuyor. Orada geminin omurgasının bir ana direği hala mevcut deniyor. Yapılan incelemeler gerçekten böyle bir ağacın orada mevcut olduğunu gösteriyor. Yani ağaçtan yapılmış olan bir geminin omurgasından bir parça. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ondan sonra karaya çıkanlar kendilerine karada rızık buluyorlar. Her yere çıkanların başka bir ırkı oluşturdukları, binlerce senede insanların her birinin kendi standartları içinde şekillendiğini görüyoruz. Her ne kadar Daniken Tanrıların Arabaları isimli kitabında dünyaya gelen insanların mutlaka yıldızlardan gelmiş olacağını ve Hazreti Musa'ya görünen de Allah değil, o gezegenlerden gelen bir adam olduğunu ifade ediyorsa da, o gezegenlerdeki adamları kim yarattı diye bir sual sormamız lazım Daniken'e. Sevgili kardeşlerim, inanmayan insanı zorla hiçbirimiz inandıramayız. Ve konumuz o değil. 10 Muharrem bir kutsal gündür. Bir kutlanması lazım gelen gündür. 10 Muharrem Aşure gününüzü tebrik ediyorum. Allah-u Teala'nın hepimizi el ele, gönül gönüle daha nice aşure günlerine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden diliyorum. Sevgili kardeşlerim, 10 Muharrem çok özel bir gündür. Eskiden ay takvimi söz konusuydu. Ve bu ay takvimi çeşitli milletlerde geçerliydi. Ama peygamberlerin hayatlarında önemli olaylar cereyan etmişti 10 Muharrem'de. Hepiniz Hazreti Nuh'u tanıdınız. Ya Hazreti Eyüp'ü? Hazreti Eyüp peygamberlerin en sabırlısıydı. Bütün vücudunu Allah-u Teala yaralarla doldurmuştu. Vücudunun dışı da hastaydı. İç organlarının da hepsi hastaydı. Hazreti Eyüp vücudundaki o yaraları hemen haşereden sakınmıyordu kendisini. Onların da gıda alması lazım diye düşünüyordu. Ve düşen bir böceği düştükten sonra alıp tekrar oraya onun emdiği yere koyduğunda oradaki yaranın birdenbire acıdığını fark etti. Ve Allah-u Teala'ya sordu. Ya Rab dedi şu anda, şu ana kadar bu acımıyordu. Şimdi ben onu aldım, tekrar yerine koydum ona iyilik olsun diye. Ama bu sefer acıdı. Allah-u Teala diyor ki şu ana kadar bizim irademiz değildir onlar. Ama sen kişisel iradenle onu aldın ve oraya koydun. O zaman senin iradenin hükmü ne kadarsa o olur. Ve Hazreti Eyüp uzun süre bu acıyı çekmiş. Ve eşi neden Allah-u Teala'ya yalvarmıyorsun? Seni devamlı zaten onunla konuşuyorsun. Seni iyileştirir. Ona yalvar dediği zaman Hazreti Eyüp'ün söylediği şey hayatımın 30 küsur senesi sağlıkla geçti. Sonra Allah Teala bana bu hastalığı verdi. Eğer bu da 30 küsur seneyi geçerse, yani sağlıklı geçtiğim süreyi geçerse, o zaman Allah Teala'dan yüzüm olur. Ben utanırım Allah Teala'dan beni iyileştirmesi için talepte bulunamam diyor. Peygamberlerin arasında en sabırlı olan Hazreti Eyüp sabrı bu sebeple gelmiştir. Ve Allah Teala ona bulunduğu mağarada bir su çıkardı. Ayağını yere vur dedi. Hazreti Eyüp ayağını yere vurdu ve yerden su fışkırdı. Allah-u Teala buyurdu ki, yıkan. Hazreti Eyüp yıkandı. Ve dışarıdaki, vücudun dışındaki bütün yaralar, o yıkandıkça aynı anda geçti. Yıkanır yıkanmaz. Neresini yıkadıysa vücudunun, oradaki yaralar tamamen geçti. Bütün vücudu yara içindeydi. Hepsi o gün geçti. Ama içi de rahatsızdı. İç organları da rahatsızdı. Allah Teala buyurdu ki iç. O sudan iç. Hazreti Eyüp o sudan içti. Ve içindeki bütün yaralarda, bütün hastalıklarda iyileşti. O gün mü? O gün 10 Muharrem'di sevgili kardeşlerim. O gün Muharrem'in 10'uydu. Ve Hazreti İbrahim puta tapanlara bir ders vermek üzere bir karar alıyor. Bir gece ortalık zifir karanlıkken giriyor putların bulunduğu o büyük salona. Bütün putları parçalıyor. Ama bir tanesini, en büyüklerini bırakıyor ve kaçıyor oradan. Ama onun etrafta dolaştığını görenler hemen yakalıyorlar Hazreti İbrahim'i. Diyorlar ki putları sen kırmışsın. Yok diyor, hayır. Ben kırmadım. Götürüyorlar putların bulunduğu yere. Seni burada görenler olmuş diyorlar. Hazreti İbrahim de diyor ki ben putları kırmadım ama olsa olsa bu kırmıştır diye o büyük putu gösteriyor onlara. Onlar da diyorlar ki yahu hiç taştan yapılmış olan bu put öteki putları kırabilir mi? Daha diyor diğer putları kıramayacak olan kıracak kadar bile bir kuvvetin sahibi olmayan bir puta siz tapıyorsunuz diyor. Bu yanlış bir şey değil mi diyor Hazreti İbrahim. Hem yanlışlarının farkına varıyorlar hem de Hazreti İbrahim'e karşı öfkeleri artıyor ve Hazreti İbrahim'i ateşe atmaya karar veriyorlar. Çıkarıyorlar yüksek bir yere mancının üzerine Hazreti İbrahim'i. Mancınıkla ateşe atacaklar. Cebrail Aleyhisselam geliyor. Ya İbrahim diyor, istersen ben bunları dağıtayım diyor. Seni buradan alayım, uçurayım, kurtarayım. Ne istersen yaparım diyor. Hazreti İbrahim diyor ki, hayır diyor, senin yardımını istemiyorum. Rabbim diyor benim ne olduğumu çok iyi biliyor. Dilerse yardım eder. Ve eğer yardım gelirse ondan gelir diyor. Ondan isterim diyor Hazreti İbrahim. Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam ayrılıyor oradan. Ve Hazreti İbrahim'i mancınıktan boşaltarak boşluğa bırakıyorlar. Allah-u Teala da ateşe su ol diyor. Ateş su oluyor. Bütün odunlarda birer balık. Ve Hazreti İbrahim suya düşüyor. Hiçbir şey de olmuyor. İşte o gün, o gün de 10 Muharrem sevgili kardeşlerim. Hazreti Nuh için de o Aşure'nin yendiği gün 10 Muharrem, son gün karaya çıktıkları gün. Hazreti Eyüp'ün hastalıktan kurtulduğu günde gene 10 Muharrem. Hazreti İbrahim'in ateşten kurtulduğu gün de 10 Muharrem. 10 Muharremler peygamberlerin hayatlarında önemli bir yer tutuyor sevgili kardeşlerim. Biliyorsunuz Hazreti Meryem Allah-u Teala'nın kendisine bir çocuk bahşedeceğini Cebrail Aleyhisselam'dan işitiyor. Ama diyor benim hiçbir erkekle bir temasım olmadı ki. Nasıl olur da ben bir çocuğun sahibi olurum? Cebrail Aleyhisselam diyor, oldum bile diyor. Bu olay şu anda tamamlanmış durumda diyor. Senin böyle bir şey için Allah-u Teala'nın istedikten sonra senin söylediğin tarzda olması gerekmiyor diyor. Şu anda diyor, sen İsa'ya hamilesin diyor. Hazreti Meryem bu işe şaşırıyor ama bir süre sonra Hazreti İsa doğuyor. Allah Teala diyor ki ya Meryem diyor 3 gün konuşmayacaksın. Bu sana sorarlarsa ki soracaklar diyor. Çocuğu göstereceksin diyor. Bu konuşacak diyor. İsa konuşacak diyor. Ve Hazreti Meryem'i düşünün. Hazreti Meryem'in annesi Allah-u Teala'ya adak adıyor. Diyor ki ya Rabbi bana bir evlat ver diyor. Ben diyor onu camiye göndereceğim diyor. Orada diyor ibadet etsin. Oraya adadım diyor. Allah-u Teala da veriyor evlat ama erkek çocuk değil kız çocuk veriyor. Ama annesi adam adak diyor. Ben diyor bunu teslim edeceğim. Götürüyor. Hazreti Zekeriya'ya teslim ediyor. Hazreti Zekeriya'nın dışında da daha orada 3-4 kişi var. Aynı mekanda ibadet eden. Onlar aralarında çekim yapıyorlar. Yani bizim tombalanın bir benzeri. Ve Hazreti Meryem kimde kalacak diye aralarında, kim onun hamisi, koruyucusu olacak diye, bakıcısı olacak diye Hazreti Zekeriya'da kalıyor. Hazreti Zekeriya Hazreti Meryem'in koruyucusu oluyor o günden itibaren. İşte bu minval üzereyken ne zaman Hazreti Zekeriya Hazreti Meryem'in odasına gitse orada kışın ortasında taze meyveler görüyor. Hem de dünyadaki meyvelere benzemeyen biraz garip meyveler. Ve soruyor Hazreti Meryem'e, ya Meryem bunlar nereden? Hazreti Meryem diyor ki cennetten. Allah Teala bana bunları gönderiyor. İşte o Hazreti Meryem Hazreti İsa'yı doğuruyor Allah'ın emri üzerine. Hazreti İsa doğar doğmaz annesiyle konuşmaya başlıyor. Diyor ki kurdunu diyor şu taşla kes diyor. Ve Allah Teala'nın Hazreti Meryem'e emri var. 3 gün konuşmayacaksın. Hazreti Meryem çocuğunla beraber dönüyor mescide. Ama döndüğü zaman halk yolunu kesiyor. Ey Meryem diyorlar, senin annen kötü bir kadın değildi. Bu çocuğu nereden peydaladın diyorlar. Hazreti Meryem konuşmuyor ve çocuğu gösteriyor. İşte o gösterdiği çocuğa bakanlar diyorlar ki ne yani? Niye bu çocuğu gösteriyorsun? Sen konuşmuyorsun. Bu çocuk mu konuşacak yani diyorlar. Ve Hazreti İsa dile geliyor. Diyor ki ben Nebiyim, peygamberim. Allah Teala bana peygamberlik verdi ve beni mümin kıldı diyor. Allah Teala bana nübüvvet verdi diyor, peygamberlik verdi ve beni mümin kıldı diyor. Çocuğun konuştuğunu görenler orada söyleyecek söz bulamıyorlar. Hazreti İsa Allah'ın nebisidir, peygamberidir ve Allah Teala tarafından babasız olarak dünyaya getirilmiştir. Cebrail Aleyhisselam'ın gelmesiyle Hazreti Meryem'in çocuk sahibi olmak için hazır hale gelmesi, hamile kalması aynı ana rastlıyor. Hiç kimseyle bir teması olmaksızın. Sevgili kardeşlerim, böylece görüyoruz ki Hazreti İsa'nın hayatında da 10 Muharrem önemli bir gün oluşturuyor. Öyleyse birçok peygamber, birçok nebi bu istikamette 10 Muharrem'de bir şeyler olmuşlar. Hazreti İsa daha sonra biliyorsunuz havarilerle birer birer karşılaşıyor. 12 tane havarisi oluyor. Sonra aralarına bir de 13. katılıyor. 13. havari kötü niyetli. Aslında havari değil. Ama havarilerin arasında havari gibi geçiniyor. Bütün toplumların arasında bu türde insanlar hep var olmuştur. Var olacaktır da. Bu 13. havari bir salonda Hazreti İsa ile buluşacak ve gidip Romalılara haber veriyor. Ondan sonra geliyor salona. Romalılar, Romalı askerler giriyorlar salona. Ama Allah Teala Hazreti İsa'nın yüzünü Hazreti İsa'nın yüzünü 13. havarinin yüzü yapıyor. 13. havarinin yüzünü de Hazreti İsa'nın yüzü yapıyor. Ve Romalılar tanıyorlar tabii kimin haber verdiğini kendilerine. Bakıyorlar onun karşısındaki kişi Hazreti İsa. Hazreti İsa diye 13. havariyi yakalayıp götürüyorlar. Ve biliyorsunuz çarmıha giriyorlar. O da orada çırpına çırpına ölüyor. Ve Allah Teala bu sebeple diyor ki onlar Hazreti İsa'yı çarmıha geremediler, selbedemediler diyor ve asamadılar da, öldüremediler de diyor. Ve biz diyor Hazreti İsa'yı göğe kaldırdık. Aynı gün Hazreti İsa'nın göğe kalkması söz konusu. Allah Teala onu katına alıyor. İşte bu Hazreti İsa'nın hayatında ikinci defa bir 10 Muharrem olayı. 10 Muharrem günü Hazreti İsa Allah'ın katına alınıyor. Bir başka 10 Muharrem'de de Hazreti İdris'in Allah-u Teala'nın katına alınması söz konusu. Hazreti İdris'i de Allah'ın oğlu dediler. Bu sebebe dayalı olarak Hazreti İsa'ya da Allah'ın oğlu dediler. Bu sebebe dayalı olarak. Ama biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de miracı gerçekleştirdi. Allah'ın katına çıktı. Allah'ın katına yükseltildi. Bu yükselmede Allah'ın zatına ulaştı. Konuşma oldu ve o sonsuz kilometre uzunluğundaki yolu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu vücuduna örtü olarak gittiği için çok kısa bir zaman parçasında aldı. Ama giderken bir kervana rastladı. Önce Mescid-i Aksa'ya gitmesi gerekiyordu. Oraya giderken önce bir kervana rastladı. Daha sonra bir ikinci kervana rastladı uçarak giderken. Ve kervanların arasındaki mesafe farkı ona göre birkaç saniye idi. Ama kervanlar bir arafta arayla geldiler. Ve iki kervan da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aynı günün aynı dakikasında gördüklerini ifade ettiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dikkat gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaştı ve ruhunun baş gözleriyle Allah'ı gördü. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki kalbi, yani nefsinin kalbi, kalp gözü açıktı. Defalarca Allah'ı görmüştü ve o gün ruhunun baş gözleri gördü. Diyor ki Allah Teala kalbi gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı. Yani gördüğü Allah gene aynı Allah. Allah'la konuşarak, emirleri alarak tekrar aşağı iniyor. Gene önce Mescid-i Aksa'ya gidiyor. Oradan da geri dönüyor. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam de güzellikleri yaşamıştır, gök katlarını görmüştür. Ve hayattayken gök katlarını gördükten sonra Allah'ın zatını gördükten sonra inen tek kişidir. Biliyorsunuz Hazreti Adem ile Hazreti Havva şeytanın aldatmasıyla Allah'ın yasak ettiği bir ağaçtan meyve yediler. Sebebi şeytanın onları, iblisin onları aldatmasıydı. İblis bir yılan kılığında onlara göründü ve onları kandırdı. Dedi ki Allah Teala sizin sonsuz hayata ulaşmanızı istemediği için bu ağaçtan yemenizi istemiyor. Bakın ben sonsuz hayatın sahibiyim. Kıyamete kadar yaşayacağım. Size secde etmediğim için Allah Teala beni cezalandırdı ama aslında bu bir mükafattı. Ben kıyamete kadar yaşayacak olan biriyim. Siz de yaşamak istiyorsanız bu ağaçtan yiyin. Probleminiz olmaz dedi. Onlar da yediler. İnandılar bu masala. Aslında fazla yaşamaları da gerekmiyordu. Çünkü zaten Hazreti Adem 1200 yıl yaşadı. Hazreti Havva'nın ne kadar yaşadığı konusunda bir bilgimiz yok.
1: Sevgili kardeşlerim, Hazreti Havva ile Adem çok yalvardılar Allah-u Teala'ya. Ama sonunda affedildiler ve dünyaya indirildiler. İşte o affedildikleri gün gene aynı gün. 10 Muharrem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in miraca çıktığı günün 10 Muharrem olup olmadığı konusunda şu anda bir bilgi ulaştıramıyorum size. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyada başka hiçbir peygambere nasip olmayan bir şeyi Allah-u Teala ona nasip etti. O Allah'ın katına canlı olarak çıkması ve tekrar geri dönmesiydi. Ve bir başka olay Hazreti Yunus'un başına geliyor. Hazreti Yunus Allah-u Teala kendisine yapılması zor emirler verince kaçmış. Gidiyor, bir gemiye biniyor, gemide uzaklaşıyor o şehirden. Ama denizin ortasında gemi birdenbire duruyor. Rüzgar var, yelkenleri itiyor, yelkenler şişiyor ama gemi gitmiyor. Onun üzerine gemidekiler diyor ki, lar ki aramızda bir uğursuz var. Onu temizlemedikçe, denize atmadıkça biz gidemeyiz. Hazreti Yunus diyor ki, uğursuz falan değil, o benim diyor. Ben Allah-u Teala'nın bir dostuyum. Ama Allah-u Teala'dan kaçmak istedim, bu yüzden bunlar başıma geldi. Sizin beni atmanıza gerek yok diyor, ben kendim atlarım. Ve denize atlıyor. Allah-u Teala da Hazreti Yunus'u alması için bir Yunus balığı gönderiyor oraya. Bu sebeple biz ona Yunus balığı deriz. Yunus balığı Hazreti Yunus'u yutuyor. Ama nefes alabilecek durumda nefes borusundan yukarıya hava çıkıyor. Ve Yunus balığı onu sahile kadar götürüyor. O midesindeki asit sebebiyle Hazreti Musa'nın, Hazreti Yunus'un yüzü beyaz bir hal almış. O vaziyette sahile çıkmış. Balığın karnından çıktığı gün tahmin edersiniz elbette. Evet, o gün. 10 Muharrem. Sevgili kardeşlerim, birçok peygamber için 10 Muharrem onların bir takım mucizeler yaşamasına sebebiyet veren gündü. Ve Hazreti Musa'ya gelelim. Hazreti Musa biliyorsunuz Firavun'un gördüğü, Firavun'a şeylerin, kahinlerin haber verdiği üzere Hazreti Musa'nın geleceği ve ona çok zarar vereceği ifade ediliyor. O da diyor ki Yahudi kavminin bütün erkeklerini kılıçtan geçirelim. Doğacak olan erkek çocukları da öldürelim. Hanımlara dokunmayalım. Ve Hazreti Musa doğuyor erkek. Annesi çok üzülüyor bu işe. Oğlunu kesecekler diye. Büyük bir sıkıntı içerisinde Allah-u Teala da emrediyor ki ona sen çocuğunu bırak buraya diyor Nil Nehri'ne. O da bir sepet içinde su geçmeyecek şekilde dizayn etmiş. Nil Nehri'ne bırakmış. Su da onu götürmüş saraya. Sarayda kraliçenin hoşuna gitmiş bu bebek. Saklamışlar. Hazreti Musa bu sebeple hayatta kalmış. Sonra Firavun'la bir takım olaylar oluyor biliyorsunuz. Hazreti Musa ve Hazreti Harun vazifeli olarak gidiyorlar ikisi. Ve Firavun onları, Hazreti Musa'yı oradaki büyücülerle karşılaştırıyor. Marifetlerinizi gösterin, kim hakimse, kim üstün olursa onun dediği olacak diyor. Hepsi ellerindeki ipleri atıyorlar. Birer yılan oluyor ipler. Ama Allah-u Teala da Hazreti Musa'ya diyor ki sen de elindeki asaya at. Hazreti Musa'nın attığı asa bir canavar oluyor. Bütün balıkları diyorum yılanları yutuyor. İşte Firavun buna fena halde içerliyor. Bir süre sonra Hazreti Musa Firavun'a geliyor ve diyor ki benim kavmimi serbest bırak, biz buradan ayrılmak istiyoruz, gitmek istiyoruz, bir başka yere sefer yapmak istiyoruz. Hazreti Musa'nın bu talebine Firavun peki diyor, bütün kavmini al yola çık. Maksadı onlar kaçacaklar, kaçmış olacaklar. Firavun da arkadan yetişip bunların hepsini yolda öldürecek. Ve Kızıldeniz'in kenarına kadar geliyor Hazreti Musa ve arkadaşları. Ama Kızıldeniz'in kenarına gelir geldikleri sırada arkadan Firavun'un ordusu yaklaşıyor. Onun üzerine Allah Teala Kızıldeniz'i yarıyor. Dalgaları iki taraftan yukarıya kadar kaldırıyor ve hızlı hızlı geçin diyor karşıya. Hazreti Musa ve kavmi karşıya geçiyorlar. Onlar Kızıldeniz'in ortasındayken arkadan gelen Firavun ve bütün askerleri onlar da Kızıldeniz'e dalıyorlar. Kızıldeniz açılmış durumda zaten. Açılan yoldan onlar da denize dalıyorlar. Ama Hazreti Musa ve kavmi karaya çıkınca Allah-u Teala denizi kapatıyor. Firavun ve ordusu o sularda boğuluyor. İşte bu suda boğulma olayının olduğu günde gene 10 Muharrem. Bir 10 Muharrem olayı daha var. Hazreti Yusuf'la alakalı. Biliyorsunuz Hazreti Yusuf babasının en sevgili oğludur. Diğerleri bunu kıskanıyorlar. Ve Hazreti Yusuf'u beraberlerine alıp uzaklara gidiyorlar. Sonra da onu bir kör kuyunun içine atıyorlar. Gömleğini de bir kurdun veya bir kuzunun kanıyla boyayarak babalarına getiriyorlar. Babaları peygamber, olayın aslını Allah-u Teala zaten öğreniyor ve buna çok üzülüyor. Üzüntüden gözleri bir süre görmez oluyor. Hazreti Yusuf'a gelince Hazreti Yusuf'u kuyuya atmışlar. O kuyuya yolcular gelmiş. Yolcular çıkarmışlar Yusuf'u ve onu esir tüccarlarına satmışlar. Esir tüccarları da Mısır'a götürmüşler. Mısır'da Hazreti Yusuf dikkat çekici bir güzelliğe sahip, erkek güzeli ve hazineci başı, yani o zamanın Firavun'un maliye bakanı Hazreti Yusuf'u beğenmiş, evine almış. Ama Yusuf'un güzelliği karısını etkilemiş. O da Yusuf'a talebini belirtmiş. Hazreti Yusuf katiyen demiş, böyle bir şey olmaz. Ve kadının üzerine saldırınca Hazreti Yusuf kaçmaya başlamış. Kapıya ulaşmış ama kapı kilitli. Arkadan yetişen kadın arkadan elbisesini yırtmış. Ve kadın kocasına söylemiş durumu değiştirerek. Ve hakimler gelmişler. Hakimler de demişler ki çok kolay kimin doğru söylediğini anlamak. Yusuf'un elbisesi arkadan yırtılmışsa Yusuf doğru söylüyor. Önden yırtılmışsa karın doğru söylüyor. Bakmışlar ki Yusuf'un elbisesi arkadan yırtılmış. Ama hazineci Yusuf'u atmış zindana, attırmış. Bu olaydan bahsetmemiş ve Yusuf'u zindana attırmış. Yusuf zindanda bir süre kaldıktan sonra Firavun'un gördüğü bir rüya üzerine zindandan çıkarılmış. O rüyada 7 sene kıtlık olacağı, 7 senede bolluk olacağı belirtiliyormuş. Hazreti Yusuf bunu bilince Firavun'un hoşuna gitmiş ve zaman içinde hazineci başı ölünce yerine Hazreti Yusuf'u hazineci başı yapmış Firavun ve 7 bolluk senesini 7 kıtlık senesi takip ediyor. Kıtlık senelerinde babası ve çocukları yemek bulamayınca babası Mısır'a göndermiş çocuklarını, gidin demiş, orada bolluk varmış, alın demiş, herkese veriyorlarmış, siz de getirin. Kardeşleri de gelmişler. Hazreti Yusuf, Bünyamin'in kardeşi, Bünyamin, atına ya da devesine altın taslardan birini saklamış. Sonra bu tas böyle burada kaldı diye kardeşini alıkoymuş. Onları göndermiş babasına. Sonra babası olayı öğrenince oğullarıyla beraber o da gelmiş Hazreti Yusuf'un yanına ve Hazreti Yusuf bütün aileyi bir araya toplayarak kimliğini açıklamış. Babasının gözleri açılmış. Ve bu olayında babasının karşılaştığı ve gözlerinin açıldığı gün gene 10 Muharrem sevgili kardeşler. İşte böyle birçok peygamberin hayatında 10 Muharrem çok değerli bir şey. Bir olaylar demetinin açıklanmasından sonra bir defa daha hepinizin 10 Muharrem Aşure gününüzü kutlarım. Allah Teala'nın bizleri daha nice 10 Muharrem'lere, Aşure günlerine, mukaddes günlere ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki gene beraberiz. Gene bir mutluluk yaşantısı. Gene Allah'tan bahsetmek, bir güzelliği yaşamak. Hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize ki bir defa daha bu imkanı bize verdi. Bir defa daha kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliğin içindeyiz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bugün Aşure günü. Acaba hiç düşündünüz mü nereden gelmişiz diye? Tabiatıyla Adem Aleyhisselam'dan gelmişiz hepimiz. Ama dünyanın İnsan başlangıcı o noktadan sonra bir yerde kesiliyor. Nuh Aleyhisselam'la onun yanında olanların dışında dünya üzerinde Adem Aleyhisselam'ın soyundan gelen hiç kimse kalmıyor. İnsanlar öylesine azıtmışlar ki Allah'ın söylediklerinin her noktasında öylesine Allah'ın söylediklerinden dışarı çıkmışlar ki Allah Teala bütün dünyayı sulara gark ediyor ve insanların hepsini boğuyor, yok ediyor. Kurtulanlar sadece Hazreti İbrahim ve onunla beraber, affedersiniz, Hazreti Nuh ve onunla beraber onun gemisine, Nuh'un gemisine binenler. Her hayvandan çift çift alıyor Hazreti Nuh ve insanlar da aileler olarak biniyor ve gemi açılıyor. İşte o gemide kimler varsa bugün dünyadaki bu 7 milyar nüfusun annesi babası sadece onlar. Nuh'un gemisi bir transatlantikten daha büyüktü. Nuh'un gemisi Allah'ın ismiyle yola çıkıyordu. Allah'ın ismiyle duruyordu. Nuh'un gemisi Allah-u Teala tennur kaynadığı zaman ifadesi kullandığı cihetle sanki bir atom gemisi gibi görünüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hazreti Nuh, nevi şahsına münasır bir peygamberdir. Peygamberler Kur'an-ı Kerim boyunca hep geçer. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim boyunca hiçbir peygamberin kavmi için azap dilediğini yazmıyor gibi kalmış aklımızda. Ama bir noktada bir tereddüdümüz oldu şimdi. Sanki Lut kavmi için de Hazreti Lut'un bir talebi olmuştu gibi bir şey geldi kalbimize.
tahkik edilmesi lazım. Aa, önemli bir unsur değil. Bir kişi olabilir, peygamberlerden iki kişi olabilir. Ama peygamberler genel olarak insanlara lanet etmeyen insanlar. Hazreti Nuh kavminden çok çekmişti. Kavmi onu aşağıladı, bayıltıncaya kadar defalarca dövdüler. Ve o Allah'tan bahsettikçe, Allah tektir dedikçe, putlara tapan kavmi onu fena halde cezalandırdılar. Her cezadan sonra, yani her dayaktan sonra Hazreti Nuh ayılır ayılmaz yine onlara koşup onlara Allah'ı öğretmeye çalışıyordu. Ve onlar da onu dövmeye devam ediyorlardı. Bütün bu zulme rağmen Hazreti Nuh yılmadan, usanmadan onlara hep Allah'ı anlattı. Tek bir Allah'ın var olduğunu, Allah'ın tek bir şeriatı olduğunu, bir tek din mevcut olduğunu ve Allah'a ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de teslim etmenin gerekli olduğunu anlattı Hazreti Nuh kavmine. Hep reddedildi, reddedildi, reddedildi. Hazreti Nuh'u öylesine dövdüler, hırpaladılar ki Hazreti Nuh sonunda hiçbir ümit kalmadığını gördü. Yani kavminin hiçbir şekilde Allah'a ulaşmayı dilemesinin ve bu standart içinde de Allah'ın yoluna girmesinin mümkün olmadığı neticesine vardı. Ve Allah-u Teala'dan ceza diledi. Ve Allah-u Teala cezayı kabul etti. Onları suda boğacağım dedi. Cebrail Aleyhisselam'ın kontrolü altında Allah-u Teala Hazreti Nuh'a bir bizim transatlantiklerden daha büyük bir gemi yapmayı emretti. Cebrail Aleyhisselam'ın dizaynı içerisinde gemi birkaç yıllık bir süreç içerisinde inşa edilmeye başlandı.

Hazreti Nuh bütün peygamberler gibi çok acılara katlandı. Kavminin içinden hiç kimse ona tabi olmadığı denilemez. Çünkü bir kısım insanlar, halkının az bir kısmı Hazreti Nuh'a tabi oldular ve teslimlerini birer birer gerçekleştirdiler.

Hazreti Nuh Allah'ın emri üzerine adım adım gemiyi tamamladı. Ve tarih belli oldu. Allah Teala'nın müsaade vermesi üzerine Hazreti

Bu kadar güneşli bir günde yağmur mu yağmış? Yağmur yağacak ha? Gibi sözlerle Hazreti Nuh'u küçültmeye çalıştılar. O da bütün sükunetiyle diyordu ki evet bugün Allah Teala bugün dedi. Bugün mutlaka yağmur yağacak. Ve o gün ikindi vakti bir yağmurun, şiddetli bir yağmurun düştüğünü görüyoruz. Hazreti Nuh'a tabi olanlar eşleriyle ve çocuklarıyla beraber gemiye doldular. Hazreti Nuh oğluna da dedi ki yavrum benimle beraber gemiye gel. Oğul dedi ki baba ben şu karşıdaki dağa ulaşacağım. Oraya sığınırım. Hazreti Nuh dedi ki o dağ da dahil bütün dağlar suyun altında kalacaklar. Sadece bu gemi kurtulacak. Benimle beraber gemiye bin evladım. Hazreti Nuh'un oğlu gemiye binmemekte direndi ve dalgalar oluşunca gemi yüzmeye başladı. Hazreti Nuh'un oğlu da dalgaların arasında boğuldu. Hazreti Nuh Allah Teala'dan oğlu için af diledi. Çok üzülmüştü ve oğlumu kurtar dileğinde bulundu. Allah Teala'nın cevabı o senin oğlun değil şeklinde geldi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Hazreti Nuh işkencelere, acılara, dayaklara çok dayanıklı bir peygamberdi. Ve peygamberler içinde böyle bir geminin Allah-u Teala tarafından yaptırıldığı tek kişidir. Bir başka açıdan da son derece önemlidir. Onunla birlikte yeni bir çağ başlamıştır. O noktaya kadar yaşayan bütün dünyada ne kadar insan, ne kadar kabile varsa hepsi öldüler. Bugünkü 7 milyar nüfusun hepsi o Hazreti Nuh'un gemisine binen çiftlerden türedi. Hepimiz için aynı şey söz konusu. Öyleyse Hazreti Adem'le beraber insanoğlunun hayat misyonu başladı. Ne zamana kadar devam etti? Genişleme, yayılma, dünyanın insanlar tarafından işgali Hazreti Nuh'a kadar devam etti. Hazreti Nuh zamanında hepsi öldüler. Sadece Hazreti Nuh ve ona tabi olanlar kurtuldular. Şimdi bakalım Allah Teala Resulleri hakkında ne söylüyor? Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlere resul göndeririz. Arda arda göndeririz. Hangi kavme resul gönderdikse bütün kavimler resullerini inkar ettiler diyor Allah Teala. Bütün kavimlere arda arda resul gönderdiğini Allah Teala Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde de söylüyor. Biz bütün kavimlere resul gönderdik, göndeririz. Arda arda. Hangi kavme resul gönderdiysek diyor Allah Teala ve İsrail kavmine işaret ediyor. Ey İsrail kavmi, size giden resullerin bir kısmını inkar ettiniz, bir kısmını da öldürdünüz diyor Allah Teala.

nefsinizin hoşuna gitmeyen emirleri size bildirdikleri için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Hazreti Nuh da bütün Nebi Resuller gibi reddedilmişti kavmi tarafından, inkar edilmişti, alay konusu olmuştu ve çok işkence edildiği, dövüldüğü günler yaşadı. Hiç yılmadı. Ve mükafatı beraberinde olan insanlardı. Hazreti İbrahim ve yanındakiler, Hazreti Nuh ve yanındakiler denize açıldılar ve sadece insanlar binmemişti gemiye. Her hayvandan iki çift, erkekli dişili ikişer çift gemiye mutlaka binmişti. Hayvanlar da, yırtıcı hayvanlar da insanlar gibi sakindi. Görevlerinin geleceğin anne babaları olmak olduğunu biliyorlardı. Ve Allah'ın verdiği gıda maddeleri gemi denizler boyunca dolaştığı sürece onlara yetti. Hayvanlara da yetti, insanlara da yetti. Ama yağmurun bitip de geminin karaya oturacağı son gün, ellerindeki bütün yiyeceklerden az bir şey kalmıştı. Onların hepsini bir araya getirdiler. Her türlü yiyecekten oluşan bir yemeği hepsini bir araya getirip pişirerek vücuda getirdiler. İşte o yemeğin adına aşure deniyor. Bugün o günün kutlamasıdır. Son gün, yolculuğun son günü pişen gemideki son yemek, bütün artıkların değerlendirildiği bir yemek çeşidi. Dikkat edin, kalıntılar bunlar. Buğday varmış, arpa varmış, çeşitli gıda maddeleri, mısır ve yedikleri şeylerin dibinde kalanlar bunlar. Onları birleştirip son defa bir yemek pişiriyorlar. Hiçbir yemek değil, hepsinin toplamı. Bir kısmından biraz az kalmış, bir kısmından biraz çok kalmış. Ama hepsini kullanmışlar. Ve bu yemek onların gemideki son yemeği olmuş. Geminin Cudi Dağı'nın üzerine oturduğunu söylüyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'de bir açıklama getirilmemiş. Ama düşünüyoruz ki gemi o noktada karaya oturmadan evvel, sular çekilmeye başladıktan sonra başka başka yerlerde gemiden çıkanlar olmalı. Böyle bir şeyin mutlaka oluşması lazım ki
çeşitli ırkların bulundukları yerlerde oralara uyum sağlayarak farklılaşmaları oluşabilsin. Birbirinden ayrı insanlar olmaları lazım ki bunlar oluşabilsin. Kara ırk, sarı ırk, kırmızı ırk, beyaz ırk. Öyleyse bu farklı ırklar geminin ayrı ayrı yerlerde konaklamalarıyla mümkün olabilir. Çünkü bütün dünya dalgalarla, denizlerle tamamen kaplandı. En yüksek dağlar da denizlerin içinde kaldı. Yer gök su oldu. Ama dünyanın her tarafında insanlar yaşıyor. Ve sadece Hazreti Nuh'un gemisindeki insanlar yeni dünyanın temelini teşkil edeceğine göre Kur'an-ı Kerim öyle yazıyor. O zaman geminin ayrı ayrı yerlerde durmuş olması ve yolcuların bir kısmının oralarda karaya çıkmış olması gerekiyor ki bulundukları yerle uyum sağlayan bu insanlar ayrı ayrı ırkları vücuda getirebilsinler. Kendilerine has, zaman içerisinde değişen dilleri olsun. İşte bir aşure günü oluşması o yemeğin o standartlarda gerçekleştirilmesiyledir. Hazreti Nuh kavmine Allah'a teslim olmayı önerdi. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan ameni olanları ki onlar gemiye binenlerdi yanımdan kovacak değilim. Çünkü onların hepsi mutlaka hidayete ereceklerdir. Mutlaka Allah'a milaki olacaklardır. Ruhlarını mutlaka Allah'a ulaşacaklardır, ulaştıracaklardır diyor Allah Teala. Allah Teala'nın söylediğini onlara ulaştıran Hazreti Nuh böyle söylüyor. Allah onları mutlaka kendisine mülaki kılacaktır. Onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Yani ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ne olmuş? O insanlar hidayete ermişler, amel olanlar, kurtulanlar zaten onlar. Öyle bir toplum oluşmuş ki başlangıçta herkes Hazreti Nuh'a tabi. Ama Hazreti Nuh sadece bir kafileyle beraber Cudi Dağı'nın üzerine oturan geminin üzerinde. Onlarla beraber. Ama ötekiler ayrı ayrı yerlerde gemiden ayrılmış olmalılar. Böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler neyle karşı karşıyayız? İnsanlar ayrı ayrı hüviyetler oluşturdular. Ayrı ırkları vücuda getirdiler. Birbirinden ayrı dünyanın beş kıtasına dağılarak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Hazreti Nuh ve ona tabi olanlar, onlar ruhlarını da, beçlerini de
nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Sonra insanlar çoğaldı. Çoğaldıkça dünyanın başka yerlerini de insanlar kullanmaya başladılar. Böylece bütün dünyaya hayat yayıldı. Hazreti Nuh'tan itibaren yeni bir hayat. Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a vasiyet ettiğimizi, Hazreti Musa'ya ve İsa'ya emrettiğimizi, sana da vahyederek sana da şeriat kıldık. Ve Hazreti Nuh'tan başlatıyor Allah Teala olayı. Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi Hazreti Nuh'tan başlıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala sen Hanif dininin sahibisin diyor. Hanif olarak kendini dine doğrultuyor. Hanif dini ki diyor Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yani bu dini yaşayacak olan özellikle yaratmıştır. Rum suresi 31 ve 32. 31, 32. ayetler. Allah'ın ne dininde ne de fıtratında değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Kainatta sadece bir tek din oluşmuş. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar son peygamber hep aynı dizayn oluşmuş sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hep aynı dizayn, aynı özellikler. Ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim edilmesi.

İşte Hazreti Nuh ve ona bağlı olanların hepsi aynı dinin mensuplarıydı. Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, Hazreti İsa ve ona tabi olanlar, Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanlar, hepsi o kainatın yegane dininin, tek dininin sahipleriydi. Hazreti İbrahim Allah-u Teala tarafından Hanif dininin sahibi olarak vasıflandırılır. Ve Allah-u Teala onun için babanız İbrahim'in dini der. Ama o din Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde görülüyor ki Hazreti Nuh'un dini. Aynı zamanda başa gidersek eğer Hazreti Adem'in dini. Hazreti Adem'in dininde de ki Hazreti Adem'in oğlu Habil, kardeşi Kabil tarafından öldürülürken diyor ki Allah sadece takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Sen beni öldürmek istiyorsun. Tamam diyor, öldürebilirsin. Ama sen beni öldüreceksin diye ben sana elimi kaldırmam. Benim sana senin benim için düşündüğün bir kötülüğü yapmam mümkün değildir. Anlaşılıyor ki teslim standartları en üstün noktada kişi, irşat makamının sahibi. Allah'a teslimi külliyle teslim olmuş. Ne demek teslimi külliyle teslim olmak? Kül hepsi demek. Topluca hepsi bütünü demek. Öyleyse böyle bir dizaynda nedir teslimlerin bütünü? Ruhun teslimi bir, fizik vücudun teslimi iki, nefsin teslimi üç, iradenin teslimi dört. Bir bütün oluşturuyor. Bu bütün neyi ifade eder Kur'an'da? Allah'ın ahdini ifade eder. Bu bütün neyi ifade eder Kur'an'da? Allah'ın vasiyetini ifade ve ihata eder. Allah'ın vasiyeti ve Allah'ın ahdi ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de irademizi de Allah'a teslim etmek. Ama tatbikatta görüyoruz ki teslim olayı Allah-u Teala tarafından dördüncüsünde bizden bir yemin istenme noktasına gelmeden bitmiş. Biz hepimiz ezelde Allah-u Teala'nın huzurundayız. Araf 179. Araf 172. O gün Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ın zahrından, sırtından onun çocuklarını, onların her birinden onların çocuklarını, onların her birinden onların çocuklarını ve böylece sonrakilerin her birinden daha sonrakilerin çocuklarını çıkartarak Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar yaşayacak olan bütün nesillerdeki bütün insanları huzurunda topluyor. Ve nefslerini onlara şahit tutuyor. Kıyamet günü biz bundan haberdar değildik demesinler diye. Öyleyse bir olay var. O gün hepimizden alınan sözler var. Öyleyse Araf 172'de söylüyor mu Allah-u Teala bunu? Aslında söylemiyor. Diyor ki Allah-u Teala bütün insanların sırtlarından onların çocuklarını çıkardı, zürriyetini çıkardı
Ve onların her birine dedi ki, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepsine birden dedi ki, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galo dediler ki, bela evet. Hepimiz kalbimizin gözüyle Allah-u Teala'yı görüyorduk. Kalbimizin kulağıyla Allah'ı işitiyorduk. Ve biz de gene kalbimizden Allah'a cevap verdik. Bela. Galo dediler ki, bela evet. Negatif suallerin pozitif cevabıyla Allah-u Teala'ya cevap verdik. O zaman bela dedik. Evet. Peki ne ifade etti bu? Allah-u Teala Araf 172'de diyor ki nefslerini onları daha doğrusu nefslerinin üzerine şahit tuttuk diyor. Onları nefslerinin üzerine şahit tuttuk. Ne demek istiyor Allah Teala? Çünkü itiraz edebilecek olan muhtevasında sadece afetler olması dolayısıyla nefstir. Biz bundan haberdar değildik demesinler diye diyor Allah Teala. Neyden? Allah'a verdiğimiz yeminden, misaktan, ahden. İşte sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile bir ahdleşmenin içine girmişiz. Bu ahdleşmeye dikkat edin. Burada bir bütün var. Allah Teala bütünü ifade ediyor Maide 7'de. O gün dediniz ki diyor Allah Teala, işittik ve itaat ettik. O da vasiyet etti size diyor. Üzerinize bunu farz kıldı misakinizi. Öyleyse ne oluyor? Allah Teala sözünü bitirmiş. Elestü bi rabbiküm demiş. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz de demişiz ki galo. Dediler ki demişiz ki bela. Evet. Niçin? Niçin Allah Teala nefsimizin üzerine bizi şahit tutuyor? Nefsimiz Allah'ın verdiği görevlerden kaçacaktır. Çünkü muhtevasında sadece afetler var. Afetler olduğu için hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Hiçbir zaman mürşide ulaşmak istemeyecektir, tabi olmayacaktır. Hiçbir zaman ruhunu, veçini, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmeyecektir. Nefs. Neden? Çünkü nefs yaratıldığı zaman afetleriyle birlikte yaratıldı. Kalbinde 19 tane afet olarak yaratıldı. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, hepsi insanoğlunun nefsinin kalbindeki afetler. Bunlarla yola çıkan kişi, bunlar duruma hakim olduğu sürece şeytan da duruma hakimdir demektir. Hiçbir zaman Allah'ın yoluna giremez. Öyleyse Allah Teala ilk insan olan Adem Aleyhisselam'ı irşada ulaştırdı. Ona Allah'ın sırlarını öğretti ve Esma-i Hüsna'yı öğretti. Onu her bakımdan yetkili kıldı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Biz insanlar Allah-u Teala'nın bize hedef gösterdiği hususları
gerçekleştirmekle vazifeli kılınmışız. İşte o gün Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi diyor ki işittik ve itaat ettik dediniz. Nasıl olmuş olay? Allah Teala buyurmuş ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre o zaman sizden isteklerim var. Ey nefsler, bana yemin verin. Tezkiye ve tasfiye olacağınıza dair, bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar, bana ahd verin. Bana teslim olacağınıza dair. Ey ruh, ey ruhlar, bana misak verin. Bana geri dönerek, hepiniz fizik vücutlarda birer emanet olacaksınız. Hepiniz bana geri dönerek, benim zatımda yok olmak üzere misak verin. Ve Allah Teala soruyor, sözlerimi işittiniz mi? Ve bela cevabını alınca evet cevabını alınca burada bela denmez. Allah Teala pozitif bir sual soruyor, negatif sormuyor. Negatif sorsaydı eğer negatif sorsaydı o zaman bela olacaktı cevabı. Allah'ın buradaki suali pozitif. Sözlerimi işittiniz mi? Cevap geliyor. Semina, işittik. Allah Teala buyuruyor. Öyleyse itaat edin. Ve nefsler yemin veriyor Allah Teala'ya teslim olacaklarına dair. Ruhlar misak veriyor Allah Teala'ya teslim olacaklarına dair. Fizik vücutlar ahd veriyor Allah Teala'ya teslim olacaklarına dair. Ve bunun üzerine Allah Teala diyor ki bunları sizin üzerinize yükledim diyor Allah Teala. Öyleyse burada bir muhteva görüyoruz. Bir teslim olgusu söz konusu. İşte Allah-u Teala'nın bizden istediği bu teslimi Enam 152'de Allah'ın ahdi olarak görüyoruz. Ve bir ahdillahi ve efva diyor Allah-u Teala. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin diyor Allah-u Teala. Sonra da diyor ki işte Allah-u Teala'nın size vasiyeti budur. Allah'ın ahdini yerine getirmek. Allah'ın ahdi dediğimiz zaman yeminimizi, misakimizi ahdimizi yerine getirmek yetmiyor. Bunun ötesinde irademizin de Allah'a teslimi söz konusu. Teslimlerin en zoru muhakkak ki iradenin teslimidir. En sonunda gerçekleşeni. Böyle bir teslim kişiyi irşat makamını mutlaka sahibi yapar. Allah Teala'nın kişiye güven duyması lazım. Böyle bir hedefe ulaşması için kişinin de güvenin sağlam kalesi olması lazım. Nasıl olacak? Kişinin nefsinde afetler var. Afetler varsa güven duymaz Allah Teala ona. O kişi nefsinin afetleri sebebiyle şeytanın söylediğini her zaman yapabilir. Yani Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyebilir, emrettiklerini de yapmayabilir. İşte onun için hedefe ulaştırır Allah Teala. Nefsin bütün afetlerini o kişinin daimi zikirle yok etmesini temin eder. Ondan sonra da bu yok oluşun arkasından Allah Teala'nın dizaynında
kişinin nefsini de Allah'a teslim etmesi gelir. Ama onun ötesinde Allah iradenin de teslimini ister. İradenin teslimini de Allah'ın ahdi ihtiva eder. Allah'ın vasiyeti de iradenin teslimini ihtiva eder. Öyleyse bir bütünü yaşamak üzere Allah-u Teala tarafından hepimiz vazifelendirildik. Hepimiz ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a teslim etmekle mükellef kılındık. Ve aynı basamakları bütün insanların yaşamasını ister Allah-u Teala. 28 basamağın hepsini. 28 basamağın başlangıçtan itibaren 5. mertebesine kadar herkesin yaşamasını ister Allah-u Teala. Zaten daimi zikre ulaşan bir kişi mutlaka iradesini de Allah'a teslim edecektir. Eğer yaşarsa, ömrü varsa mutlaka iradesini de Allah'a teslim edecektir. Öyleyse Allah'a teslim etmemiz lazım gelen 4 tane emanetimiz var. Ve Allah-u Teala emanetleri onların sahibine teslimimizi emrediyor. Dikkat edin, sahiplerine demiyor, sahibine. Nisa 58. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri ehline, o emanetlerin yegane sahibine tevdi etmenizi, yani teslim etmenizi emreder diyor Allah-u Teala. Allah'ın emri. Emanetleri, o emanetlerin sahibi olan yaratıcıya, Allah'a teslim etmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey, bütün semavi kitaplar bu dizayn içerisinde oluşturulmuştur. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de indiriliş sırasına göre. Ve Allah-u Teala herkesin dördünü de kendisine teslim etmesini farz kılıyor, istiyor. Ama üçü için insanoğlundan yemin alan Allah-u Teala dördüncüsü için bir şey almıyor. İnsanlar şu dünyada verilen gezegende yaşarlar. Genel olarak mutsuzdurlar, huzursuzdurlar. Arkasında ne var dersiniz? Arkasında Allah'ın emirlerini bilmemek var. Bir takım kibirli insanlar da Allah'ın emirlerini bilip itaat etmemek var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın merdiveni 28 basamaklı. Yelpaze 28 tane basamaktan oluşuyor. Ve bütün insanların 28. basamağa ulaşmaları Allah'ın hem vasiyetinin içinde var, hem de Allah'ın ahdinin içinde var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bunu gerçekleştirmekle mükellefiz. İşte böyle bir dizaynı yerlerine oturttuğumuz zaman bakıyoruz ki insanlar yaşarlar. Herkes yaşar. Birinci basamak herkesindir. Ama insanlar sadece yaşamazlar. İmtihan olurlar.
yaşantılarında başlarına gelen bütün olaylar birer imtihandır. Neyle imtihandır? O musibetlere karşı nasıl davranacakları konusunda imtihandadırlar. Davranışları kalplerinde hayır olup olmadığını verir, kesinleştirir. İşte insanların her sene 2-3 defa başlarına gelen musibetlere nasıl cevap vermesi lazım geldiğini Bakara 156'da ifade ettiğini görüyoruz Allah-u Teala'nın. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman ve izâ isabetüm musibetün diyor Allah-u Teala. Derler ki inna lillahi, muhakkak ki biz Allah içiniz ve inna ileyhi raciun ve muhakkak ki biz ona rücu edeceğiz. Ruhumuzu ölmeden evvel ona mutlaka ulaştıracağız. Bu konuda böyle diyen insanlar Allah-u Teala tarafından seçilmişlerdir. Sözlerimizin başında Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinden bahsetmiştik ve Allah-u Teala'nın Hazreti Nuh'tan başlayan bir dizi içerisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar geldiğini, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Yakup, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hepsinin şeriatlarının birbirinden farklı olmadığını, hepsinin şeriatının aynı şeriat olduğunu, onların şeriatını sana da aynen şeriat kıldık demesini anlıyoruz Allah-u Teala'nın. Orada bu şeriatın temeli de verilmiş beraberinde. Allah-u Teala diyor ki orada Allah'ı yectebi İleyhi men yeşâ'ı. Allah dilediği kişiyi ona kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Kim Allah'a dönecek hüviyete Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. İşte bu noktada bir seçim işlemi var Allah-u Teala'nın. Musibetler karşısında ben mutlaka Allah'a ulaşacağım diyen kişiler mutlak olarak seçilirler. Ve Allah-u Teala söylüyor, hidayete erecek olanlar onlardır diyor. Ama Allah-u Teala'nın seçmesi için mutlaka bu kadar köklü bir isteğin sahibi olmak gerekmiyor. Allah'ın seçtiklerine baktığımız zaman bunların bir kısmının Allah'a ulaşmayı dilemediğini görüyoruz. Şura 13'ten o netice çıkıyor. Yani Allah'ın seçtiklerinden Allah'a yönelenler, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah onları kendisine ulaştıracağını söylüyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu Aşure gününde, bu kutsal günde sizlerin temel hedefinizin Allah'a teslim olduğunu bir defa daha hatırlatmak istedim sizlere. Allah emanetlerin onların sahibine, sahibi olan tek varlığa, Allah'a teslim edilmesini üzerinize farz kılıyor. Kaç defa ruhun teslimini tam 12 defa farz kılıyor. Bir tanesi de bu. Ruhun teslimi de burada mevcut. Öyleyse
Bu teslim keyfiyetine dikkatle bakın. Bütün insanların Allah'a ruhlarını teslim 12 defa üzerimize farz kılınmış. Hadi gelin beraberce bakalım hangi ayetlerde, nerelerde Allah Teala teslim emrediyor. Zümer 54 1. ayet 1. Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetekumul azabe. Üzerinize azap gelmeden önce ister kabir azabı deyin, ister cehennem azabı deyin, hepsi de bu hayattan sonra gelecekler. Bu azap üzerinize gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ruhunuzu ulaştırın ve Allah'a teslim olun buyuruyor Allah Teala. Açık ve kesin bir emir. Allah'a yönelmek ve teslim olmak. İkinci ayet-i kerime. Rum 31. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel ruhunu, ona döndür, ona ulaştır ve böylece takva sahibi ol diyor Allah-u Teala. Üçüncü ayet-i kerime. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ruha sesleniyor Allah-u Teala. Dördüncü ayet-i kerime. Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a firar et, Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime. Lokman 15. Vettebi sebiyle men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse ve bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Altıncı ayet-i kerime Yunus 125. Allahü yedü darüsselamü yehti men yeşâyü ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, yani teslim yurduna, kendi zatına davet eder. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştıran yol. Öyle mi diyor Allah Teala? Öyle diyor. Yedinci ayet 128. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Sekizinci ayet-i kerime Rad 21. Vellezine yesulüne ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Demek ki Allah Teala emretmiş. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı emretmiş. Emirse mutlak farz. Dokuzuncu ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Davetin ne olduğunu gördük. Allah kendi zatına davet ediyor. 10. ayet-i kerime Maide 7. Demin bahsetmiştik. Allah Teala üzerimize farz kılıyor misakimizi, yani ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi. On birinci ayet-i kerimede Enam 152 Allah Teala buyuruyor ki ve bi ahdillahi efu, Allah'ın ahdini yerine getirin. Ruhunuzda, beçinizde, nefsinizde, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Ve 12. ayet-i kerime Nisa 58 İnnallâhi ye'murukum en tu'adil emanati ilâ ehliha. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder. Öyleyse böyle bir emirler dizisiyle hepimiz
ruhumuzu Allah'a teslim etmekle mükellef kılınmışız. 12 defa farz. İşte konunun başlangıcında Allah Teala tarafından seçilmeniz var. Eğer Allah ile olan ilişkilerinizde seçilmişlerdenseniz ki kalbinizde Allah Teala birazcık hayır görmüşse, yani kalbinizin hayır tarafı Allah'a bir şeyler ifade etmişse, bir başka ifadeyle özellikle Allah'a ulaşmaya, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya karşı olmayan biriyseniz mutlaka seçilirsiniz. Seçilenlerden de her kim Allah'a ulaşmayı dilerse işte onlar Allah'ın cennetinin sahibi kılınmışlardır. Dilemeyen kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: "Ellezîne lâ yercûne likâinâ ve râdû bil hayâted dünyâ ve tatme'innü bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn." Onlar diyor Allah Teala bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar, mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır, diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer diyor, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden mutlaka onların fazladır, diyor Allah Teala. Öyleyse işaretler ard arda geliyor. Ya Allah'a ulaşmayı dilemek, dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Veya dilememek, o zaman da kurtuluş yok. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o kişinin kalbindeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu 4. basamaktır. Allah-u Teala'nın tecellisi. Öyleyse burada Allah'a ulaşmayı dilediğimiz yerde duralım. Gözlerimizi 14 asır evvele çevirelim. 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler mi? Hepsi dilediler. Nereden biliyoruz? Çünkü onlar Allah'a ruhlarını ulaştırdılar. Ulaştırdılar mı? Bakınız ne diyor Allah Teala. Ruhlarını Allah'a ulaştırmaları konusunda وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَوُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ وَهُمُ الْبُشْرَى وَبَشِّرِ الْعِبَادِ. Onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ve Allah'a yöneldiler diyor Allah Teala. Zümer 17. Zümer 18'de diyor ki onlar diyor sahabe sözü dinlerler ve sözün ahsen olanına tabi olurlar. Ahsen olan Kur'an-ı Kerim. Ahsen olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenen kalbindeki Kur'an-ı Kerim'in açıklanması. Öyleyse böyle bir dizayn var. Kur'an-ı Kerim'in
açıklanması söz konusu. Ve bu ahsen, onların hepsi hidayete erdiler diyor. Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmışlar. Bütün sahabe hem Allah'a yönelmiş, hem de Allah'a ulaşmış. Şimdi bir defa daha bakalım ne diyordu Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Allah kullarından kimi dilerse onları kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları da kendisine ulaştırır diyordu Allah Teala. İşte Zümer 17'de yöneldiklerini görüyoruz. Hangi ifadede görüyoruz? Mellezîne iştenebut tâgûte en yâbudühâ. Şeytana kul olmaktan onlar kendilerini kurtardılar. Ve enâbü ilallâhi. Allah'a yöneldiler. Lehumül büşrâ diyor Allah-u Teala ibadî kullarımı müjdele. Bütün sahabe böylece Allah'a yönelmişler, Allah'a kul olmuşlar. Bir sonraki ayet-i kerimede hidayet erdikleri de kesinleşiyor. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hatta daimi zikrin de sahibi olmuşlar. Onlar ulul elbab oldular diyor Allah-u Teala. Öyleyse bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırdılarsa kimler ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır? Beraberce bakalım. Rad 20, 21 ve 22. Allah Teala şöyle söylüyor. Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah ile olan ahdlerini yerine getirdiler. Ve la yankudunel misak, misaklarını bozmadılar. Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale, ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Ve yuafune su'el hisab ve yahşemne rabbühüm, kötü hesaptan korkarlar ve Allah'a karşı huşu duyarlar. Vellezine sabir ibtigae ve çerebi rabbühüm, onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kimmiş ruhlarını Allah'a ulaştıranlar? Sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatına ulaşmayı ve Allah'ın zatını görmeyi dileyenler. Ama bunlar Allah'ın zatına ulaşmayı dilemişler ve ulaşmışlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir, bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bugün mü? Bugün dünyada 7 milyar insan yaşıyor. Her türlü din var. Ve bütün bu dinlerin içindeki insanların her bir dinde %10'undan çok daha azı Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Ama bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hazreti Nuh da böyle söylüyor. Hazreti Nuh zamanında da bütün insanlar, yani Hazreti Nuh'a tabi olanlar hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Yetmez, hepsi de Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar. Şimdi Allah'a ulaşmayı dileme kademesi tamamlandı. Dilemiş kişi. Ne olur? Allah Teala Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu Allah'ın birinci ihsanıdır. Sonra ne yapar Allah Teala? Baş gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi kaldırır. Yani bir nevi gözlerimizi örten perde kaldırır. Ve ne yapar? Kişi irşat makamına baktığı zaman artık irşat makamını herhangi bir insandan ayırdı der, onun mürşid olduğunu kesinlikle yerine oturtur. Allah onun kulaklarındaki vakrayı alır, kişi irşat makamının söylediklerini, irşada mütalik söylediklerini
işitmeye başlar. Yani manasına varmaya başlar anlattıklarının. Ve o zaman kendisinin ne kadar boş şeylerle uğraştığını kesin olarak tespit eder. Sonra ne yapar Allah Teala? O kişinin kalbindeki ikinti alır. İdraki önleyen ilahi bilgisayarı alır kişinin kalbinden. İdraki sağlayan başka bir bilgisayar koyar oraya. İhbat. İkinti alır, ihbatı koyar. Böylece kişi yedinci basamağa gelir. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diledi. Dördüncü basamakta ilk ihsanı aldı Allah-u Teala'nın. Allah rahim esmasıyla tecelliye başladı. Beşinci basamakta o kişinin Allah gözlerindeki hicab-ı mestureyi aldı. Altıncı basamakta kulaklarındaki vakrayı aldı. Yedinci basamakta kalbindeki ekinliti alarak yerine ihbatı koydu. Eğer Allah-u Teala'nın rahim esması ve tecellisini ihsanlardan birisi olarak değerlendirmezsek, gene yedi tane ihsan oluşuyor. Hicab-ı mestürenin alınması, kulaklardan vakranın alınması, iki, kalpteki ekinliğinin alınması, üç, ve yerine ihbatın konulması, dört. Üçüncü basamaktan sonra, üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dilediyse, İşte yedinci basamağa ulaştı ve yedinci basamakta Allah Teala'dan dört tane ihsan aldı.

rahmeti ve fazla o kişinin kalbine ulaşan yolu takip ederek kalbine ulaşırlar. Ama kalp mühürlüdür. Nefsin kalbi mühürlüdür. Allah'ın kapısı mühürlüdür. Şeytanın kapısı açıktır. Karanlıklar nefsimizin kalbini doldurur ve küfür kelimesi de onları kalpte tutar. Ve şeytan nefsimizin kalbindeki bütün karanlıklara açık bir şekilde tesir eder. İşte bu 12. basamakta kalbimize rahmet nurları sızmaya başlar. Mühürün kenarlarından sızmaya başlar. Bu sızma 11. basamakta başlar ve 12. basamakta %2 nur birikimiyle huşu sahibi oluruz. Bundan 10 derece evvel bütün sahabe huşu sahibi oldular. Sonra Allah Teala bize mürşidimizi gösterir. 13. basamaktayız ve Allah'ın gösterdiği irşat makamına ulaşırız. Önünde diz çöküp tövbe ederiz. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyerek el öperiz. Bu tabiyetimizdir. 10 tane ihsanla tabiyet. Allah Teala 10 tane ihsanla tabiyetimizi tamamlar. Ne olur tabi olursak, 10 tane ihsanla tabi olursak? Şu olur. Biz bir adım atmışızdır, Allah'a ulaşmayı dilemişizdir. Allah şanına yaraşır bir şekilde ve verdiği sözü tutarak 1'e 10 verir bize. Bir gayretin sahibi olmuşuz, Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah 10 tane ihsan verir bunun karşılığında. Böylece Allah'ın bütün kapalı kapıları açılır. Gözlerimiz, kulaklarımız, kalbimiz açılır. Kalbimizin nur kapısı Allah'a döndürülür. Göğsümüzden kalbimize nur yolu açılır. Ve irşat makamına ulaşıp tabi oluruz. Ne olur? 10 tane de nimet alırız. Ne yapar Allah Teala? Devrin imamının ruhunu başımızın üzerine getirip yerleştirir. Ne olur? Bu sebeple mümin olmamız söz konusudur. Başımızın üzerine o geldiği takdirde mutlaka kalbimizin içine Allah imanı yazacaktır. Nitekim kalbimizin mührünü açar, ikinci nimeti. Kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarı atar, üçüncü nimeti. Kalbimizin içine imanı yazar ve kalbinde iman yazan bir insan oluruz. Kur'an-ı Kerim böyle olanlara mümin diyor. Kalbinde yazan iman kelimesinin sahibi olan kişi. İmanın sahibi yani mümin. İmanın sahibi olan. Allah'ın 5. nimeti ise o güne kadar kişinin yaptığı bütün günahların, seyyiatin hasenata, sevaba çevrilmesidir. Bütün negatif derecelerin pozitif derecelere çevrilmesidir. 6., 7. ve 8. nimetleri 3 tane hidayet. Ruhumuzun bizden ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması, fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlaması, nefsimizin teskiye olmaya başlaması, afetlerin yerini nefsimizin kalbinde Allah'ın faziletinin almaya başlaması. 3 hidayet birden başlıyor. Ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti. 3 tane hidayet. Nasıl başlıyor? Nefs teskiyesi yapıyoruz. Yani Allah'ı zikrediyoruz. Allah-u Teala'yı zikrettiğimiz zaman ne olur? Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurları göğsümüze gelir. Göğsümüzde yolu görürler. Kalbimize ulaşan yolu Allah kalbimizin Allah göğsümüzü şerh etmiş, yarmış ve göğsümüzden kalbimize nur yolunu açmıştır. O yolu takip eden rahmetle fazl ve rahmetle

Revat nurları gelirler kalbimizin mührüne. Mühür hareketli hale gelmiştir. Ve onun üzerine baskı yapan dört grup enerji, rahmetle faz, rahmetle salavat, rahmet faz, rahmet salavat. Mühürün üzerine baskı yapınca mühürü kalbin alt kapısına kadar sürerler. Alt kapıyı mühürler. Zikir boyunca kalp mühürlüdür. Şeytanın karanlıkları kalbimize giremez. Kalbimizde ne olur? Allah kalbimize bir çekim gücü olan imanı yazmıştır. İman kelimesi faziletlere karşı bir çekim gücünün sahibidir ve faziletleri etrafında toplamaya başlar. İşte bu toplama %1, %2 derken yavaş yavaş artar. Biz her gün zikrettikçe nefsimizin kalbindeki nurlar artar. Artan nur %7'ye ulaştığı zaman bizden ayrılan ruhumuzun birinci kata ulaşabilmesi için nefsimiz ki fizik vücudumuzun içinde bir rehinedir, uzaktan kumandayla birinci gök katının kapısını açar. Ve ruhumuz birinci gök katına ulaşır. Burası nefsi emmaredir. Yusuf suresi 53. ayet-i kerimede Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi ibra edemem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Onlar mutlaka bu badirelerden geçecek, sonuçlara ulaşacaktır. Sonra daha çok zikir yapıyoruz. İrşat makamı arttırıyor zikir miktarını. Daha çok zikir yapıyoruz. Ve daha çok zikirle daha çok nur geliyor, kalbimize yerleşiyor, iman kelimesinin etrafına yapışıyor. Ve ikinci bir %7 nur birikimi, ikinci gök katı da açılıyor ruhumuza. Ruhumuz ikinci gök katına ulaşıyor. Nefsi levvame. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime فَلَا اُقْسُمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ O levvame nefse kasem ederim. Levvame demek, kınanan demek. Nefsimizi kınamaya başlıyoruz. Nefsimiz bizi yerden yere vuruyor. Sonra daha çok zikrediyoruz. Ve üçüncü defa %7 nur birikimi, nefs-i mülkime Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesi gereğince فَاَلْحَمَهَا فُجُرَهَا وَتَقْوَهَا O nefse diyor Allah Teala fücuru da takvası da ilham edilir. Fücur şeytanın ilhamları, takva Allah'ın ilhamları. Sonra ne olur? Daha çok zikrederiz. Zikrimiz arttıkça yeni bir %7 nur birikimi gerçekleşir. Nefsi mutmainne. Ra'd suresi 28. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki Ellezine amenu Onlar amen olmuşlardır. Arkasından diyor ki ve bu amen olan kişiler mutmain olmuşlardır. Ve kânû yettekûn Ellezine amenu ve kânû yettekûn Ela bi zikrillahi tatmainul kulubu. Ellezine amenu ve tatmainul kulubu diyor Allah Teala. Onlar amen olmuşlardır ve kalpleri mutmain olmuşlardır. Ela bi zikrillahi
Tatmainnül kulubu. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyleyse kişinin kalbi mutmain oluyor, doyuma ulaşıyor. Kişi Allah'ın verdiklerini mutlak olarak değerli buluyor. Bu Allah'ın verdikleriyle kişi mutmain oluyor. Doyuma ulaşıyor. Ruhu dördüncü katta. Sonra ruh beşinci kata ulaşıyor yeni bir yüzeyde nur birikimiyle. Kişi Allah'tan razı oluyor. Yeniden bir yüzeyde nur birikimi, Allah da kişiden razı oluyor. Birinciye radiye diyor Allah Teala, ikinciye de mardiye diyor. Radiyeten mardiye. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. Radiyeden mardiye diyor nefsin. Radiye ve mardiye kademesi. Mutmainede daha evvel geçiyor zaten. Ya eyyetü en nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. İrci'i ila rabbiki radiyeten mardiye. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak diyor. Ve ruhun Rabbine dönmesi farz kılınmış oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler ve mardiyeden sonra ruhun Allah'a ulaşması 7. defa %7 nur birikimiyle uslat gerçekleşiyor. Ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah ruhu kendisine ulaştırıyor. Allah'ı yeştebi men yeşâ'ı Allah dilediğini kendisine seçer. Ve kim Allah'a yönelirse onu da kendisine ulaştırır diyor. Yehdi ileyhi men yunib. Allah'a kim yönelirse onu kendisine ulaştırır. İşte böylece ruh Allah'a, Allah'ın istediği standartlarda ulaşıyor. Önce ne gördük? Kişi 10 tane ihsanla mürşidine ulaştı. Ne oldu? Kişi kalbinin içine iman yazıldığı için mümin oldu. Mümin olmak şerefine erdi. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaştılar ve ona biat ettiler. Fetih suresi 10. ayet-i kerime. Sana biat eden Allah'a biat etmiştir. Sana biat ettikleri zaman o ağacın altında onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabe ikinci safha olan tabiyeti gerçekleştirmişler. Sonra ruhun Allah'a ulaşmasını anlattık. Bütün sahabe ruhlarını da Allah'a ulaştırmışlar. Demin söyledik. Zümer suresi 17 ve 18. ayetler. Sonra ne olur? Sonra kişi daha çok zikir yapacaktır. Ve nefsinin kalbindeki nurlar burada %51'e ulaşmıştır. Nasıl olmuştur bu konu? 7 defa %7 fazilet birikimi %49 eder. Kişinin kalbinde %2 de huşu sırasında rahmet birikimi olmuştu. %49 artı 2 %51 eder. Böylece kişi %51 nur olan kalbinde %50'den daha fazla nur olan kişidir.
Burada duralım. Ne demek bu? Evvela ana kanın kaidesini koyalım Allah Teala'nın. Şeytan sadece nefsinizin afetlerine, yani nefsinizin hevasına tesir edebilir. Ve başlangıçta bütün insanların kalpleri %100 afetle donanmış olduğu için ruh %100 hasletlerle doludur. Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getirir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. Nefs afetlerle doludur. Tamamen full doludur. Ruh da full doludur. Nefs de full doludur. %100 afetlerle, ruh da hasletlerle. Ruh Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. Nefs afetleri sebebiyle Allah'ın bütün emirlerine isyan eder. Hiçbirini yerine getirmek istemez. Yasak ettiği fiillerin ise hepsini işlemek ister. İşte böyle iki tane zıt kardeş içinizdedir. Devamlı kavga halindedirler. Neden? Çünkü nefs Allah'ın emirlerine isyan eder, yerine getirmek istemez. Ruh ise yerine getirmek ister. Nefs Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister. Ruh ise işlemek istemez. İkisinin de talepleri birbirine terstir. İkisi de akla müracaat ederler. Akıl hangisini kabul ederse onu gerçekleştirir taleplerden. Ama çoğunlukla nefsin taleplerini gerçekleştirecektir. Çünkü öyle bir ortamda şuur kazanmıştır. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktada nefsimizin kalbindeki afetlere bakalım. %51 karanlık yok olmuş nefsimizin kalbinden. Şeytan nefsimizin afetlerine tesir edebildiği için başlangıçta nefsimizin afetlerinin %100'üne tesir edebilen iblis, şeytan şimdi nefsimizin %49'una tesir edebiliyor. Çünkü nefsimizin afetleri %100'den %49'a, yani yarının altına düştü. Yarının altına düştüğü andan itibaren o kişi artık Allah'ın kulu olmuştur. %51 Allah'ın kulu olmuştur. Yani Allah'ın kulu olma süreci %50'yi aşmıştır. Allah Teala artık onu kulları arasında mütalaa eder. Ve böylece şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Nurlar evvelce sıfırken o kalpte, şimdi %51 ile hakimiyeti ele geçirmiştir. Burası velayet makamıdır. Fena makamı. Ve kişi zikrini daha arttıracaktır. Fena makamı, fena fillah makamı, Allah'ta fani olmak demek, Allah'ta yok olmak demek. Ruh Allah'a ulaştıktan sonra Allah'a sarılır. Veya bir başka ifadeyle evvap olur, meaba sığınır. Allah meaptır, sığınaktır. Ve burası ruhumuzun Allah'a ulaştığı ve sığındığı, Allah'a sarıldığı noktadır. Allah'ın zatında ruhumuz yok olur. Velayetin, evliyalığın birinci makamı, fena makamı. Nefsimizin kalbindeki nurlar %51'den 61'e kadar burada artan zikrimize paralel olarak artar. Ruhumuz ne oldu? 7 tane gök katını aştı. 7. gök katın 7 tane alemini geçti soldan sağa. Ve Sitre-i Münteha'dan Allah'ın zatına ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. İfna oldu. Vuslat olayı oldu. Kişi Allah'ın evliyası oldu. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ruhlarını teslim ettiler. Sonra mı? Sonra daha çok zikrettiler. Ve daha çok zikrimiz emrediliyor. Daimi zikir emrediliyor Allah-u Teala tarafından. Ve daha çok zikirde ne olur? Allah-u Teala bize bir taht ihsan eder indi ilahide. Huzur namazının kılındığı o sonsuz meydanda Allah bize bir nur
Allah bize bir taht ihsan eder. Bu tahtla beka makamının sahibi oluruz. Allah'ın katında, Allah'ın huzurunda bir taht Allah-u Teala tarafından bize ihsan edilir. Nimet olarak verilir. Ve böylece nefsimizin kalbindeki nurlar %71'i aşar ve artmaya devam eder. Ne zaman ki zikrimiz günün yarısını aşar, her gün günün yarısından daha çok, 12 saatten daha çok zikrettiğimiz gün, fizik vücudumuzu, Allah'a teslim etmek noktasına ulaşırız. İşte fizik vücudumuzun Allah'a teslim edildiği nokta. Ne zaman? Ne zaman günün yarısından daha fazla zikredersek, o zaman zahit oluruz. Zühd makamının sahibi oluruz. Ve bunu sürdürürsek, daimi zikre doğru yaklaşmaya başlarız. Nefsimizin kalbindeki nurlar %71'i zahit olduğumuz zaman aşar. Ve %81'e kadar bu günün yarısından daha fazla zikir bizi ulaştırır. Zikrimiz zaten her gün biraz daha adım adım artar. Ve sonra ne olur? %81'den sonra fizik vücut Allah'a teslim olur. Nefsin kalbinde hala afetler var. Evet var. Ama fizik vücut artık o afetleri hiç dikkate almıyor. Allah'a teslim olmuş. İşte Allah Teala bu teslimiyeti Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Buyuruyor ki Allah Teala Nisa 125'te Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır diyor fizik vücut olarak Allah Teala. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişlerdi. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Yani muhsinler makamının hepsi sahibi olmuşlar. Orada mı kalmışlar? Hayır, kalmamışlar. Daimi zikrin de sahibi olmuşlar. Bir gün kişi bir de bakacak ki zikrini devam ettiriyor ama artık kesintisiz bir zikrin sahibi olmuş. Aylarca kontrol edecek kendisini. Bakacak ki uyurken de artık zikri devam ediyor. Büyük gayretlerin sonunda oraya ulaşmış. İşte bu daimi zikir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikre ulaştılar. Daimi zikrin sahiplerini Allah Teala ulul elbab diyor. Allah Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayetlerinde Allah Teala diyor ki li ulil elbab yeskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı onlar zikrederler, benim ulil elbab kullarım diyor Allah Teala. Öyleyse sahabe daimi zikrin sahibi oldular. Hepsi ulul elbab oldular.
Ulu'l-elbab olmak, hikmet sahibi olmaktır. Kişi daimi zikre ulaşmıştır. Bir, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Neden? Çünkü bu kişinin iç dünyasında daimi zikir sebebiyle hiç afet kalmamıştır. Kişi daimi zikre daha gelmedi diye düşünelim, ulaşamadı. Fizik vücudunu Allah'a teslim etti, çok zikir yapıyor. Ama zikre başladı ve başladıktan sonra ne oldu? Kalbindeki bütün afetler kapı dışarı edildi. Nefsinin kalbi baştan aşağı Allah'ın nurlarıyla doldu. Ve kişi baktı ki zikri kesilmemiş. Devam ediyor. O zikre devam ediyor. Ne oldu? Zaten o kişinin kalbinde bütün afetler yok olmuştu. Tekrar o kişinin kalbine afetlerin geri dönmesi mümkün değildir artık. Neden mümkün değildir? Kişi daimi zikrin sahibi olmuşsa nefsinin kalbindeki afetlerin hepsi kapı dışarı edilmiş durumda ve mühür zülmani kapıyı tamamen örtmüş durumda. Böyle bir durumda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir durumda o kişinin kalbinde nurlar var. Tamamen nur kalbi ve bu yalnız nurlardan oluşan dünyada artık nurların kalpten kaçması diye bir şey mümkün değil. Kişi daimi zikre ulaştığı için rahmetin, fazlın ve salavatın o mührün üzerindeki baskısı o kişi hayatta bulunduğu sürece devam edecektir. Devam ederse ne olur? Devam ederse sonu çok kesin gelir. Devam ederse hiçbir zaman zulmani kapı açılmayacaktır. Hiçbir zaman nefsin kalbine karanlıkların geri dönmesi mümkün olmayacaktır. Kişi daimi zikre ulaşmıştır. İşte böyle bir insan hangi standartların sahibidir? Böyle bir insan daimi zikrin sahibidir. Bir, daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin bütün afetleri kapı dışarı edilmiştir, yoktur, sıfırlanmıştır. Öyleyse hiçbir afet yoktur artık nefsinde. Ruhun hasletleri gelip bütün nefsin kalbini %100 kaplamıştır. Ruhun hasletleri hüviyetindeki faziletler. Üçüncüsü, kişinin kalp gözü açılmıştır. Dördüncüsü, kalp kulağı açılmıştır. Dört tane vasıf şartı kazanır. Kişi ulul elbab makamında daimi zikre ulaştığı zaman bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlardı. Söyledik. Zümer 18. Hepsi daimi ulul elbab oldular diyor Allah-u Teala. Sonra ulul elbab makamında Allah-u Teala bize sadece zemin katı gösterir. Zemin kattaki devrin imamının dergahının sırlarını gösterir. Sonra ne yapar Allah Teala? Sonra bir başka noktaya yönelir. Allah Teala bize birinci gök katını göstermeye başlar. Sonra sırasıyla ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları, yedinci gök katının yedi tane alemi, en son inde ilahideki sitret-i müntaha. Bu süreç içerisinde artık biz ulul-elbab değiliz, muhlisiz. Beyne suresinin beşinci ayeti girmesinde Allah-u Teala diyor ki, وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَابُدُ اللّٰهِ مُحْلِس۪ينَ لِهُدْ dine hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Onlar muhlisler olarak nefslerinin kalbini muhlis kılanlar olarak dinde muhlisler olarak Allah'a teslim olmakla emrolundular.
Ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular diyor Allah Teala. Burası muhlisler kademesi. Nefsin Allah'a teslim edildiği yer. Bütün sahabinin Allah'a nefsini teslim ettiğini görüyoruz. Allah Teala sahabinin ahsen takvaya ulaştığını söylüyor. Bütün sahabe bu kademeye ulaşmışlar. İşte Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi onu gösteriyor. Peki sonra kim bu noktaya ulaşırsa, bu noktaya ulaştıktan sonra nefsini Allah'a teslim ettikten sonra kimi Allah-u Teala sitretini müntahayı gösterirse kalp gözünü o kişi ihlas makamında bitirmiştir. Salah makamına davet edilmiştir. Tövbe-i Nasuh daveti ihlas makamından salah makamına bir geçiştir. Kim tövbe-i Nasuh'unu gerçekleştirirse, yani Allah'ın söylediklerini tek tek tekrar ederek tövbe-i Nasuh yaparsa o kişi artık salah makamının sahibi olur. Salah makamı 28. basamağı ifade eder. Salah makamında kişi birinci mertebeye ulaşır, tövbe-i nasuhunu yaptığı an. İkinci mertebeye ulaşır, ikinci kademeye ulaşır. Allah Teala ona salah nurunu verdiği ve onun günahlarını örttüğü gün. Üçüncü mertebeye ulaşır. Allah onun günahlarını sevaba çevirdiği zaman. Peki hangi günahlarını? Mürşidine ulaştığı zaman zaten bütün günahları sevaba çevrilmişti. Öyleyse günahı mı var? Tabii var. Bu kişinin tabiyetinden sonra hemen nefsindeki afetler yok olmuyor ki. Yıllar geçiyor aradan. O süreç içerisinde kişi gene hatalar yapacaktır. Gene günah işleyecektir. O günahlarının örtülmesi söz konusudur. Salaha ulaşan birisi için. Daha sonra da günahlarının sevaba çevrilmesi söz konusudur. Bu salah makamının üçüncü kademesi. Kalbi de bir basamak, bir mertebe Ullelbab makamında müzeyyen olmuştu. Yedi mertebe, göğün yedi katı boyunca yedi mertebe İhlas makamında müzeyyen olmuştu. Ve üç mertebe de burada müzeyyen oldu salah makamında. Ve nihayet Allah Teala o kişiyi irşada ulaştırır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmıştı. İşte Beyne suresi, işte Hücurat suresi 7. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: "Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o size tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır." diyor Allah Teala. Bütün sahabe için Allah'ın söylediği bu. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Bütün sahabe irşada da ulaşmışlar. Yani Allah yolundaki yedi safhanın altıncısını da hepsi gerçekleştirmiş.
Peki yedinciye de ulaştılar mı? Allah Teala onu da kesinleştiriyor. Allah Teala irademizin Allah'a teslimini içeren takvaya hakka tukatihi takva diyor. Yani öyle bir takvadan bahsediyor ki Allah Teala bu takva, takvaların en üstündeki takva, irademizin Allah'a bağlandığı noktadaki takva. Kim irşada ulaşırsa iradesini Allah'a teslim etmek için hazırdır ve Allah'a iradesini teslim etmeye müracaat eder. Allah Teala müracaatı mutlak kabul eder ve kişinin iradesini kendi iradesine bağlar. Artık kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Allah hayatı boyunca o kişiye devamlı emirler verecektir. O da hep o emirleri yerine getirecektir. İradesi Allah'a bağlandığı için irşat makamına tayin edilir. Çünkü artık başkaları için bir yanlış hüküm vermesi mümkün değildir. Mutlaka Allah'tan alıp bildirecektir. Öyleyse ne diyor Allah Teala Bakara Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde? Ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatih. Ey amin olanlar, ya eyyühellezine aminettekullâhe, takva sahibi olun. Nasıl bir takva? Hakka tukatihi, bir hakkın takvanın sahibi olun. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ve siz ölmeyin, sadece Allah'a teslim olanlar olarak ölün. İşte bir hakkın takvada Allah Teala bunu söylüyor. Ve Bakara Suresi'nin 136. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabenin müslümun olduğunu ve ölmeden evvel Allah'a teslim olduklarını açık bir şekilde ifade ediyor. Öyleyse bütün sahabe bir hakkın takvanın da sahibi olmuşlar. Zaten Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabenin irşat makamına tayin olduğunu, hepsinin mürşit safında yer aldığını söylüyor. Diyor ki o sabikunel evveliğin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Ensar ve macirine tabi olmuşlar, hem de ihsanla tabi olmuşlar. Öyleyse ensar olsun, macirin olsun, hepsi kendilerine tabi olunanlardı. İrşat makamının gerçek temsilcileri. Bu sebeple Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, benim sahabem yıldızlar gibidir, kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer buyuruyor. Öyleyse Allah'ın sahabesi Allah'ın hidayet makamının sahibi olmuşlar. Hakka tukatihi takvanın sahibi olmuşlar. Ve 28. basamağın 5. kademesine gelmişler. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. İşte Hazreti Nuh ve ona tabi olanlar da aynı standartların sahibi oldular. Her biri ait oldukları yerlerde insanları irşada ulaştırdılar. Nerelerde gemi bir yerlere uğramışsa oraya inenler Allah'ın irşat makamının sahipleriydi. Ve bir bütün oluştu. Dünya üzerinde birçok yerlerde birden irşat müessesesi meyvelerini vermeye başladı.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece beraber geçirdiğimiz bu müddet zarfında Allah Teala bizleri hep Allah'tan bahsetmek güzelliğine ulaştırdığı için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Bu aşure günümüzde, bu kutlu günün hepinize mutluluklar getirmesini, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını bir defa daha dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. El-Fatiha me az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâta müstakîm. Maktûbi aleyhim ve lâdâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere ve mutluluktan bahsetmek üzere. Allah ve mutluluk bir bütündür. Şeytan ve mutsuzluk da bir negatif bütündür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala yaratandır. Allah'ın dışındaki her şey, şeytan da dahil olmak üzere, her şey yaratıktır. Şeytan bir cindir. Yani enerjiden yaratılmıştır. Ve de Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'ı Salsalim denen organik hale dönüşebilen bir topraktan, balçıktan yaratması şeytanı fena halde hiddetlendirmiştir. Acaba neden? Çünkü Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürmüştür. Ve o ruh hayat vermiştir. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a hayat vermiştir. Ruhundan üfürmüştür. Kainatta Allah'ın ruhuna layık olan bir tek varlık vardır. O insandır. İnsandan başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Allah Teala insandan başka hiçbir mahlukuna ruhundan üfürmemiştir. Cinler var, melekler var. Ayrı hüviyette yaratılan varlıklar. Cinler nefs sahibi, meleklerin nefsi yok. İnsanlar ruhlarının dışında bir nefsle dizayn edilmişler. Nefslerin kalbi %100 afetlerle dolu. Ruhların kalbi %100 hasletlerle dolu. İnsanın fizik vücudu bir de nefsle ruhu. Nefs mi? Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu. Allah'ın yasak ettiği ne varsa nefs onu yapmak ister, onları yapmak ister. Allah'ın emrettiği ne varsa nefs onları yapmamak ister. Acaba neden? Şeytan nefse devamlı telkin etmek yetkisinin sahibi kılınmış Allah-u Teala tarafından. Ama şeytanın ruha hiçbir tesiri söz konusu değildir. Ruh, şeytanın bütün telkinlerine kapalıdır. Hiçbirine kulak asmaz. Umurunda bile değildir iblisin söyledikleri, şeytanların söyledikleri. Sevgili kardeşlerim, hepinizin etrafında bir veya birkaç tane şeytan her zaman vardır. Görevleri sizinle beraber olmaktır, sizi takip etmektir ve de sizi
bütün ömrünüz boyunca yoldan çıkarmaya çalışmaktır. Devamlı olarak size telkinde bulunurlar. Siz de onları, çoğunu kendi düşüncelerinizden edersiniz. Sevgili kardeşlerim, İblis, şeytanların Allah'a karşı, cinlerden Allah'a karşı çıkan ve şeytan adını alan bir varlıktır. Adı İblis'tir. Allah Teala'nın Adem Aleyhisselam'ı yaratıp da ona secde edin emrini vermesine İblis fena halde içerlemiştir. Ve de bütün melekler derhal secde ettiği halde cin tayfasından olan İblis Adem Aleyhisselam'a secde etmedi. Bu noktada Allah-u Teala'nın düşündüğü neydi? Allah-u Teala insanı sağ salimden halk etmiştir, yaratmıştır, şekillendirmiştir. Sonra ona hayat vermiştir. Ama ondan sonra hayat verdiği o fizik vücudun içine ruhundan üfürmüştür. Öyleyse Adem Aleyhisselam'ın içinde iblisin secde etmediği Adem Aleyhisselam'ın bünyesinde Allah'ın ruhu vardı. Allah-u Teala'nın emri Allah'ın ruhunu taşıyan, Allah'ı yeryüzünde o ruhu taşımak sebebiyle en üstün seviyede temsil edebilecek bir vasfın sahibi olan insan adı verilen bir varlığın ilk temsilcisi Adem Aleyhisselam'a secde emrini veriyor. Adem Aleyhisselam'ın topraktan yapılmış olan fizik vücuduna değil, o fizik vücudun barındırdığı Allah'ın ruhuna atfen. Şimdi iblisin söylediklerine bakalım. Allah-u Teala, ey iblis diyor, sana emir vermeme rağmen Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmemenin arkasında ne var diyor. Neden secde etmedin? İblis, iblisçe bir cevap veriyor. Diyor ki, sen beni enerjiden yarattın. Dumansız ateşten. Onu diyor, topraktan yarattın. Toprak, enerjiye nazaran necistir, pistir. Allah Teala açıkça söylemesine rağmen ben ona ruhumdan üfürdüm. Öyleyse o benim ruhumu taşıyor. Şimdi onun da önünde secde edin. Yani ona üfürdüğüm ruh sebebiyle ona secde edeceksiniz diyor Allah Teala. Onda benim ruhum var. Beni temsil ediyor diyor. Benim ruhum olan bu varlığa benim ruhum onun içinde olduğu için secde edeceksiniz. İblis ise bir ayak çalımıyla olayı başka bir tarafa çekiyor ve diyor ki onu topraktan, balçıktan yarattın, salsalinden yarattın, beni ise diyor enerjiden yarattın, ben ondan üstünüm. Şeytanın şeytanlığı buradan başlıyor sevgili kardeşlerim. Ve şeytan insanın düşmanı oluyor. Kıyamete kadar şeytanların insana olan düşmanlığı devam edecektir. Herkesin etrafında şeytanlar vardır. Sevgili kardeşlerim, bu gözlerle
Bizler ancak fizik alemi görebiliriz. Yani bu kalemi görebiliriz, bu telefonu görebiliriz. Fizik standartlarda olanları. Ama aynı mekan zahiri alemi de gayb alemini de kaplıyor. Aynı mekan berzah alemini de kaplıyor. Sevgili kardeşlerim, berzah alemi nefslerinizin her rüyada sizden ayrılıp da gittiği alem. Ama her zaman oraya gitmez. Zahiri alemde de dolaşır. Zahiri alem işte bu içinde yaşadığımız alemdir. Fizik vücudumuz zahiri alemin bir parçasıdır. Onun için çevre fizik vücudumuza göre fiziktir. Yani bir kapıyı açmadan kapıdan içeri giremezsiniz. Ama bu dünya adı verilen, zahiri alemin bir parçası olan dünya adı verilen bu gezegende nefsler de dolaşabilir. Rüyanızdaki vücudunuz nefsinizdir. Eğer zahiri alemdeyse nefsiniz, o zaman bir duvardan girer, evin öbür duvarından çıkar. Duvarlar onun için sadece bir görüntüdür. Orada yaşayanlar da bir görüntüdür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefsiniz eğer kendi alemindeyse, yani berzah alemindeyse, o zaman enteresan şeylere siz şahit olursunuz. Çünkü sizden evvel ölmüş olanları ziyaret edebilirsiniz. Onları görebilirsiniz. Onlarla eski günleri yad edebilirsiniz. Özlediklerinizin hepsi oradadırlar. Orada insanların yaşlanması veya gençleşmesi her zaman mümkündür. Kendinizi de ilkokulda okuduğunuz günlere geri dönmüş olarak görmeniz mümkündür. Çok daha yaşlı olarak da görmeniz mümkündür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın size neleri nasıl nasip kıldığı o Allah'ın bileceği şeydir. Öyleyse bir dünya hayatı yaşıyoruz. Bu dünya hayatını en güzel şekilde tamamlamaya çalışmalıyız. Çok yaşasak da bir gün mutlaka öleceğiz. Az yaşasak da bir gün mutlaka öleceğiz. Neyse sevgili kardeşlerim, bu yaşantıyı, dünya hayatını kendimize zindan ederek de geçirebiliriz. Dünya hayatını kendimize cennet kılarak da yürütebiliriz. İşte mutluluk bu açıdan son derece önemlidir. Kim mutluysa dünya hayatı onun için bir cennettir. Kim mutsuzsa dünya hayatı onun için bir cehennemdir. Ama burada duyular söz konusudur. Ve
Sevgili kardeşlerim, mutlu olabilmek herkese Allah-u Teala tarafından verilmiş olan bir muhteşem olaydır. Herkes mutlu olabilir. Mutlu olmak için iş dünyanızda mutluluğu sağlamalısınız. Mutlu olabilmek için dış dünyanızda mutluluğu sağlamalısınız. Mutlu olabilmek için Allah ile ilişkiler alanında, sahasında mutluluğu sağlamalısınız. İş dünyanızda başlangıçta ne vardı? Bir nefsiniz vardı. Bir de ruhunuz. Allah-u Teala'nın biz her şeyi zıttı ile kaim kılarak çift yarattık. Ayet-i kerimesinin gerçekleşmesidir. Nefsin de, ruhun da bir insanda var olması. Bir insanın nefsini %100 afetlerle dolduran Allah Teala ona ruhundan üfürüyor. %100 hasletlerle dolu bir ruh. %100 afete karşılık nefs, %100 hasletlerle dolu donatılmış olan bir ruh. Buraya kadar güzel, denge tamam. İyi de

Burada fizik vücudun teslimi var. Burada nefsin teslimi var. Burada iradenin teslimi var sevgili kardeşlerim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi %50'ye aşkın bir nurla bezenmişse, %51, bu sizin ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktadır. Ruh vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru seyri sülükesinde bir yolculuk yapacaklar. Ruhunuzun bu yolculuğu Allah-u Teala'nın dizaynı içinde gerçekleşir. Allah-u Teala size verdiği emanet olan ruhunu geriye istiyor. Menübine Allah'a ulaşmayı dile demek. Ve yettekun ve takva sahibi ol. Ekum salat ve namaz kıl. Bila tekunen minel müşrikin. Müşriklerden olma. Rum Suresi 31. ayet-i kerime. 32. ayet-i kerime de diyor ki Allah Teala o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bir insanın yaşayabileceği en güzel şey, Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir yapıya sahip olmak. Nasıl bir yapı? Daimi zikrin sahibi olan birisinin yapısı. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah sizi mürşidinize ulaştırır. Mürşidinize tabi olduğunuz anda ruhunuz vücudunuzu terk eder. Ruhunuz ki bütün hasletler ondaydı. Terk ettiği zaman denge bozulmuştur. O dengenin kurulabilmesi için ruhunuz vücudundan ayrıldığı cihetle nefsinizin kalbini Allah-u Teala %51 nurla dolduracaktır. Ki aynı denge yeniden kurulsun ve size bu denge kurulduğu zaman teslim etsin olan vücudu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ama dileğin, talebin mutlaka bizden gelmesi gerekir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bütün insanlara Allah-u Teala bir hak vermiştir. Siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Ama siz ruhunuzu bana ulaştıracak değilsiniz diyor. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Allah bütün insanların ruhu olan Allah'ın ruhunu yani kendi ruhunu kendisine geri istiyor. Bütün insanlara da

Dünya hayatını yaşarken bu hedefe ulaşmayı mümkün kılmış Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah'a ulaşmayı dileyen ama Allah'ın ruhlarını kendisine ulaştırdığı mahluklarıyız. Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek yeterli değildir ki Allah bizi insan olarak yaratmış. Başka bir mahluk olarak yaratılabilirdik. İnsan olmanın şerefini yaşayamazdık. Öyleyse insan olmak mutlu olmaya aday olmaktır. Mutlu olmak kişisel iradeye tevdi edilmiştir Allah Teala tarafından. O kişisel irade, cüz'i irade, ilahi iradenin emrettiği hedefi gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Yani ona emanet olarak verilen ruhu Allah'a ulaştırmak zorundadır. Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala diyor ki inne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a hidayet etmek, ulaşmak huve işte o el hüda hidayettir. Allah'ın ruhu bize üfürülmüş ve Allah'tan ayrılmış olarak bizim bünyemize girmiş. İşte o verdiği emaneti Allah Teala geri istiyor sevgili kardeşlerim. Allah'ın verdiği emaneti geri alması hepimiz için çok önemli bir olgu. Öyleyse o emanetin Allah'a gönderilmesi 7 kademelik bir seyir takip edecektir. Ruh, Allah'a doğru yapılan seyri isimli yolculukta diğer ruhlarla beraber 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katına ulaşacaktır. 7. gök katında 7 tane alem geçecektir. Kader yüceleri, Ümmül Kitap, Kudret Denizi, Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin ve Zikir yüceleri, Sitret-i Münteha, oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak. Allah Teala herkesin şu dünya hayatını yaşarken bilerek, isteyerek, bilinçli olarak bütün insanların ruhlarını kendisine ulaştırmalarını farz kılmıştır. İşte o olay sevgili kardeşlerim. Bütün insanları Allah'ın mutluluğuna ulaştıran o olay. Bir insanın ruhunu Allah'a teslim edinceye kadar geçirdiği zaman parçasında o kişinin başlangıçtaki dengesi yeniden kurulur. Başlangıçta ne vardı? Kişinin nefsi vardı. %100 afetlerle doludur. Başlangıçta ne vardı? Kişinin ruhu vardı, %100 hasletlerle dolu. Öyleyse terazinin iki tarafı dengede. Biz her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yarattık diyor Allah-u Teala. Burada terazi dengede, zıttıyla kayyum. Birisi %100
Haslet, Allah'ın bütün emirlerine itaat eden. Birisi %100. Afet, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan. Ve işte böyle bir denge başlangıçta varken insanlar mutluluğu yaşayamazlar. Nefs devamlı olarak insanı huzursuz edecek olan şeyler icat eder ve şeytandan aldığı vesveselerle kişiyi devamlı huzursuz kılar. İnsanlar eğer nefs tezkesini bilmiyorlarsa bu huzursuzlukları bir ömür boyunca devam edecektir. Ama kim hedefe doğru yürürse, yani Allah'tan talepte bulunursa, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Sen diyorsun ki bana ulaşmayı dileyin, bu kadar yeter. Geri kalanı ben yapacağım, siz yapmayacaksınız. İşte o zaman insanın ruhu Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Kişinin nefsinin kalbi %100 afetlere doluyken, ruhunun kalbi %100 hasletlere doluydu. Denge, terazinin iki tarafı eşitti birbirine. Ama ruh Allah'a geri döndüğü zaman kişinin sadece nefsinin afetleri kalır geriye. Bu afetler kadar nefsin kalbi %100 afetlerle doludur. Nefsin kalbindeki o afetleri %49'a indirmek Allah-u Teala'nın insanlara verdiği bir yetkidir. Allah tarafından gerçekleştirecek olan bir fenomendir. Kişi sadece Allah'tan bir dilekte bulunacaktır. Ya Rabbi diyecektir, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Kim böyle bir dileğin sahibi olursa Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'ın bu hedefi vücuda getirirken yapacağı şey aynı dengeyi ikinci bir defa kurmaktır. Artık kişinin ruhu vücudunda olmayacağı için dengenin pozitif tarafı yok oluyor. İşte o dengeyi negatifin içinde negatifleri pozitife çevirmek suretiyle Allah-u Teala yeniden sağlıyor. Kişinin nefsinin kalbinin içine fazıllar göndermeye başlıyor Allah-u Teala. Başlangıçta %2 rahmet nuru giriyor kişinin kalbine. Sonra 7 defa %7 fazıl nuru. Bu süreç içinde bir dengesizlik var. Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu. Ve de denge yok ortalıkta. İşte o dengenin sağlanabilmesi için nefsin kalbinin %100 olan karanlıkları, afetleri %49'a düşürülüyor Allah-u Teala tarafından 7 kademede. Başlangıçta %2 rahmet nuru, öncü kuvvet giriyor kalbe. Ondan sonra Allah-u Teala o kişinin kalbinin içine iman kelimesini yazıyor. Başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderiyor mürşidine tabi olduğu zaman. Ve de kişinin zikretmesi üzerine, Allah, Allah, Allah, Allah demesi üzerine bir olay başlıyor, yeni bir fenomen. Bu kelime, Allah kelimesi, bu seviyeye ulaşmış olan birisinin göğsüne, göğsünden nefsinin kalbine Allah'ın katından nur gelmesini sağlıyor. Evvela sadece göğsü yarıldığı zaman daha mürşidine ulaşmadığı için sadece rahmet nuru kişinin kalbine girebilir %2.
Ondan sonra 7 defa puzzle'lar girecektir. Her yüzde 7 puzzle o kişinin ruhunun zemin kattan birinci gök katına yükselmesine, ikinci defa yüzde 7 nur ikinci gök katına yükselmesine, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur yedinci gök katına yükselmesine ve yedinci gök katında 7 tane alemden geçip Sidret-i Münteha'ya ulaşmasına, oradan da Allah'ın zatına ulaşmasına sebebiyet verecektir. Allah Teala bunu o insan üzerine yüklememiştir. Senin görevin diyor sadece bana ulaşmayı dilemektir. Bu söylediğim işlemi ben gerçekleştireceğim diyor. Senin kalbine ben nurlarımı dolduracağım. Sana zikri sevdireceğim. Sen namaz kılmayı sevmiyor musun? Ben sana namazı sevdireceğim. Sen oruç tuttuğun zaman bayılacak gibi mi oluyorsun? Baygınlıklar mı geçiriyorsun? Ben seni iyi edeceğim ve orucu sever bir noktaya ulaştıracağım seni. Zikir senin için uzakta bir olayken, sevmediğin bir olayken ben sana zikri sevdireceğim. Ve Allah Teala bunların hepsini gerçekleştiriyor sevgili kardeşlerim. Zikir olmasa ne olmayacaktı? Zikir olmasa tabiyetten sonraki zikirden bahsediyoruz. Allah'ın katından rahmet nuru, fazıl nuru, salavat nurları taşıyamayacaktı. Bu noktadan sonra yapılan bütün zikirlerle o kişinin göğsüne Allah'ın katından başlangıçta %2 rahmet nuru girer, ulaşır ve kalbe girip yerleşir. Sonra %7 fazıl nurları girmeye başlar. Bu fazıl nurlarının her %7 yerleşmesine paralel bir standartta ruh Allah'a doğru yaptığı yolculukta birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşacaktır. İnsanın mutluluğu nefsinin %51 nurlara, %49 fazıl, %2 rahmet nur olmak üzere yarıyı aşan bir noktaya kadar nurlarla dolması o kişinin ruhunun Allah'a, Allah tarafından ulaştırılmasını sağlar. Her %7 nur birikiminde o kişinin nefsinin kalbi %7 nuru aldıkça ruh buna paralel standartlarda bir gök katına mutlaka yükselecektir. Sevgili kardeşlerim, neticede başlangıçtaki denge, ruh ve nefs dengesi, Allah'ın emirlerini yerine getiren sistemde yerine getirmeyen sistem tekrar kurulmuş olacaktır. İşte bu süre içinde Allah Teala şeytanın o kişiye musallat olmasına müsaade etmemesi söz konusudur. Şeytan Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar onun kişiye tesir etmesine imkan vermez. Böylece kişi daimi zikirde dahi yaşanamayacak olan bir mutluluğu 7-8 aylık bir devrede yaşar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu mutluluğun yarısıdır. Dik yokuş, bu noktaya kadar 3 saatlik bir zikirle ulaşılan yarı mutluluğu %80'e taşıyabilmek için
Kişinin zikrini 18 saate çıkarması zorunluluğudur. İşte o aşılması gerçekten büyük bir hedeftir. Ulaşılması gerçekten güç olan bir hedeftir. Her baba yiğidin hacı değildir. Günün 18 saatini, yani bir başka ifadeyle uyanık olduğu saatlerin tamamını Allah'ın zikriyle geçirmesi herkesin harcı değildir. Sevgili kardeşlerim, asıl hedef bundan sonraki daimi zikirdir. O mutluluğun tamamını sağlar. Allah-u Teala'nın hepinizi bu sonsuz mutluluğa daimi zikre ulaştırmasını Allah-u Teala'dan niyaz ederek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, ve huzurunuzdan ayrılıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salamu.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Tasavvuf ve Kur'an kavramlarından amin olmak. Bu günkü konumuz. Amin olmak bir Kur'an-ı Kerim ve tasavvuf kavramı. Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı. Amin olmazsanız cehennemden kurtulmanız mümkün değil. Amin olmak aynı zamanda mümin olmak demek. Amin kelimesi de, mümin kelimesi de aynı kökten geliyor. İman kelimesi de aynı kökten geliyor. Öyleyse Allah Teala'nın izanı içerisinde 28 basamaklık bir skalada amin olma noktası nereden başlar? Üçüncü basamaktan başlar. Üçüncü basamakta kişi amin olur ve amin olduğu zaman zaten mümin olmuştur. Öyleyse amin olmakla mümin olmak kavramı arasındaki ilişkiye baktığımız zaman bir insan Allah'a inanıyorsa o mümin olur mu? Olmaz sevgili kardeşlerim. Allah'a inanan insanları Allah Teala mümin standartları içinde kabul etmiyor. Çünkü müminler cennete girer diyor Allah Teala. Ve insanın cennete girebilmesi için de mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Yani amini olan bir mümin olması lazım. Bir insanın amin olabilmesi bir takım standartların sahip olmasını gerektirir. Bir defa bu insan bir, Allah'a inanacak. İman müessesesinin içinde, inanç müessesesinin içinde bir, Allah'a inanacak. İki, Allah'ın ölmeden evvel Allah'a ruhumuzu ulaştırma konusunda ki ilme inanacak. Yani ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanacak. İki. Üçüncüsü, bunun üzerimize farz kılındığına inanacak. Bir dördüncü faktör, kendisinin de Allah Teala'nın bunu garanti etmiş olması sebebiyle mutlaka Allah'a ulaşacağına inanacak. Bu vasıfların sahibi olan bir insan amini olmuştur. Eğer bu kişi Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanmasaydı amini olamazdı. Çünkü o zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecekti. Sevgili kardeşlerim, aminu olmak, mümin olmak anlamına gelir. Ama bu dört vasfın sahibi olan bir mümin olmak. Bu dört vasıf yoksa, kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, o mümin olmayan bir aminudur. Öyleyse, lügat açısından müessesemize baktığımız zaman,
İman kelimesi inanç demek. Türkçe anlamıyla. Mümin kelimesi de iman kelimesinden geliyor. İmanın sahibi olan, yani inancın sahibi olan demek. O zaman mümin Allah'a inanan manasına geliyor. Burada inancın sıralamasını yaptığımız zaman Allah'a inanmak, Allah'ın kitaplarına inanmak, Allah'ın resullerine inanmak, Allah'ın meleklerine inanmak, ba'su ba'del mevte inanmak, ölümden sonra tekrar canlanacağımıza inanmak, hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğuna inanmak ve Allah'a ölmeden evvel ruhun ulaşacağına inanmak, bunun farziyetine de inanmak. Öyleyse böyle bir inancın sahibi ise, kişi inanıyorsa ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına, bu kişi mümin midir? Hayır, değildir. İnanması yetmez. Mümin olabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dinlemesi lazım. Dikkat edin, müminle kafiri birbirinden ayıran şey cennet ve cehennemdir. Müminler Allah'ın cennetine girerler, kafirler cehenneme girerler. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'ın cennetine giremiyorsa, mümin olmanın temel vasıflarından birisi budur. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte böyle olan kişilere Allah Teala amin olanlar diyor. Amin olan kişinin özelliği nedir? Bu kişi takva sahibidir. Öyleyse takva sahibi olmak iki ayrı kelimeyle ifade ediliyor. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Münibine ileyhi ve ittekuhu." Ona yönel, Allah'a yönel ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi olamaz. Amine olmak iki ayrı veçe gösterir. Mümin olmak şerefine ermemiş ama Allah'a inananlar da Aminu kelimesiyle ifade ediliyor. Allah'a ulaşmayı dilemiş olan ve böylece mümin olanlar da amin olarak vasıflandırılıyor. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, orada Enfal 29'da bir hususu görüyoruz. Allah Teala diyor ki: "Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da size mağfiret etsin." Öyleyse amin olan bir müessese burada da var. Ama buradaki amini olmak, mümin olmak manasına gelmiyor. Allah'a inanan birisinden bahsediyor Allah Teala sadece. Ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dileseydi ne olacaktı? Takva sahibi olacaktı. Burada Allah Teala takva sahibi olmamış olan birisine sesleniyor. Takva sahibi olmadan evvelki noktada olan birisine sesleniyor: "Ey aminu olan, sen takva sahibi ol." Yani Allah'a ulaşmayı dile. Gene amin olacaksın ama artık Allah'a ulaşmayı dileyen bir amin oluş, mümin olmayı içeren bir amin oluş. Öyleyse lügat manasından hareket ettiğimiz zaman mümin, inanan demekse, insanlar mümin olanların, onların sadece
Allah'ın cennetine gireceğine inanıyorlar. Allah'a inanan kişi Allah'a inanıyor diye Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Cehennemden kurtulması mümkün değildir. Öyleyse Allah-u Teala'nın amini olmakla neyi kastettiğine bakalım. Allah Teala Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde diyor ki: Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, Allah'ın dostları. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Yani gidecekleri yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Mahzun olmayacaklardır. Onlar amin olmuşlardır ve bu sebeple takva sahibi olmuşlardır diyor Allah Teala. Amenü olanlar dan takva sahipleri. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde gördüğümüz amin olan kişi amenü adını almış, Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilemediği için takva sahibi değil. Allah'a ulaşmayı dile de Allah sana furkanlar versin diyor Allah Teala Enfal 29'da. Ama burada yani söz konusu olan Yunus suresinin 63. ayet-i kerimesinde ellezine amenu ve kânû yettekûn diyor Allah Teala. Onlar amen oldular ve takva sahibi oldular. Amin olanlardan takva sahibi olanlar yani cennete girebilecek hüviyette mümin olanlar. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala 64. ayet-i kerimesinde Yunus suresi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde amin olmanın standartlarına dikkatle bakın. Münip olmakla aynı noktayı göreceksiniz. Öyleyse amin olmak, yani münip olmak, yani Allah'a yönelmek, yani Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah Teala tarafından üzerimize farz kılınmış mı? Kesinlikle kılınmış. İşte Allah Teala Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kablin yetiyekumil azabe sümme la tübsarun." Üzerinize azap gelmeden önce, yani ister kabir azabını düşünün, ister cehennem azabını düşünün, bu azap gelmeden önce dediğine göre mutlaka bu dünyada yaşarken vücuda gelecek olan bir olay, üzerinize azap gelmeden önce Allah'a münip olun, yönelin diyor Allah Teala. Ondan sonra da Allah'a teslim olun diyor. Yani ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Burada İslam'ın bütünü geçiyor. Allah Teala Allah'a yönelmeyi bir defa daha farz kılmış. Diyor ki Lokman 15'te vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bize yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Kim bana ulaşmayı dilemişse, evveli takva sahibi olmuşsa, sen de onun yoluna tabi ol diyor Allah Teala. Öyleyse münibine ileyhi
ve ettekuhu diyor, ona Allah'a yönel ve takva sahibi ol diyor. Gene Allah'a yönelmemiz üzerimize farz kılınmış. Her birinde bizi amenü kılan bir özelliği görüyoruz. Amenü olanlardan, yani Allah'a inananlardan kimler mümin hüviyetindedir? Yani cennete gidebilecek olan insanlara Allah Teala mümin adını veriyor. Bu cennete gidecek olan insanlar Allah'a inananların hepsi değil. Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyenler. Dilek konunun temelini teşkil ediyor. İşte bu noktada bakıyoruz ki Allah'a ulaşanlar sadece Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde müşriklere Allah'a ulaşmayı dileyin sözü ve böylece şirkten kurtulun sözü ağır geldi diyor Allah Teala. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehti ileyhi men yeşâ'ü. Ve yehti ileyhi men yunib. Yehti ileyhi men yunib. Başlangıçta diyor ki Allah Teala Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah dilediğini kendisine seçer. Seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a münip olursa, yani Allah'a amen olursa, Allah onları kendisine ulaştırır buyuruyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada bir açıklama getiriyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek bir sebeptir. Sebep ve sonuç ilişkisine baktığımız zaman bu sebep bir sonuç doğuruyor. Ruhun Allah tarafından, o kişinin ruhunun Allah tarafından Allah'a ulaştırılması. Bu Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Öyleyse amen olmak, mümin olmak ve kafir olmak standartları bir araya getirilip mukayese edildiğinde, anlam araştırması yapıldığında görülüyor ki küfürle imanın arasını açan sadece bir taleptir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'a inansa da kurtuluşa ulaşamaz. Aminu olanlardan o Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir amin olan kişidir. Allah'ın cennetine giremez ve küfürdedir. Öyleyse amin olanlar ve olmayanlar, bunlar aynı zamanda münip olanlar ve olmayanlardır.
İşte bu bağlamda amil olanları Kur'an-ı Kerim'de ait olduğu standartta değerlendirdiğimiz zaman görüyoruz ki amil olanlardan kurtuluşa ulaşanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın bu baptaki açıklamasına baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların da amel olabildiğini, Allah'a inanmanın amel kelimesinin birincil manasına ulaşmak olduğunu ifade ediyor. Ama amel olup da amel kelimesinin standardı içinde kalan ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerin Allah-u Teala tarafından mümin kabul edilmediğini, cennete de kabul edilmediğini görüyoruz. Amin olmak kavramı Kur'an-ı Kerim'in en geniş kapsamlı kavramıdır. Amin o kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Bu birincil amin oluştur. Hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Sonra Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, Allah'a ulaşmayı dileyen aminular var. Bu 28 basamaklık İslam merdiveninde üçüncü basamağı ifade eder. Allah'a inanan ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler birinci ve ikinci basamaklarda kalırlar. Cennete girmeleri mümkün değildir. Çünkü onlar mümin standartlarında kabul edilmiyor Allah-u Teala tarafından. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkilerimizde aminu olma statüsüne baktığımız zaman birinci basamakta olanlar olayları yaşayanlardır. İnanırlar. Allah'a inanıyorlarsa onlar da amin olanlardır. İkinci basamakta olanlar olayları yaşadıktan sonra değerlendirenlerdir. Allah'a inanıyorlarsa onlar da amin olurlar. Ama bunlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamaktakilerdir. Öyleyse amin oluşun insanları cehennemden kurtaramayan kesimini bir ve ikinci basamaklarda görmek söz konusu. Bu yedi tane kurtuluştaki amel olma standartlarının dışında kalan bir amel olma standartıdır. Kimseyi kurtuluşa ulaştıramaz. O kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dinememiş, hiçbir zaman cehennemden kurtulması mümkün değildir. Bunun dışında kurtuluş kademelerini içeren yedi tane amel oluş var. Üçüncü basamakta vücut bulan amin oluş, üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar ulaşır. Yedinci basamakta birinci amin olma noktası tamamlanır. 14. basamakta kişi ikinci defa amin olacaktır mürşidine ulaştığı zaman. Bunlar amen olup da nefs tezkiyesine başlayanlardır. 14. basamakta ikinci defa kurtuluş çerçevesi içindeki ikinci defa amen olanlar. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa o kişi üçüncü defa amen olmuştur. Ruhu Allah'a ulaşan herkes üçüncü defa amen olmuştur. Dördüncüsü de var mı? Evet var. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse o dördüncü defa amin olur, muhsinlerden olur. Kim nefsini Allah'a teslim ederse o beşinci defa amin olur. Kim irşada ulaşırsa
O altıncı defa amin olur. Kim iradesini Allah teslim ederse o yedinci defa amin olur. Ve Kur'an-ı Kerim'de yedi kat kurtuluştaki amin olanlar, birinci kat cennetten yedinci kat cennete kadar bütün cennetleri işgal edenlerin hepsi amin olurlar. Hem de Allah'a ulaşmayı dilemiş olan amin olanlardır. Ama Kur'an-ı Kerim'de hepsi için amin kelimesi geçiyor. Öyleyse gördük ki amin olmanın ilki insanı kurtaramayan bir ameni oluştur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inanan kişinin ameni oluşu. Enfal 29'daki amin olan kişi bu özellikle Allah'a ulaşmayı dilemediği için cehennemden kurtulması mümkün değil. Ama Allah'a inanıyor. Allah'a inanması onu küfürden, dalaletten ve cehennemden kurtaramıyor. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine baktığımız zaman Allah Teala'nın şöyle buyurduğunu görüyoruz. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bihâ ellezîne hüm an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn buyuruyor. Onlar diyor muhakkak surette, kesin surette bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Yani şu dünyadaki fizik olaylar, para kazanmak, para harcamak, nefsiyle hareket etmek, ve şan kazanmak, şeref, şöhret kazanmak. İnsanlar bunlarla doyumlaşıyorlar. Etrafındakilerden saygı görmek insanları doyuma ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ama bu insanlar Allah'a ulaşmayı kesinlikle dilemeyenler ve Allah Teala birinci vasfı getiriyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Onlar Allah'ın ayetlerini bilmeyenlerdir diyor. Ve arkasından da buyuruyor ki Allah Teala onların gidecekleri yer Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala, cehennemdir diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dizaynına baktığımız zaman Allah Teala'nın amin olma standardında kademe kademe amin oluşlar görürüz. Allah Teala buyuruyor ki onlar Allah'a ulaşmayı dediler, amin oldular. Sonra nefs tezkiyesine başladılar, gene amin oldular, tekrar amin oldular. Sonra diyor hakka ulaştılar, gene amin oldular. Sonra diyor nefslerini tezkiye ettiler. Gene amin oldular ve ahsene ulaştılar diyor. Arda arda amin oluşlar söz konusu. Kesintisiz bir amin olma müessesesi. Allah kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği noktada da eğer Allah'a inanıyorsa amin olma standartlarının içinde.
Ama amin olması, Allah'a inanması onu cehennemden kurtaramıyor. Ama eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı o birinci kademedeki bir amini olan kişidir. Takva sahibi olmuştur ve cennetin sahibi kılınmıştır. Peki daha sonra o kişi mürşidine ulaşacaktır. İkinci defa amin olacaktır. Ve nefs tezkiyesine başlayacaktır. Sonra ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Nefsi tezkiye olmuş olacaktır. Buradaki amin oluş, üçüncü defa amin oluştur. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Muhsinlerden olan bir amin olacaktır. Fizik vücudun teslimi noktasında kişi muhsinlerden olur. Fizik vücudu ahsen olan birisi olur. Sonra o kişinin nefsini de Allah'a teslim etmesi söz konusu olur. O zaman onlara ahsen olanlar diyor Allah Teala nefs tezkiyesini gerçekleştirmiş olan birisi. Sonra irşada ulaşmak söz konusu. Bu da yeni bir amini olmuş. İşte Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala ikinci kademedeki amini olanlardan bahsediyor. Bu ikinci kademedeki amin olan kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ondan sonra da Allah'tan kendisini Allah'a ulaştıracak olan mürşidi talep etmiş. Talep ettiği zaman ikinci defa takva sahibi oluyor. İkinci amin oluşta kişi. İşte Maide suresi 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine amenüttekullâhe, ey amin olanlar takva sahibi olun. Demek ki buradaki amin olur, birinci amin olur. Takva sahibi olduğu zaman nasıl vebtegû ileyhil vesilete, ona Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin Allah'tan. Kişiyi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin buyuruyor Allah Teala. Bu vesilenin istendiği yer mürşidin istendiği yerdir. Hacet namazını kılıp mürşidimizi Allah'tan istiyoruz. O nokta yeni bir amini olma noktası. Öyleyse amini olmak, mümin olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, yedi kademelik bir amil olma dizaynını içerir. Bu kademelerin hepsinin bir takva işareti de gelir. Kur'an-ı Kerim mealcileri takva çekinmek, sakınmak, korkmak manasına geldiği için Allah-u Teala hangi kademe takvadan bahsederse bahsetsin, hangi kademe amin oluştan bahsederse bahsetsin, eğer o insanlar Allah Teala bunu takva kelimesiyle ifade etmişse bunu hep aynı anlamda almışlar.
Allah'tan korkanlar. Kim Allah'tan korkarsa diyorlar, onlar aminudurlar. Takva sahipleridir. Sonra kişi mürşidine ulaşmış, tabi olmuş. Gene takva sahibi, Allah'tan korkanlar olarak geçiyor. Kişinin her kademede bir üst cennete taşınması söz konusu. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum la yedrukum men dalle izah tedeytum. Ey amin olanlar, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur diyor Allah Teala. Ama siz hidayet üzere olduktan sonra dalalette olanlar size bir şey yapamazlar diyor. Demek ki bu nefs tezkiyesi başlarken bir noktayı işaret ediyor. Nefs tezkiyesinin başladığı nokta. Ondan evvel kişi amini olmuş. Ve diyor siz amini olduğunuz zaman dalalette olanlar, siz hidayette olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir şey yapamazlar diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, amini olmak bütün Kur'an demektir. Allah'a ulaşmayı dinlemeyenler de Allah'a inanıyorlarsa amin olurlar. Sadece

Aynen yakin, hakkul yakin diye üç kademe gösterir. Bir kişi Allah'laşmayı dilemedikçe ilmel yakinin içinde olamaz. Amel olan bir kişi başkalarından çok büyük bir farklılık gösterir. Bu kişinin gözlerindeki engeli alır Allah Teala, görme hastasının üzerindeki gışaveti alır, kulaklarındaki vakrayı alır ve mühürlenen semi hastasını açar, işitme hastasını açar. Sonra bu kişi kalbindeki ikinet alınarak mükafatlandırılır. Kalbinin mührü açılır, kalbindeki ikinet alınır. Yani idraki önleyen müessese o kişinin kalbine Allah Teala ihbat koyar. Ekinnet idraki önleyen müessesenin adıdır. Allah Teala İsra 45 ve 46'da senin de Allah'a insan ruhunun ermeden ulaşmasına inanmayanların arasına gışavet adlı bir perde koyarız diyor Allah Teala. Onların gözünün üzerine hicab-ı mestüre koyarız diyor. Onların anlamalarına mani olmak için onların kalplerine ekinnet koyarız diyor. Onların işitmelerine mani olmak için kulaklarına vakra koyarız diyor Allah Teala. Allah onları görmekten, işitmekten ve idrak etmekten men ediyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman amil olmanın her açıdan standartlarını görüyoruz. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman da kişi amildir. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman da amin olur. Öyleyse Kur'an'daki yedi tane takvanın yanı başında kurtuluşa mütealik yedi tane de amin olma kademesi var. Hepsi aynı noktayı ifade ediyor. Yani birinci amin oluşla birinci takva Allah'a ulaşmayı dileyenlerin bulunduğu yerdir. Allah Teala her açıdan Kur'an'ı ibret alınacak olan bir ilahi dizayn olarak indirmiş ve kullandığı kavramlar birbirinden ayrı gibi görünüyor. Fakat mihenge vurursanız eğer o mihenk 28 basamaklık İslam merdivenidir. Her bir merdivende ayrı bir takvanın, her yedi kademede ayrı bir takvanın oluştuğunu görürsünüz. Ve muntazam bir seyir takip etmez. Mutlaki yedi kademede, yedi basamakta bir takva oluşması söz konusu değildir. Birinci takva üçüncü basamakta başlar, yedinci kademede tamamlanır. İkinci takva ise yedinci basamaktan 14. basamağa kadar ulaştığınız zaman 14. basamakta gerçekleşir. Öyleyse takva sahibi olanlara baktığımız zaman bunların hep her bir hidayet kademesinde, her bir takva kademesinde amini olduklarını da görürüz. Demek ki iman müessesesi de yedi safhada öyle bir artış gösteriyor ki kişi orada hem dünyanın bütün mutluluklarına sahip oluyor hem de ahiretin yedinci kat cennetine
adın cennetine ulaşıyor.

İşte Allah-u Teala'nın Âl-i İmrân suresinin 102. ayet-i kerimesinde söylediği takva sahibi olur. Bir hakkın takva sahibi olanlar, hakka tukati takva sahibi olanlar nasıl bir takva ile takvaya sahip oldularsa siz de öyle bir takva ile takva sahibi olun diyor Allah-u Teala. İşte bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. Nihai takva, yedinci takva, iradenin de Allah'a teslimi anında oluşan takvadır. Adı hakka tukatihi takva, bi hakkın takva, hakkul yakin takvası.

İşte biz insanların hidayete ermesi mutlak olarak aminu olmamızı gerektirir. Amin olmak yoksa veya minik olmak yoksa kurtarıcı hüviyette bir amin olu standardına hiç kimse ulaşamaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insan aminu olmadıkça cehennemden kurtulamaz. Mutlaka amin olması gerekiyor. Allah'a ulaşmayı denemesi gerekiyor. Ve ne olur bir kişi amini olmazsa, amin olmayan kişinin ne olduğunu gördük. O kişi küfürde. Amini olmayan kişinin küfürde olduğunu nereden biliyoruz kafir olduğunu? Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Burada Allah Teala buyuruyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum min ezzulumati ilen nuri. Burada Allah Teala mümin olan bir amenu kişiden bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dilemiş, mümin olmuş. Böyle bir amin olan kişi söz konusu. Sonra bu amin olan kişinin ulaştığı çeşitli kademeler söz konusu. İşte daha birinci kademede o kişi için kurtuluşun geldiğini görüyoruz. Eğer kişi amini olmazsa, Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişinin hüsranda olması söz konusu, o kişinin küfürde olması söz konusu. Şimdi bu küfrün muhtevasına bakıyoruz beraberce. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum min ezzulumati ilen nuri ve lezine keferu evliyahumut tagute yuhricunehum min en nuri ile zulumati. Diyor ki Allah amin olan müminlerin dostudur. Allah'a ulaşmayı dilemiş ve kişi mümin olmuş. Öyle bir amini olan kişi. Ne yapıyor Allah Teala? Sözü var. O kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracak. Onu söylüyor. Onların kalplerini zulmetten nura götürür. Nur %51'i bulduğu zaman ruh da Allah'a ulaşmıştır. Ama diyor Allah Teala o kafirlere gelince o kafirler de tağutun dostlarıdır. Ve onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Öyleyse Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Ondan evvelkiler için bir işaret yok. Amin olanın burada Allah Teala dostu olduğuna göre mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir amen olduğu kesin. Ama kafirlere gelince kafirler çok kesin bir dizaynı içeriyor. Onlar tağutun dostları. Sadece amin olanlar Allah'ın kulu olabilir, Allah'a kul olabilir. Amin olmayanlar hiçbir zaman Allah'a kul olamaz. İşte Allah Teala şöyle söylüyor. وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Ve onlar Allah'a yöneldiler ve bu sebeple Allah'ın kulu oldular. Tağuta kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a
Allah'a ulaşmayı dilediler. Münip oldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Burada Allah Teala'nın dostları söz konusu. Allah Teala'nın kulları söz konusu. Nasıl kul olmuşlar Allah'a? Tağut'a kul olmaktan iştinab etmişler, kaçınmışlar, kurtarmışlar. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulu ve dilemeyenler, amin olmayanlar tağutun kulu. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde kafirler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağutun dostu diye geçiyordu. Burada da kulu olarak geçiyor. Hem tağutun dostu Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, hem de tağutun insan ve cin şeytanların kulu. Gidecekleri yer kesinlikle cehennem. Ve bu insanların küfürde olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin. Gene Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi kafirlerin tağutun dostu olduklarını söylüyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğunu söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün güzellikler Allah'a ulaşmayı dileyenlerin yaşadığı güzellikler, bütün negatif faktörler de tağuta kul olanların sahip olduğu özellikler. İşte bir tarafta amin olmak, bir tarafta aminu olmamak. Her ikisi de herkes için mümkün. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an amini olur. Allah'ın cenneti için ehil olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetini amin olma standartlarını sizlere açıklayarak inşallah burada tamamladık. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Allah Teala sizlerden sadece bir tek şey ister sevgili kardeşlerim. Mutlu olmanızı. Onun için Allah'ın yedi safhada geçerli olan emirlerine riayet etmeniz ölçüsünde, emirlerine uymanız ölçüsünde mutlu olabilirsiniz. Allah'a milaki olmayı, yani ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek mutluluğun giriş kapısıdır. Olmazsa olmaz şartıdır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse mutluluğa hiçbir zaman bir adım dahi yaklaşamaz. Ömrü boyunca mutsuz, huzursuz, sıkıntılı bir insan olur. Allah'tan uzak olarak yaşar. Gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Bir insan sadece Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde takva sahibi olabilir. Takva sahibi olmaksa kişiyi mutlaka cehennemden kurtarır. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ancak takva sahibi olduğunu söylüyor. Fakat önemli olan Rum suresinin bir evvelki ayet-i kerimesiyle bağlantısı. Rum 30'da Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor. Diyor ki Habibim sen Hanif'sin. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dininin sahibisin. Hanif olarak veçini yani fizik vücudunu dine ikame et. Yani namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir ve Allah'a ulaşmayı dile ve zikiriyor. Hanif olarak veçini dine ikame et. O Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın kelimelerinde la tebdile li kelimetullah diyor. Allah'ın kelimelerinde değişiklik olmaz. Ne demişse Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca aynı şeyleri söyler. Allah Teala diyor ki bu Hanif dinidir. Hanif dini ezeli ve ebedi dindir. Ne kadar geriye gidersen git, Hanif dininden başka bir din bulamazsın. Ve zaman ne kadar ilerlerse ilerlesin, kıyamet kopsun, o güne kadar Hanif dininden başka bir din bulamazsın. Hanif dini önemli mi? Evet, önemli. İslam kelimesi Arapça bir kelimedir. Hanif dininin Arapça karşılığı, Hanif kelimesinin Arapça karşılığı İslam kelimesidir. Allah'a teslim olmayı ifade eder. Hanif kelimesi de üç manaya ihtiva eder. Tek Allah'a inanmak. Bir, vahdet. İki, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkayı oluşturmak. Tevhid. Vahdet, tevhid. Ve üçüncü faktör de teslim. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Başka bir din hiç olmamıştır. Şu anda insanların elinde bulunan üç mukaddes kitap. Birincisi Tevrat, ikincisi İncil, üçüncüsü Kur'an-ı Kerim. Üçünü de incelediğimiz zaman, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bir hususun hiç değişmediğini görürüz. Üç kitapta da Allah Teala bu din Hanif dinidir diyor. Hazreti İbrahim'in
Hanif dinidir diyor. Yani Hz. Musa'ya Allah Teala senin dinin Hz. İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Hz. İsa'ya senin dinin Hz. İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme senin dinin Hz. İbrahim'in Hanif dinidir diyor. İşte demin söylediğim Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi Hanif olarak veçhini dine ikame et. O Hanif dininin muhtevasında ol ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Yani sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle yaratmıştır. Ve dinde değişiklik olmaz diyor Allah Teala. Allah'ın kelimelerinde ve dininde değişiklik olmaz. Ve bu din, Hanif dini ezeli ve ebedi dindir diyor. Başka hiçbir din olmamıştır. Ezelden beri sadece Hanif dini vardır. Ve ebediyete kadar da Hanif dini devam edecektir. İşte 1400 yıl Hz. İsa'ya kadar, 1400 küsur yıl, ondan evvel de binlerce yıllar Hz. İbrahim'e kadar uzuyor. Hz. İbrahim'den evvel de Hz. Nuh Hanif dininin sahibiydi. İlk Hanif dininin sahibi olansa Hz. Adem'di. İnsanlık tarihi boyunca kainatta sadece dünyada verilen bu küçücük gezegende değil, kainatta bütün kainatı yaratan Allah Teala'dır. Hanif dininden başka bir din olmamıştır. Allah Teala Tevrat'ta bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Allah Teala İncil'de bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de söyledik ayet-i kerimeyi. Bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Sen de insanları da Allah Teala Hanif fıtratıyla yaratıyor. Dini de Hanif dini olarak koymuş. Arapça adıyla İslam dini. Yani vahdet, tevhid ve teslim dini. İslam teslim demek. Sevgili kardeşlerim, mutlulukla teslim arasında tam bir paralellik vardır. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insan hiçbir şeyini Allah'a teslim edemez. Allah'a mülaki olmayı dilemek birinci safhadır. Ve insanı bir defa cehennemden kurtarır. Kim takvanın birinci adımı olan Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi haniftir. Allah Teala diyor ki münibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Unutmayın ki cennete gidecek olanlar sadece takva sahibi olanlardır. Ve uzlifetul cenneti lil muttakine gayri vaid. Hâzâ mâ tu'âdûne li külli evâbin hafiz buyuruyor Allah Teala. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kaf 31-32. İşte bu vaad olunduğunuz cennettir. Bütün evvab ve hafiz olanlar için. Evvab, meaba sığınmış demek. Yani ruhu vücudundan ayrılmış ve Allah-u Teala'nın zatına ulaşmış. Allah meaptır, sığınakların en güzelidir. Allah-u Teala diyor ki, Vallahu indehu hüsnül meab. Ant olsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Kainattaki ya da kainatlar olsaydı kainatlardaki en güzel sığınak olacaktı. Kainat Allah Teala'nın vücuda getirdiği bir bütündür.
100 milyar galaksi, her bir galakside ortalama 100 milyar yıldız olduğu hesaplanmış durumda. Elde ki mevcut araştırma vasıtaları bunu artık tahakkuk ettirebilir durumda. Sevgili kardeşlerim, insanın Allah ile olan ünsiyeti, yani yakınlığı, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. Bu dilek kişiyi mürşidine ulaştırır. Mürşide ulaşan kişi mürşidin önünde tövbe eder, ruhu vücudundan ayrılır. Tövbe, ikinci safhayı teşkil eder. Allah'a ulaşmayı dileyen, bundan sonra ölen bir kişi, birinci kat cennete girer, kıyametten sonra. Ama o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden ölseydi, gideceği yer cehennem olacaktı. Çünkü takva sahibi olamayacaktı. Cennet ise sadece takva sahipleri için geçerlidir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden takva sahibi olamaz. Gerçek mümin de olamaz. İki çeşit amini olan, mümin olan insan vardır. Bir, Allah'a ulaşmayı dilememiş ama Allah'a inanıyor. O kişi mümin midir? Mümindir. Allah'a inanç açısından mümindir. Öyleyse gideceği yer cennettir diyebilir miyiz? Hayır, diyemeyiz. Bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Gene Allah'a inanan ama Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyen kişi, o kişi Allah'ın cennetine girebilir. Dilemezse neden giremez? Çünkü amelleri heba olur. Kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah onun amellerini boşa çıkarır diyor. Onun amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, onu inkar eden bir kişi, onun gideceği yer cehennemdir. İnkar etmemiş ama dilememiş, gene cehenneme girer. Amelleri boşa gider. Sevgili kardeşlerim, Allah'a mülaki olmaya inanan bir kişi, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o Kur'an'ın temel emrini yerine getirmiyor demektir. Allah-u Teala münibine ileyhi diyor, Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Ve böylece takva sahibi ol. Dilemeyen kişi takva sahibi olamaz, cehennemden de kurtulamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk deyince dünya saadetini anlıyoruz. Dünya saadetini dört başı mamur olarak yaşadığımız birinci devre, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadan ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız noktaya kadar geçen 7-8 aylık bir süredir. Bu süre şu dünyada en büyük mutlulukları yaşadığımız devreyi ifade eder. Neden? Çünkü Allah-u Teala Allah'a mülaki olmayı dileyen kişinin bütün günahlarını örter. Enfal 29'da Allah-u Teala diyor ki, amin olanlar, yani Allah'a inananlar, iman edenler, ey müminler, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün ve size furkanlar versin diyor. Ne diyor, ne diyor Allah Teala? Allah'a mülaki olmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Demek ki kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, o kişinin günahları, bütün günahları Allah Teala tarafından örtülür. Günahları örtülen kişinin ise gideceği yer cennettir. Sevgili kardeşlerim, neden? Çünkü günahları örtülmüşse geriye sadece sevaplar kalır.
Bir insan düşünülemez ki hiçbir sevabı olmasın. Bu mümkün değildir. Bütün yaşayan insanlar yaşadıkları devrede isteseler de istemeseler de mutlaka derecat kazandıran bir şeyler yaparlar. Ne kadar kötü bir insan olursa olsun biri, onun derecat kazanmasını icap ettirecek bir şeyler yapmaması mümkün değildir. Böyle bir insan hiç yaşamamıştır, kıyamete kadar da yaşamayacaktır. Öyleyse ölçü Allah'a milaki olmayı dilemek, dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem. Nereden biliyoruz? İşte Allah Teala açık bir şekilde şöyle ifade ediyor. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minezzulumati ilen nuri. Allah amen olanların, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Yuhricuhum minezzulumati ilen nuri. Onları zulmetten nura çıkarır. Ne demek istiyor? Herkesin kalbi başlangıçta afetlerle doludur, nefsinin kalbi. O kalbin kapkaranlık olduğunu gösterir bu. Nefsin afetleri, nefsin kalbi %100 karanlıklarla doludur. Lezine keferu evliyahum et tagute, onlar tagutun dostlarıdır. Yurucuhum mine zulümati ilen nuri, onlar nurdan zulmete götürürler. Lezine keferu evliyahum et tagute, yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا onlar ki kafirdirler. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمْ اَتْتَاغُوتَ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Şimdi tağuta dost olmuşsa onlar da nurdan zulmete götürürler. Başlangıç nasıl? Allah'ı veliyyüllezine aminu. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır diyor Allah Teala. Ellezine keferu evliyahum ettagute yurucunuhum minen nuri ile zulümati. Kafirlere gelince onlar da tagutun dostudur. Onlar da o ulaştıkları nurdan tekrar zulmete, şeytan tarafından geri döndürürler diyor Allah Teala. Öyleyse bu muhtevada Allah'ın dostları 7-8 aylık bir süre içinde zulmetten nura ulaştırılırlar. Yani nefslerinin kalbinde hiç nur yokken, %100 kapkaranlıkken %51 nura ulaştırılırlar Allah Teala tarafından. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı. Bu muhteva içerisinde bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sonra birinci kat cenneti elde etmiştir Allah'a ulaşmayı dilediği için. İmanı artan bir mümin olmuştur. Ve Allah Teala onun bir mümin olduğunu söylüyor. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râudu bil hayâtet dünyâ ve atmeyennü bihâ illezînehum on hayâtina gâfilûn. Allah Teala buyuruyor ki, onlar ki bize milâki olmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceden itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. İşte
Bir insan eğer mutluluğu istiyorsa mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilerse ne olur? Allah onu mutlaka kalbine %2 rahmet nuru göndermek suretiyle ve göğsünü yarmak suretiyle bu yarıktan içeriye %2 rahmet nuru göndermekle mükafatlandırır. Sonra eğer engelleri varsa kişinin gözlerindeki, kulaklarındaki, kalplerindeki engelleri alır. Görme, işitme ve idrak hastaların üzerindeki engelleri alır. Kişiyi bütün engellerden böylece kurtarır. Ne yapmıştır bu kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sonra ne yapar Allah Teala? O kişiyi hacet namazı kılmaya ulaştırır. Hacet namazını kılan bu kişiye mürşidini gösterir. Kişi mürşidine gidip tabi olur. Allah'a ulaşmayı dileyerek, hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini soran ve o mürşide tabiyetini gerçekleştiren kişi, tabi olduğu an ikinci kat cennetin sahibidir. Tabi olduğu an ruhu vücudundan ayrılır. Ve ana dergaha ulaşır. Bu Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğun başladığı noktadır. Bu noktada kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ama dünya mutluluğu ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıktığı için kalp %100 afetlerle doludur. Dünya mutluluğunun çok sıkıntılı bir durum göstermesi lazım. Hayır, öyle olmuyor. Allah Teala o kişiyle şeytan arasına bir engel koyuyor. Ve de şeytanın bu kişiye tesir edip de onun afetlerini kullanabilmesi imkansız hale geliyor. Ve iblis kullanamıyor. O zaman kişi bu dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak 7-8 aylık bir devre geçirir. Allah'a doğru yola çıkan ruh 7 tane gök katını aşar diğerleriyle beraber. Zikir hücrelerinde zikrini bitirir. Ve ruh sitet-i müntaha'ya ulaşarak oradan Allah'a doğru bir dikey bir yolculukla çıkar. Ve arşa istiva eden, arşta kendisine bir yer tayin eden Allah-u Teala'nın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Fani olur. Buna fenafillah diyoruz. Burası da o kişiyi bu nokta üçüncü kat cennete ulaştırır. Burada Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'a ulaşmak arasında normal standartlarda 7-8 aylık bir devre geçer. Daha kısa zamanda da ulaşabilenler olmuştur. Bu devre içinde ruh 7 tane gök katını aşacaktır diğer ruhlarla beraber. En sonunda 7. katta kader hücrelerini, ümmül kitabı, kudret denizini, makam-ı mahmudu, divan-ı salihini ve zikir hücrelerini geçecektir. Ve sitetli müntaha'ya ulaşarak oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bunu gerçekleştirirken her gök katına ruhun ulaşabilmesi, mesela birinci gök katına ulaşabilmesi, zemin kat olan dünyadan birinci gök katına ulaşabilmesi, nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikimini devre dışı bırakalım, %7 nur birikimine, fazla birikimine sahip kılar kişiyi. Ve ona bağlıdır. Ne zaman bu kişi %7 nur birikimini gerçekleştirirse yaptığı zikirle Allah'ın katından inen nurlar o kişi mürşidine tabi olduğu anda kalbine yazılan iman kelimesinin etrafında toplanmışsa bu kişinin ruhu zemin kattan birinci kata kadar çıkabilir. Diğerleri daha yukarılara çıkar, o orada beklemek mecburiyetindedir onların inişini. İkinci defa %7 nur birikimi
Nefsi emmareden sonraki ikincisi nefsi levvame. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Fela uksumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim diyor. O kasem ettiği lehm ettiği kınanan nefs neden kınanıyor? Kişi samimiyetle hata yapmak istemiyor, günah işlemek istemiyor. Ama nefsteki afetler onu istemese de o günahı işlemeye ulaştırıyor. Kişi de günahı ne yazık ki işliyor. İşte böyle bir da sevgili kardeşlerim, yan dostlarım, gönül dostlarım. O kişi için söz konusu olan şey yoluna devam. O kişi ilk %7 nur birikiminde zemin kattan birinci kata kadar çıkmıştır. Nefsi emaredir. İkinci defa %7 nur birikiminde nefsi levamededir. İkinci gök katına çıkmıştır ruh. Sonra kişi üçüncü defa %7 nur birikimine ulaşır. Ve nefsi mülkimededir. Allah-u Teala'dan ilham almaya başlar. Mülkime ilham alınan ödeme. Ve elhamaha, fücuraha ve takvaha diyor Allah Teala. Onlara Allah hem takvası ve fücuru ilham edilir. Dördüncü kademe nefsi mutmainedir. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü diyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs. İrci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et ey ruh. Radiyeten mardiye, nefs Allah'tan razı olan ve Allah'tan razı olandır. Radiye Allah'tan razı olmayı, mardiye de Allah'ın kuldan razı olmasını ifade eder. Mutmain olmak 5. kademe, radiye Allah'tan razı olmak 6. kademe, Allah'ın da kuldan razı olması mardiye 7. gök katını ifade eder. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye. Öyleyse 5 artı 2. Tekrar edelim. Nefsi emmare. Nefsi levvame. Nefsi emmare zemin kattan birinci gök katına çıkabilen ruhu ifade eder. Nefsi levvame ikinci gök katına çıkan ruhu ifade eder. Nefsi mülkime üçüncü gök katına çıkan ruhu ifade eder. Nefsi mutmainne dördüncü kata çıkan ruhu dördüncü kata çıkan kişinin nefsinin durumunu ifade eder. Radiye, beşinci kata çıkan kişinin durumunu ifade eder, nefs durumunu ifade eder. Mardiye, altıncı gök katı, teskiye, yedinci gök katını ifade eder. Nefsin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra her kademede %7 nur nefsin kalbine girdikçe bu olay tahakkuk eder ve kişiyi sonuca götürür. Nefsinin kalbinde kimin nurları %50'yi aşmışsa o kişi teskiye noktasına ulaşmıştır. 7 tane kademede vücuttan ayrılarak ana deryaya ulaşan ruh, diğer ruhlarla beraber 7 tane gök katını birer birer aşmıştır. 7. gök katında 7 tane alem geçmiştir. Soldan sağa doğru ve nihayet zikir hücrelerinde zikrini tamamlayarak sitetil müntahaya ulaşmıştır.
Oradan da Allah'ın zatına ulaşmıştır. İşte bu mutluluğun yarısıdır. Allah-u Teala tarafından herkese hediye edilir. Hibe edilir. Karşılıksız verilir. Allah kişinin nefsini tezkiye eder ve kişiye Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cenneti verir. Tabiyetinde ikinci kat cenneti ve yedinci kat cennete kadar yedinci gök katına ulaştırır kişiyi. Ve bu kişi yedinci gök katını aşarak ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olur. Burada üç merhale var. Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhu Allah'a ulaştırmak üzere karar veren ve Allah-u Teala'dan bunu dileyen kişi, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişidir. Birinci kat cennetin bir dilekle sahibi olur. Sonra Allah onu mürşidine ulaştırır. Kişi tabiyetini gerçekleştirir. İkinci kat cennetin sahibidir. Bu noktada ölse, ikinci kat cenneti olarak, cennetin sahibi olarak ölür kişi. Yoluna devam ederse yedi tane gök katını ruhu aşacaktır diğer ruhlarla beraber. Bu da karşılıksız yapılır Allah-u Teala tarafından. O kişinin ruhu mutlaka Allah'ın zatına ulaştırılır. Ve Allah'ın zatına ulaşınca da bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Buraya kadar olan şey üçüncü kat cennet Allah-u Teala tarafından hibe edilir kişiye. Bu noktada nefsinin kalbi %51 nurlarla kaplanmıştır. Bunun manası dünya mutluluğunun yarısıdır. Dünya mutluluğunun yarısını da Allah-u Teala bu kişiye hediye eder. Dünya mutluluğunun yarısı %51'i ve cennet mutluluğunun üçüncü katı bu kişiye Allah-u Teala tarafından bir dilek karşılığı teslim edilir. Sonra dik yokuş açacaktır kişi. O güne kadar günün 3 saatini, daha sonra son noktada 7 veya 8 saatini bir günde Allah için zikirde kullanan kişi, zikrini günün 3'te 2'sine kadar ulaştırmak mecburiyetindedir. 18 saate ulaştırmak mecburiyetindedir. Ulaştırabilirse fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Ama bu, o kişinin mutluluğunu çok büyük ölçüde arttırır. %80 mutluluğa ulaştırır kişiyi, %80'den öteye taşırır. Bundan sonra kişi daimi zikre ulaşacaktır. Mutluluğu da %100 olacaktır dünya mutluluğu. Bu muhteva içerisinde kişi devamlı daha bir üstün cennetlerin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamaktadır. Birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşidine ulaşan kişi 14. basamaktadır. İkinci kat cennetin sahibi olur. Vücudundan ayrılan ruhu Allah'a ulaştırdığı zaman 21. basamaktadır. Üçüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsinin kalbi %51 nurlarla dolduğu için dünya mutluluğunun da yarısına Allah onu ulaştırmıştır. Bir insanın dünya mutluluğunun yarısına ulaşması ve üçüncü kat cennetin sahibi olması o kişinin bir tek dileğine bağlıdır. Geri kalan her şeyi Allah yapacaktır. O kişiyi bu hedefe ulaştıracaktır. Burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. %81 nur birikiminde. Sonra daimi zikre ulaşacaktır. Nefsini de Allah'a teslim edecektir. Ulu'l-elbab olacaktır. Sonra tövbe-i nasuha davet edilecektir. Muhlis olacaktır. Mutluluğu daimi mutluluk haline gelecektir. Ve son kademede de salah makamına ulaşacaktır. O güne kadar daimi zikirde olan kişi bu noktadan sonra tesbihe ulaşacaktır. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olarak hayatını o seviyede sürdürecektir.
Allah Teala ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap edecek ve o kişiyi adın cennetlerine kabul buyurulacaktır. Yedinci kat cennetler olan, cennetlerin en üstüne olan adın cennetlerine kabul buyurulacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde daha birlikte olduk. Gördük ki mutluluk bedava bir olgu değildir. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, daha doğrusu Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdığı zaman, kişi dünya mutluluğunun yarısını elde eder. Cennetlerdense üçüncü cennetini elde eder. Bu Allah'ın ikramıdır. İnsana da verilen mahlukunu en üstü mahluk olarak yaratan Allah Teala, bütün kainatı onun uğruna yaratan Allah Teala, en çok sevdiği insanın mutlu olmasını istediği için Allah onu mutlu kılmıştır. Bu hedefe ulaştırmıştır. Saadeti en üst boyutlarda kişi yaşayacaktır. O kişi bundan sonraki bütün aşamalarda iradesiyle çok ciddi bir mücadele vererek o üst makamlara çıkacaktır. Çünkü 18 saat zikre ulaşmadan fizik vücudunu teslim edemez. Daimi zikre ulaşmadan nefsini Allah'a teslim edemez. Ve asıl mutluluk daimi zikirdedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bilelim ki mutluluk bir insanın iç dünyasında mutluluk, dış dünyasında yani başka insanlarla ilişkilerinde mutluluk ve Allah ile olan ilişkilerinde mutluluk olarak üç ayrı kesimde tahakkuk eder. İç dünyasında kişinin mutluluğunu tamamlayabilmesi, %100 olması onun daimi zikre ulaşmasıyla mümkündür. Dış dünyasında da %100 ulaşması yine aynı hedefe dayalıdır. O hedefe ulaşmayı gerektirir. Daimi zikre ulaşmayı gerektirir. Ve Allah ile olan ilişkilerinde de daimi zikre ulaşan kişi en büyük mutluluğu yaşar. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Yüce Rabbimize sonsuz hamd eder, şükrederiz ki bir Kur'an'ın nurundan programında sizlerle birlikteyiz sevgili izleyiciler. Kur'an-ı Kerim bizler için bir saadet garantisi, bizler için bir saadet davetiyesi ve saadet reçetesi. Kur'an-ı Kerim 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala tarafından indirilmiş ve o Kur'an'ın nuruyla önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun etrafındaki sahabesi ve daha sonra da bugüne kadar bütün İslam alemi, İslam'ın bütün boyutlarını en üst seviyede yaşamak için kaynak olarak bu kitabı kullanıyorlar. Kur'an-ı Kerim bize az önce söylediğimiz gibi bir saadet davetiyesidir. Bizi mutluluğa ulaştırmak için ulaşmamız gereken hedefleri bir davet olarak bize sunmaktadır. Bu hedeflere nasıl ulaşılacağını yine Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesi olarak bizlere bildirmekte. Yine Kur'an-ı Kerim kendi bünyesindeki ayetlerle Peygamber Efendimiz'den önceki bütün nebiler ve onlara tabi olanların, aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in ve ona tabi olan sahabenin bu hedeflere nasıl ulaştıklarını bir bir anlatarak, bu hedeflere ulaşanları bizlere örnek göstererek bu garantiyi bizlere vermekte. Eğer biz Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği daveti icabet edersek ve bu daveti icabet ettikten sonra Kur'an-ı Kerim'de yine belirtilen reçeteyi hayatımıza tatbik edersek, Allah-u Teala'nın bize yine Kur'an-ı Kerim'de garanti ettiği hedeflere bir bir ulaşabiliriz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de öncelikle bizlere en güzel örneği tarif ediyor. En güzel örnek bizlere İslam dinini yaşayabilmek için Allah-u Teala'nın kendi zamanımızda, kendi içimizde bizden birisini örnek olarak bize göndermesi ve onun vesilesiyle Kur'an-ı Kerim'deki ve daha evvelki kitapların bünyesinde bulunan İslam dininin, Hz. İbrahim'in Hanif dininin bütün özelliklerini tam manasıyla yaşamamızı temin etmek için Allah Teala resullerini bizlere gönderiyor. Ahzab suresi 21. ayet-i kerimede Allah Teala şöyle buyuruyor: "Andolsun ki sizin için Allah'a ve ahiret gününe ulaşmayı dileyenler ve Allah'ı çok zikredenler için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır." Burada Allah'a ve ahiret gününe ulaşmaya iman edenler ve Allah'ı çok zikredenler için Allah'ın Resulü'ndeki en güzel örneği Allah Teala ifade ediyor. Öncelikle Hanif dininin ilk esası

Peki en güzel örnek Allah'ın Resulü. Allah'ın Resulü'nün özelliği nedir? Allah'ın Resulleri en üst seviyede Nebi Resullerdir. Nebi Resuller her devirde, gönderildikleri devirlerde mutlaka alemlere rahmet olarak gönderilirler. Ve asaleten huzur namazının imamlığını yaparlar. Nebi Resuller bütün teslimlerini yani ruhlarını, beçlerini, fizik vücutlarını, nefslerini ve serbest iradelerini Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Bunun ötesinde Allah-u Teala'ya akıllarını da teslim etmişler ve Allah-u Teala'nın kendilerine tasarruf ettiği kimselerdir. Tasarruf dediğimiz zaman kişinin kendi iradesiyle değil, kendiliğinden bir şey yapması değil, iradesinin Allah'a bağlanması da değil. Bunun ötesinde Allah-u Teala'nın o kişiye kumanda etmesi anlaşılmakta. Tasarruf dendiği zaman Peygamber Efendimiz'e Allah-u Teala iki ifade kullanıyor. Birincisi, Habibim diyor. O kafirlerin üzerine kumu attığında onu sen atmadın, biz attık. Yani Peygamber Efendimiz bir savaş sırasında yerden bir avuç kum alıyor ve düşmanın üzerine fırlatıyor. Ve o her bir kum tanesi düşmanın gözüne gelmek suretiyle onların görmesine engel oluyor. Allah Teala bu olayda o yerden alınan ve atılan bir avuç kumun Peygamber Efendimiz tarafından değil Allah Teala tarafından alındığını ve atıldığını ifade ediyor. Görünen Peygamber Efendimiz ama Allah Teala'nın tasarrufunda. Yani Allah yaptırıyor. Yine Allah Teala Fetih Suresi 10. ayet-i kerimede o Akabe'de sana biat ettikleri zaman onların elinin üzerinde Allah'ın eli vardır buyuruyor. Yine Peygamber Efendimize Allah Teala'nın tecelli etmesi, tasarruf etmesi sonucunda onun elini öperek ona tabi olan sahabenin aslında Allah'ın elini öpmüş gibi ona tabi olması ifade ediliyor. Bütün Nebi Resuller en üst seviyede tasarruf rızasının sahipleridir. Ama biliyoruz ki Nebiler arasında fetret devirleri vardır. Nebiler her devirde ve her mekanda bulunmazlar. Onların olmadıkları dönemlerde de Allah Teala her kavmin içinde bulunan kavim resullerinden bir tanesini vekaleten devrim imamı olarak atamakta. Bu devrim imamı da yine nebilerden sonra kendi zaman dilimi içerisinde en güzel örnektir. Devrim imamı mutlak surette yine Allah'ın tasarrufundadır. Asaleten değil. Nebiler, Nebi Resuller asaleten imamdır ama Veli Resullerden olan devrim imamı vekaleten huzur namazının imamlığını yapar. Biliyoruz ki huzur namazının imamlığı hiçbir zaman boş kalmaz. Hazreti Adem'den kıyamete kadar mutlaka huzur namazının her dönemde hayatta olan birisi tarafından yapılması gerekmektedir. Ve devrin imamı, huzur namazının imamı yine her dönemde en güzel örnektir. Allah Teala bu huzur namazının imamlarından Secde Suresi 24. ayet-i kerimede bahsediyor. Onlardan emrimizle hidayete erdirsinler diye imamlar kıldık. Sabrın sahibi olmalarından ve ayetlerimize yakın olmalarından dolayı. Burada Allah Teala emrimizle hidayete erdiren imamlar olarak bahsediyor onlardan. Sabrın sahibi olmaları ve ayetlerimize hakkül yakin derecesinde yani Allah Teala'nın zatını da görerek yakin sahibi olmaları sebebiyle. Burada onlardan ifadesi her devirde, her zamanda ve her kavmin içinde yaşayan kavim resullerinden Allah Teala'nın seçerek devrim imamlığına getirdiği veli resul olan bir imam ifade ediliyor. Ahzab suresi 72. ayet-i kerimede de 71'de

birilerinin isimlerini verdikten sonra, Nebi Resullerin isimlerini verdikten sonra Allah Teala biz onları emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık buyuruyor. Nebileri direkt olarak Allah Teala kendi emriyle hidayete erdiren imamlar kıldığını ifade ediyor. Dolayısıyla en üst seviye mutlaka her zaman için en üstün olan Nebi Resuller tarafından işgal edilir. Onların altında yine devrim imamı olan ama Veli Resullerden seçilerek devrim imamı olan ahsen örnek olan imamlar söz konusu. Allah Teala Âl-i İmrân suresi 172. ayet-i kerimede yine ahsen olmak, en güzel olmak ile ilgili bu Resullere tabi olan kişilerden bahsediyor bize. O mümin kimseler ki kendilerine mal kaybı ve yaralanma isabet ettikten sonra bile Allah'ın ve Resulünün davetine icabet ettiler. Onlardan ahsen olanlar, yani Allah'ın emrettiği her şeyi yerine getiren, yasak ettiği hiçbir şeyden kaçınmayanlar ve takvaya, en üst seviyedeki takvaya ulaşanlar için ecrün azim vardır buyuruyor Allah Teala. Ne kadar zorluklar, güçlükler, sıkıntılar olsa da Allah'ın Resulüne ve Allah'ın davetine icabet eden bu kimseler yollarında sebatla ilerleyen ve zikirlerini en üst noktaya çıkaran, daha da üstünde tesbihe ulaşan ve Allah-u Teala'nın azim olarak ifade ettiği ecre, yani mükafata ulaşan kimseler. İlk okumuş olduğumuz ayet-i kerime Ahzab suresi 20. ayet-i kerimeydi. Orada Allah'a ve ahiret gününe ulaşmayı dileyenler ve Allah'ı çok zikredenler için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır buyuruyordu Allah-u Teala. Dini yaşantımız öncelikle Allah Teala'ya ulaşmayı dilemekle başlar. Bunların olması için kişi önce birinci basamakta olayları yaşar. Bunu bütün insanlar yaşar. Ve bütün insanlar yaşamış oldukları olayların arkasında mutlaka bir taleple olayı sonuçlandırırlar, bir düşünceyle. Ve onların olaylar karşısındaki takılmış oldukları tavırlar ikinci basamakta onların seçilmelerine veya seçilmemelerine sebep olur. Allah Teala başka insanların hidayetine engel olmayan kişileri kendisi için seçiyor. Şura suresi 13. ayet-i kerimede bu anlatılıyor inşallah. Allah dilediğini kendisine seçer. Seçilmeyenler başkalarının hidayetine engel olanlar. Kendileri zaten hidayeti kabul etmiyorlar. Allah'a ulaşmanın varlığına inanmıyorlar. İnkar ediyorlar. Hatta mücadele ediyorlar bunun olmadığına dair. Ve başka insanların da Allah'ın yolundan uzaklaşmasına sebep oluyorlar. İşte bu seçilenlerin içerisinde belki %5'i, %10'u bulmayan bir azınlığı Allah Resulü'nün davetine, yani Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet ediyor. Allah Resulü'nün davetine icabet eden bu kişiler Bakara suresi 156. ayet-i kerimede şöyle ifade ediliyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki muhakkak ki biz Allah içiniz ve muhakkak ki ona döndürüleceğiz. Yani Allah için olduklarını bu musibetleri yaşadıktan sonra, imtihanları yaşadıktan sonra idrak eden ve mutlaka ölmeden önce Allah'a döneceklerine, öldükten sonra da ona döndürüleceklerine iman eden kişiler. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler mutlaka Allah Teala tarafından daha evvelce varsa gözlerindeki ve görme hastalarındaki engeller kaldırılır. Kulaklarında ve işitme hastasındaki engeller kaldırılır. Kalplerindeki ve idrak hastalarındaki engeller kaldırılır.
Ve onların kalbine ihbat konur ki ihbatın konmasının sebebi o kişinin irşat makamının yani ahsen olan örneğin sözlerinin Allah'ın katından gelen sözler olduğunu idrak edebilsinler diye. Allah Teala Hac 54'te böyle buyuruyor. Onların mürşidin sözünün haktan inen sözler olduğunu idrak edebilmesi için onların kalplerine ihbat koyarız buyuruyor. İşte birinci safhada Allah'a ulaşmayı dileme safhasında kişi Allah'ın Resulü'nün yani en güzel örneğin sözlerini işitebilecek ve ayetlerin gerçek manasını idrak edebilecek bir noktaya Allah Teala tarafından ulaştırılıyor. Daha sonra kişiye düşen Allah Teala kendi üzerindeki değişiklikleri yaptıktan sonra yani 12 tane ihsanı tamamladıktan sonra Allah Teala'nın kendisi için dini yaşantıda ona rehberlik edecek olan irşat makamını bulması. Kişi için önemli olan bundan sonra bu. Allah Teala az önce Şura Suresi 13. ayet-i kerimenin bir kısmını vermiştik. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır buyuruyordu. Yönelmek, Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemekle aynı seviyede, aynı manaya geliyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah tarafından mutlak bir garantiyle Allah'a ulaştırılır. Bu sebeple Allah Teala o kişi üzerinde değişiklikler yapar. O kişinin kalbine ulaşır, onun kalbini Allah'a çevirir. Göğsünden kalbine, göğsünü yarmak suretiyle bir nur yolu açar ki o kişi bir zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelecek olan nurlar onun kalbine ulaşabilsin. Daha sonra o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve fazıldan rahmet onun kalbinde %2'lik birikim oluşturur. Ve o birikimle kişi kendisine Allah'a ulaşmasına vesile olacak olan mürşidini Allah'tan soracak liyakate ulaşır. Huşu sahibidir artık kişi. Ve Bakara suresi 45 ve 46. ayet-i kerimelere göre Allah Teala'dan mürşidini sorduğu zaman cevabı alma yetkisini kazanır. Orada Allah Teala şöyle buyuruyor. Allah'tan sabır ve namazla istihaneyi yani mürşidinizi isteyin. Bu zor bir iştir ancak huşu sahipleri için zor değildir buyuruyor Allah Teala. Huşu sahipleri için zor olmayan Allah'tan hacet namazıyla mürşitlerini sordukları zaman onun cevabını almak. Allah Teala hangi mürşide tabi olacaklarını o huşu sahiplerine yani o zamana kadar Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah Teala'dan pek çok ihsanları almış olan kişilere mürşidini gösterir. En son ihsan, 12. ihsanı mürşidin gösterilmesidir. Ve kişi mürşidini gördükten sonra ona tabi olur. İşte Allah'a ve ahiret gününe ulaşmayı dileyen kişi bu noktada kendisi için tayin edilen mürşide de ulaşmıştır. Mürşitler her devirde kendi kavimlerindeki Resul'e tabidirler. Kendi kavim Resulleri mutlaka o kavim için sorumlu olan gerçek kişidir. Ve bunların üzerinde de sohbetin baş kısmında bahsettiğimiz devrin imamları vardır ki o da o devirdeki herkes için sorumludur. Öyle olunca Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olan kişi için bundan sonra ıslah edici amellerin bir nimet olarak başlaması söz konusu ki ıslah edici ameller diyemiyorum. Tek bir amel var çünkü Allah'ı zikretmek. Diğer amellerin hepsi namaz kılmak olsun, oruç tutmak olsun hepsinin Allah Teala tarafından farz kılındığını biliyoruz ve hepsi en üst seviyede yerine getirilmek durumunda. Zekat olsun, hac olsun. Ancak bir tek amel var ki o da Allah isminin tekrarı yani zikrullah. Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah diyerek iç sesimizle tekrar edilmesi. Sadece bu Allah'ın katından bizim göğsümüzden de açılan o nur yoluyla nefsimizin manevi kalbine Allah'ın rahmet ve fazıl
ve mürşidine tabi olduktan sonra rahmet ve salavat nurlarını da kalbimize ulaştırabilen yegane vasıtadır. İşte ayet-i kerimede belirtilen Allah'ı çok zikredenler için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır ifadesi yine Allah'ı çok zikretmekle söz konusu. Allah'ı zikretmek bize ne gibi faydalar sağlar? Allah-u Teala'nın temel emri zikrin farz olduğuna dair. Onun ötesinde çok zikri, onun ötesinde daimi zikri farz kılmış Allah-u Teala. Bunun sebebi zikrin faydasında. Zikir sadece kalbimizdeki nurlanmayı sağlayabilen ve ancak manevi tekamülümüzün oluşması için gerekli olan nur birikimini kalbimizde sağlayabilen tek anahtar. Dolayısıyla Allah'ı çok zikredenler için Allah'ın Resulü gerçekten üst seviyede bir örnek. Bizlerin ulaşamadığı, henüz ulaşamadığı her hedefe onlar Allah Teala tarafından ulaştırılmış durumda. Ve bizlerin de o hedefe ulaşabilmesi için ömürlerini Allah'a ve bizlere vakfetmiş durumdalar. Allah'tan bu emri alarak bizlere İslam'ın bütün özelliklerini, bütün safhalarını yaşatmak için bu emri yerine getirmekle mükellefler ve hayatları bizler için. Allah'ı zikretmek öncelikle ruhumuzun teslimi için gerekli sevgili izleyiciler. Ruhumuzu teslim edebilmek için mutlak surette mürşidimize tabi olduğumuz zaman vücudumuzdan ayrılan ruhumuzun her bir gök katını aşabilmesi için %7'lik bir nur birikimine ihtiyacı var nefsin manevi kalbinde. Nefs her %7'lik nur birikiminde ki bu ancak az önce söylediğimiz gibi zikir adı verilen ibadetle olmakta ancak bir gök katı yükselebilir ve her %7'lik birikim ruhun bir üst gök katına çıkmasına sebep olur. Böylece her %7'lik birikimde birinci gök katı, ikinci gök katı, üçüncü gök katı, dördüncü gök katı, beşinci, altıncı ve yedinci gök katından sonra 7 tane de yatay alem geçen ruhumuz %51'lik nur birikimine nefsimizin manevi kalbi ulaştığında ki bu nokta Allah Teala'nın bize söz verdiği noktadır. Allah'ın zatına ulaşır. Ve Allah'tan bize gelmiş olan ve Allah'a göndermekle yükümlü olduğumuz, tekrar emaneti ehline iade etmekle yükümlü olduğumuz ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. Bu nokta itibariyle o en güzel örneğin yaşamış olduğu dört dörtlük İslam tatbikatının bizlere sağlamış olduğu şu an ulaştığımız nokta %51'lik nur birikimi. Yani dünya saadetinin yarısı ve ahiret saadetinin üçüncü kat cenneti. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada birinci cennetin sahibi olmuştuk. Mürşidimize tabi olduğumuz noktada ikinci cennetin sahibi olduk. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman üçüncü safa ve üçüncü cennetin sahibi olduk. Bu nokta itibariyle ancak nefsimizin %51'i aydınlanmış ama geri kalan %49'u hala karanlık. Bizim de bir güzel örnek olabilmemiz için önümüzde daha yolumuz var sevgili izleyiciler. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki daha ötesinde fizik vücudumuzun ahsen olması vardır. Fizik vücudumuzun ahsen olması için nefsimizin manevi kalbinde %81'lik bir nur birikimi olması gerekmekte. %81'lik nur birikimini de ancak günün yaklaşık 18 saatini zikirle geçirdiğimiz noktada elde edebiliriz. Bu noktaya ulaşmadan önce kişi öncelikle günün yarısından fazlasını zikirle geçirmelidir ki zühd olduğunu yani zahit olduğunu ispatlayabilsin. Ve zikrini artıran kişi yaklaşık 18 saatlik zikre ulaştığı zaman da Allah-u Teala'ya fizik vücudunu teslim eder ki bu nokta onun muhsin olduğu, fizik vücudunun da ahsen olduğu noktadır. Allah-u Teala'ya fizik vücudunu ahsen kılarak fizik vücudunu teslim eden kişi
Bu noktadan itibaren günün 2 saatini 3 saatini zikirle geçirmekten 18 saate çıkarttığı zamanki dik yokuşu aşmıştır. 2 saatlik bir zikirden 18 saate çıkarmak gerçekten büyük bir çaba ve büyük bir gayreti gerektirir. Ancak bunu gerçekleştirebilen bir kişi fizik vücudunu teslim edebilir. Ancak fizik vücut teslim olduğu andan itibaren o kişinin fizik vücuduyla Allah Teala'nın fizik vücuduna vermiş olduğu emirleri yerine getirmek konusunda bir gevşeklik göstermez. Allah Teala ona ne emretmişse onları yerine getiren, neleri de yasak etmişse onlardan kaçınan birisi olur. Ama henüz kalbinde daha %19'luk bir karanlık vardır. Âl-i İmrân suresi 134. ayet-i kerimede Allah Teala bu muhsinler için onlar o takva sahipleri ki onlar gizli ve açık olarak infak ederler. Darlıkta da, bollukta da infak ederler. Onlar darlıkta da, bollukta da infak ederler. Ve öfkelerini yutarlar buyuruyor Allah Teala. Öfkelerini yutmak o kişinin hala nefsinin kalbinde öfkenin var olduğu bildiğini, ancak bu öfkeyi dışa vurabilecek olan bir fizik vücuda sahip olmadıklarını, yani öfkelendikleri bir kişiye karşı negatif bir davranışta bulunmayı düşünemeyeceklerini, yapamayacaklarını Allah Teala ifade ediyor. Ama iç dünyalarında bu afetin 19 tane %19'luk afetin varlığı onların öfkelenmelerine sebep olabilir. Fizik vücut açısından ahsen olan bu kişilerin henüz nefs açısından iç dünyalarındaki huzuru dört dörtlük, dört başı mamur bir şekilde yakalayamadıklarını görüyoruz. Ama bu noktaya ulaşmaları bundan sonra çok zor değil. Çünkü dik olan yokuşu aşmış durumdalar. Fizik vücutlarını teslim etmiş durumdalar. Ondan sonra yine Allah'ın Resulü'nün eğitimiyle ve onların zikirlerini artırmalarıyla doğru düşünce alışkanlığının daha da artmasıyla ki kalpteki aydınlık mutlaka doğru düşünce alışkanlığını da en üst boyuta çıkaracaktır. O kişiler yavaş yavaş daimi zikre ulaşırlar. Ve daimi zikre ulaştıkları nokta öncelikle kendi iç dünyalarındaki kavganın yani nefsle ruhun başlangıçtaki nefsle ruhun ama Allah'ın yolunda mürşidine tabi olduktan sonraki nefsin kendi iç dünyasındaki savaşın artık karanlıklar ortadan kalmadığı için sadece aydınlıklar, nurlar var olduğu için sona ermesi manasına gelir. Kişinin iç dünyasında onu üzebilecek, ona sıkıntı verebilecek herhangi bir kavganın olmadığını ifade eder bize. Daimi zikir noktasında olan kişi yine başkalarıyla olan ilişkilerinde gerçekten üst seviyeli bir örnektir. Onun yine nefsinin kalbinde afet kalmadığı için başka insanlar kendilerine ne yaparsa yapsın, onların yaptığı davranışlar onları ilgilendirmez. Zaten kendi nefslerinde afetler bulunmadığı için onlar da başkalarına negatif bir davranış içinde olmazlar. Nefs açısından nefsin temizliği bitmiştir ama en üst noktada ahsen olmak henüz tamamlanmamıştır. Daha önünde ulema makamına ulaştıktan sonra yani daimi zikirden sonra ihlas makamında olmak üzere yedişerden 4 kademe 14 kademe müzeyyen olmak söz konusu. Ulema makamında 7 kademe, İhlas makamında 7 kademe olmak üzere toplam 14 kademe müzeyyen olur bu kişi. Ve bu nokta kişinin kendi açısından irşad olduğu yani Allah Teala'nın şu varlıklar aleminde ona verebileceği alması gereken bütün ilmi o kişiye verdiği noktadır ki kişi kendi açısından irşad olmuştur. Artık bu noktadan sonra irşad olan kişi Allah Teala tarafından zaten İhlas makamının son noktasında tövbe-i nasuha davet edilir ki bu nokta geri dönüşü mümkün olmayan bir noktadır.
Ve salah makamında o kişi dört kademe daha ilerleyerek iradesini de Allah-u Teala'ya teslim eder. İradesini de Allah-u Teala'ya teslim eden bu kişi kendisi salah makamının beşinci kademesinde Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınır. Yani başka insanları da irşad etme görevini Allah-u Teala'dan alır ve Allah-u Teala'nın emrinde bir memurdur artık. Artık kendi iradesiyle değil, Allah-u Teala'nın iradesine, ilahi iradeye teslim olmuş bir şekilde bundan sonra kendisini insanlara vakfeder. Daha öncesinde hak için halk ile yaşayan birisidir bu. Ama şu anda halk için hak ile yaşamaktadır. Allah Teala ile birliktedir ama yaşantısının tamamını halk için bundan sonra yaşayacaktır. İşte o noktada iradesi de Allah Teala'ya teslim olduğu için bu kişi de bizler için gerçekten ahsen bir örnek olmuştur. 14 asır evveline baktığımız zaman Peygamber Efendimizin sahabe için ahsen bir örnek olması söz konusuydu ve onların her birini Peygamber Efendimiz yetiştirdi. Sahabenin hepsi bu az önce saydığımız basamakların hepsini geçerek onlar da irşat makamının sahibi oldular. Öncelikle ahsen olan örneğe Peygamber Efendimiz'e tabi olmaları, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırmaları, fizik vücutlarını teslim etmeleri, Ulul Albab makamının sahibi olmaları, ihlas sahibi olmaları, daha sonra iradelerini teslim ederek Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı mürşitlerinden olmaları hepsi bir bir gerçekleşmiş. Ve Kur'an-ı Kerim bize bunların hepsinin detaylarını da veriyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Bu hadis-i şeriften ashabın gökteki yıldızlar gibi olduğunu, yani insanları irşad edebilecek olan bir vasfı kazandıklarını ve hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz ifadesiyle de kendilerine tabi olunduğunu görüyoruz inşallah. Tövbe suresi 100. ayet-i kerimede yine Peygamber Efendimiz'e tabi olan sahabenin mürşidi olarak Allah Teala tarafından atandığını bizlere ispatlıyor. Diyor ki Allah Teala bu ayet-i kerimede o sabıkun el evvelin var ya onların bir kısmı ensardan bir kısmı da muhacirindendir. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandır. Sabıkun el evvelin olarak ensar ve muhacirini sahabeyi ve onlara ihsanla tabi olanları yani tabiini gösteriyor Allah Teala. Sahabe bütün ilmini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aldı. Ve o devirde onların kullandıkları yegane kaynak Kur'an-ı Kerim'di. Kur'an-ı Kerim bize bu yedi tane safhanın yedisinin de farz olduğunu hepimizin üzerine Allah Teala'nın yapmamızı buyurduğu bir görev olduğunu ve bütün sahabenin bunları gerçekleştirdiğini yetmez. Daha önceki ümmetlerin de Hz. İsa'ya tabi olanların da Hz. Musa'ya tabi olanların da ve daha başka peygamberlere tabi olanların da bunları yerine getirdiğini Kur'an-ı Kerim bize ifade etmekte. Öyle olunca dinin yaşantısı öncelikle bizim kendi iç dünyamızda başlayan bir taleple gerçekleşiyor. Bu talep Allah'a ulaşmayı dileme talebi. Onun üzerine Allah Teala bizi 14 basamak ilerleterek 14. basamakta mürşidimize tabi ettiği noktadan itibaren artık mürşidimiz bizim için gerçekten en üst seviyeli örnektir. Onun davranışları, onun tavırları, onun bize doğru düşünme alışkanlığını öğretmesi, Allah yolunda hizmet etmeyi öğretmesi, Allah yolunda zikrederek bütün hedeflere bir bir ulaşmayı öğretmesi
hep Allah Teala'nın bizler için bir nimetidir. Eğer Allah'ın Resulü bizim etrafımızda olmazsa, biz onu kendimize örnek alamazsak, o zaman Allah yolunda ulaşmamız gereken hedeflerin hiçbirisine ulaşamayız sevgili izleyiciler. İslam dininin yaşantısı mutlaka kişinin dileğiyle başlar. Ancak dileğin ötesinde Allah Teala'nın Allah'a ulaştırmakla vesile kıldığı veya Allah'a ulaştırma emrini verdiği mutlaka görevlileri tarafından olay tamamlanır. Ve onlar bizler için gerçekten en güzel örnektir. Bu örneklere tabi olmak suretiyle, onların izinden gitmek suretiyle ancak dinin bütün özelliklerini yaşayabiliriz. Eğer bu noktada gerçekten üzerimize düşeni yapmazsak, elimize geçen fırsatları değerlendirememiş oluruz. Öncelikle kalbimizde Allah'a ulaşmayı dileme talebini oluşturacağız. Bir bakacağız Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlulukları nasıl? Gerçekten sevgili izleyiciler, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah Teala'nın garantisi altında ruhunu Allah'a ulaştırdığı zamana kadar, yani 21. basamağa kadar, ki bu 6 ayla 8 ay civarında bir süre içerisinde gerçekleşir. Allah Teala'nın o kişi üzerindeki şeytan tesirini kaldırması sebebiyle o kişinin gerçekten yaşaması çok zevkli olan bir mutluluk dünyasına dalması ve o 6 aylık, 8 aylık dönemi hiçbir sıkıntı yaşamadan ibadetlerini, zikirlerini, her şeyini dört dörtlük ve zevkle yaptığı bir dönemi yaşamasına sebep olur. Bunu yaşayan kişiler bilirler ki gerçekten Allah Teala'nın yardımı onların üzerinedir. Ama bundan sonra kişi için güç dönem başlar. İşte o dönemde kişinin idrakini açık tutması, zikrini azaltmaması, en azından koruması gerekmektedir. Eğer koruyamaz ve aşağı doğru indirirse artık nefsin kalbindeki aydınlıklar yavaş yavaş azalır. Ama korur veya yukarıya çıkarırsa bu noktadan itibaren zikrini artırdığı her noktada Allah'ın yolunda biraz daha ileri gitmesi, biraz daha ileri gitmesi söz konusudur. Zaten ayet-i kerimede az önce söylediğimiz Ahzab 21'de ve Allah'ı çok zikredenler için buyuruyor. Bu zikir yavaş yavaş artacak, daimi zikre ulaşacak. Daimi zikre ulaşan kişi zaten önünde bir engel yok. Daha üst seviyeli hedeflere, iradesinin teslimine kadar gidecek ki iradesini teslim ettiği zaman artık zikretmesi için kendi iradesini kullanmayacak. İlahi irade ona zikrettirecek. Bunun adı da tesbih. Böyle olunca sevgili izleyiciler, bizler için en güzel örnek Allah Teala'nın bizler için görevli kılmış olduğu nebiler. Yine bizler için en güzel örnek o nebilerin bulunmadığı zamanlarda devrim olan veli resuller, kavim resulleri ve o kavimlerde kavim resullerine bağlı olarak görev yapan veli mürşitler. Bunların hepsi en altta iradelerini Allah'a teslim etmiş, en üstte tasarrufun sahibi olan kişiler. Ve Allah Teala tarafından dinin bütün özelliklerini dört başı mamur bir şekilde yaşayan ve bizlere de yaşatmak için hayatlarını vakfetmiş olan kişiler. Yine Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, benden sonra nebi gelmeyecek. Peygamber Efendimiz'den sonra nebi gelmeyecek ama Peygamber Efendimiz yine buyuruyor ki, benden sonra imamlar gelecek. Size ruh verenler gelecek. Kim zamanın imamına arif olmazsa cahiliye adetleri üzerine ölür. Burada da Peygamber Efendimiz kendisinden sonra gelecek olan imamlara, devrin imamlarına, insanlara onların ruh vereceklerinden bahsediyor. Eğer onlara tabi olmazsak cahiliye adetleri üzerine ölürüz. Tabi olduğumuz zaman da o ahsen örneği örnek alarak en güzele hem fizik vücut açısından, ruhumuzu Allah'a ulaştırmak açısından, hem fizik vücudumuz açısından, hem nefsimiz, hem de serbest irademizin teslimi açısından
Ah sene en güzele ulaşabilmek için onları örnek almamız, onların öğrettiği şekilde Allah-u Teala'ya yaklaşmamız ve bütün hedefleri bir bir gerçekleştirmemiz gerekiyor sevgili izleyiciler. Böylelikle bir Kur'an nurundan programında en güzel örnek konulu sohbetimizi bitirmiş oluyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, değerli izleyenler, dinleyenler, üniversitemizin değerli mensupları. Bir zikir sohbetinde yeniden birlikteyiz. Konumuz sabah namazı. Sabah namazı, 7 vakit namazın içinde en önemlisidir. Namazların en kısası 2 rekat sünnet, 2 rekat farz. Namazların en kısası ama en değerlisi. Neden en değerlisi? Çünkü zikirle namaz birbirinin ardından geliyor. Biliyorsunuz sabah namazından evvelki yarım saatlik veya yarım saatten biraz daha fazla olan bir zaman devresinin adı seher vaktidir. Sabah namazına 1 saat kaladan başlayıp sabah namazının başlangıç noktasına kadar olan, yani imsak vaktine kadar geçen devre seher vaktidir. Seher vakti biz insanlar için günün en değerli zamanıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda orada gündüz melekleriyle gece melekleri beraberdirler diyor. Bu seher vaktinde de, seher vaktinden sonraki sabah namazının vaktinde de güneş doğduktan sonra artık sabah namazının, sabah gündüz melekleri görevlerini tam olarak alırlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın en kıymetli ibadeti nedir? Allah'ın en kıymetli ibadeti namaz mıdır? Hayır, namaz değildir. Ama öyle zannediliyor. Derler ki namaz dinin direğidir. Allah'ın en kıymetli ibadeti namazdır. Namaz dinin direği olabilir. Ama Allah'ın en kıymetli ibadeti namaz değildir. Dini bir çadır kabul ederseniz, o namaz onun direği olabilir. Ama zikir, onun çevresini saran brandadır. Ve direği dikmeniz sizi yağmurlardan, fırtınadan korumaz. Ve Allah-u Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu zaten açık bir şekilde, namazdan daha büyük bir ibadet olduğunu açık bir şekilde anlatıyor. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olduğunu. Unutmayın, Kur'an-ı Kerim tilaveti de zikirdir. Namaz kılmak da zikirdir. Ama bunların arasında zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kesintisiz bir şekilde tekrar etmek en büyüktür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde en kesin bir standart söz konusudur. Allah'ın dizaynı şöyle. Ankebut 45. Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Ve ekumus salat. İnne salatı tenha anil fahşayı vel münkeri vele zikrullahi ekber. Habibim, sana vahyettiğimiz o Kur'an'dan onlara oku, anlat, onlara tilavet et Kur'an'ı. Ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullah en büyüktür. Namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, bu iki zikirden
daha büyük bir zikir vardır. O da zikrullah'tır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. Öyleyse zikrin en çok kabul gördüğü saha seher vaktidir. Seher vakti sabah namazının öncesidir. Ve bu devirde yapılacak olan zikir Allah'ın en kıymetli zikir zamanı içinde yapılmıştır. Yardımlar açık olarak gelir. Kalp gözünüz bu devrede açılacaktır. Kalp kulağınız bu devrede işitmeye başlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, o kadar güzellikler nasip etmiş ki Allah-u Teala, bunları yaşayamayan insanlara sadece acıyoruz. Herkes yaşayabilir, nimeti veren Allah'tır. Ama biz kullar da o nimete layık olmak mecburiyetindeyiz. Kalp gözü Allah'ın bir nimetidir. Kalp kulağı Allah'ın bir nimetidir. Hikmet sahibi olmak Allah'ın bir nimetidir. Kalp kulağının mutlaka açıldığı bir devre var mıdır? Evet. Aynel yakin devresi. Kalp gözünün ve kalp kulağının mutlaka açıldığı bir hüviyet taşır. Öyleyse bunlar Allah'ın nimetleridir. Bu nimetlere kavuşabilmek için yapmamız lazım genel şey zikrimizi gün geçtikçe arttırmak ve neticede zikrin en üst seviyesine ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dizaynla dizayn etmiş ki Allah-u Teala her şeyi. Her şey en güzel standartlarda. Bir muhteva düşünüyorum sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu muhteva bütün ibadetlerden daha önemli olan en büyük ibadeti muhtevasına alıyor. İçinde bu var. Muhtevanın özü zikir. Bu zikrin en çok tesirli olduğu zaman parçası seher vakti. Sabah namazının evvelindeki yarım saat, 45 dakika, bir saat. Zikrin en güzelinin yapılacağı alan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki sadece hayranlık duyabilirsiniz. Sabah namazı en güç namazdır. Neden? Çünkü o esnada uykunun gafleti içindesiniz. Uyku insanı gafil kılar. Bu dünyadan sizi ayırır. Uykusu ağır olanlar için sabah namazı bir sıkıntı oluşturabilir. Tatlı uykularını feda edip de namaza kalkmak istemezler. Oysa ki insanlara en çok derecat kazandıran namaz sabah namazıdır. Kısacık, iki rekat farz, iki rekat sünnet. Ama en çok derecat kazandıran namaz. Neden? Şartları en güç olduğu için. Sabah namazında şeytan sizi devamlı uykuda tutmaya çalışır. Sabah namazına kaldırmamak ve derecat kaybetmenize sebep olmak için. Sevgili kardeşlerim, sabah namazı uykunun en ağır olduğu devreye rastlar. En derin olduğu devreye rastlar. O devrede uykudan vazgeçebilmek,
Ve bu uykudan vazgeçmenin arkasından kalkabilmek. İşte şeytanın sizi en çok kandırdığı nokta burasıdır. Hele mevsimde kışsa. Söyleyecek çok şey vardır. Der ki, şimdi bir defa vakit çok erken. Niye diye sen tatlı uykunu bozup da kalkacaksın, namaz kılacaksın? Yetmez, sular soğuk, buz gibi. Bu soğuk suyla ellerini, yüzünü, ayaklarını yıkayıp abdest almak mecburiyetindesin. Üstelik de zaten böyle yaptığın zaman hep hasta oluyorsun. Ne işin var kalkacaksın sabahın bu saatinde, abdest alacaksın ve de hasta olacaksın. Sen şimdi yat. Bu sabah namazı öyle bir namazdır ki öğle vaktinin girişine kadar kılınır. Öyleyse ortalık ısındıktan sonra kalkarsın, sabah namazında kılarsın, öğle namazında kılarsın, hepsini halledersin. Medeniyet ilerledi. Artık insanlar kolaylıkla sıcak su bulabiliyorlar ayaklarını yıkamak için. Yüzlerinde ılık suyla yıkayabilirler. Gerçekten sabah namazı öğleye kadar kılınabilir mi? Evet kardeşlerim, kılınabilir. Burası doğru konu. Ne demek istiyoruz? Bu namaz, sabah namazının vakti bittikten sonra, öğlen namazı girmeden evvel kılınan namaz, sabah namazının vakti bitmeden kılınan, sabah namazının vaktinde kılınan bir namaz kadar kıymetli olabilir mi? Olamaz. O mümkün değil. Sabah namazı en kıymetli namazdır. Öyleyse kılınabilir dedik. Gerçekten kılınabilir mi? Evet, kılınabilir. Ama bu bir kaza hükmündedir. Kaza şeklinde kılınmasa da kaza hükmündedir. Sabah namazını vakti düştükten sonra, güneş doğduktan sonra kılınacak olan sabah namazı için gene aynı şekilde sabah namazının kazasına değil, sabah namazının kılınmasına dua niyet ederiz. Niyet ettik, Allah rızası için sabah namazının bugünkü sünnetine deriz. Ama bundan evvel söylememiz lazım gelen bir şey daha var. Vaktinde yetişip kılamadığım sabah namazının bugünkü sünnetine. Öyleyse demek ki vaktinde yetişip kılamadığım bir öğle namazı kılamamışsanız, vaktinde yetişip kılamadığım öğle namazının kazasına demiyorsunuz. Orada öğle namazının vaktini geçirdiniz, öğle namazının vakti bitti, ikindinin vakti girdi ama baktınız ki siz öğleyi kılmamışsınız. Öğleyi kılacaksınız, kaza edeceksiniz. Niyet ettik, Allah rızası için vaktinde kılamadığım öğle namazının kazasına. Bunu da kaza ediyorsunuz çünkü öğle namazının bittiği anda ikindi girmiştir. Sabah namazı için değişik bir olay var. Sabah namazının vakti bittiği halde öğle namazı girmemiştir. Kuşluk namazının vakti girmiştir. Aslında kuşluk namazı da farz değildir. Bir sünnet namazdır. Ama kuşluk sünnetiyle beraber sabah namazının vakit namazı gibi kılabilirsiniz. Niyet ettik, sabah namazını eda etmeye diyeceksiniz. Tıpkı sabah namazını kılarken gibi. Niyet ettik sabah namazını kılmaya, sabah namazını kılmaya da diyebilirsiniz. Ama vaktinde yetişip kılamadığım ifadesini ilave etmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse
Sevgili kardeşlerim, sabah namazından daima erken kalkın. Zikir yapın. Zikrin en kıymetli vakti. Gecenin sabah namazına doğru olan saatleri, bunların arasında en kıymetli vakit seher vakti. Sabah namazının imsakin vaktinin girdiği noktadan bir saat geriye doğru gidin. O zaman parçası, o bir saat seher vaktidir. Ve sizin en güzel zamanınızdır Allah'a birlikte olma konusunda. Yavuz Sultan Selim sırtındaki şiiri pençe hastalığı sebebiyle rahmetli olmak üzere, mürşidi de bacının ucunda ve ölüm anı geldiği zaman irşat makamı diyor ki, Allah ile bile olmak zamanıdır, beraber olmak zamanıdır. Yavuz Sultan Selim diyor ki, Yaziz, şimdiye kadar kiminle bileyiz sanırsız? Biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim, Osmanlı padişahlarının büyüklerindendir. Halifeliği Araplardan Osmanlı'ya alan padişahtır. Ve halifeliğin bütün işaretleri halen Topkapı Sarayı'ndadır. Biliyorsunuz ki Gobi Çölü'nü orduyla geçebilen tek kumandan odur. Yavuz Sultan Selim'dir. Ordu çölü geçiyor. Çok büyük bir sıkıntı içerisinde. Korkunç bir sıcak. Asker sıcaktan bunalmış durumda. Padişah Yavuz Sultan Selim ansızın atını durduruyor. Atından iniyor. Atının dizginlerini ele almış. Yürümeye başlıyor. Ordu perişan. Başvezir yaklaşıyor. Padişahım diyor, bu ordu şu anda zaten sıcaktan perişan vaziyette. Siz bir de atınızdan indiniz, onları yaya yürümeye mecbur ettiniz şu anda. Bu Allah'tan reva mı? Bu arada mürşidi kıs kıs gülüyor bu işe. Ama başvezir de bunu söylüyor. Padişah başvezirin kulağına eğiliyor. Görmüyor musun diyor, önümüzde diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devesinden inmiş yaya yürüyor diyor. O yaya yürürken diyor ben ata binebilir miyim hiç? Sevgili kardeşlerim, Osmanlı sahabenin devamıydı. Yavuz Sultan Selim sancağı almadan önce bir, o Arap ülkesinin fethinde bakıyor bir takım insanlar dolaşıyor ortalıkta. Kulaklarında küpeler var. Her birinin kulağında başka renkte bir küpe. Elbiseler başka başka renklerde. Yavuz Sultan Selim merak etmiş. Demiş ki bu adamlar kulaklarında küpe var ve elbiseleri değişik değişik. Bunun özelliği ne? İşte demişler bu kırmızı elbiseliler Süleyman Paşa'nın kulları. Bu mor elbiseliler Hasan Paşa'nın kulları. Bu sarı elbiseliler İsmail Paşa'nın kulları. Paşa isimleri sayılmış. Yavuz Sultan Selim demiş ki o küpelerden bir tane de bana getirin demiş. Ve kulağına küpeyi taktırmış. Heh demiş şimdi oldu. Ben de demiş kendimi takdim edeyim. Allah'ın kulu. Süleyman Paşa'nın, Hasan Paşa'nın kulu değil. Allah'ın kulu Selim.
Yavuz Sultan Selim. Padişahların içinde sakalsız olan iki padişah var. Birisi sakalı çıkamayacak kadar küçük yaşta tahta gelen ve öldürülen Genç Osman. İkincisi de Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan Selim'i sakalsız ve küpeyle görenler o küpenin manasını bilemezler. O küpe Yavuz Sultan Selim'in Allah'ın kulu olduğunu ispat eden bir vesikadır. Sevgili kardeşlerim, bütün bunları ne diye söylüyoruz? Sabah namazı konumuz. Sabah namazı namazların mahmurluk içinde kılınan ya tekidir ya da evvela o gelir, sonra da yatsı namazı gelir. Erken yatmaya alışan insanlar yatsı namazında bir problemle karşı karşıya olabilirler. Mahmurluk çöker üzerlerine, yatsı namazını vaktinde kılmakta zorlanırlar. Geç saatlerde, 11'de filan da kılınması söz konusu vaktin değişik standartlarında. O zaman gene uyku mahmurluğu içinde kılınan bir namaz söz konusu. Ama orada bir uykudan uyanma söz konusu değil. Günün yorgunluğu sebebiyle artık uyuklama noktasına gelen, uykusu şiddetle gelen bir kişi için bir böyle bir durum var. Sabah namazında ise uykunun en tatlı noktasında uyanıp namaz kılmak var. Öyleyse sabah namazı bu konuda diğerinden çok daha ötede bir değerin sahibi.

edilmiş bir farz olmuştur. Öyleyse her namazın vaktinde kılınması asıldır. Başka yerlerde böyle bir mecburiyet yok. Namazın karşılığı birebir ödenir. İki rekat sabah namazını kılamayan kişi, iki rekat namazını kılar, sabah namazını. Öğlenin vakti girmeden evvel kılarsa eda eder. İki rekat olarak eda eder. Sünnetini de kılar, sabah namazının sünneti olarak. Borcunu ödemiş olur. Ama bizim kardeşlerimiz için bu geçerli değildir. Sabah namazı kılınamadıysa Allah-u Teala'nın verdiği ceza 1'e 10'dur. Bu bizim için geçerli sadece. Bu dergâh-ı müntesipleri için sabah namazının kılınamaması halinde öğleye kadar geçen devre içinde olsa, ondan sonra da olsa 1'e 10'dur. Ama öğle namazına kadar olan devre içinde olması ahsen olandır. Ahsen olanın böyle olması ve 10 tane borç farzı kılınması asıldır. Öyleyse Allah Teala neden namaz kılmamızı istiyor? Namaz kılmak derecat kazanmanın vesilesidir. Biliyorsunuz ki biz insanlar ömrümüz boyunca normal şartların içindeysek hep namaz kılacağız. Anormal şartların içindeysek gene namaz kılacağız. Ne demek istiyoruz? Normal standartlardaki bir insan rükû ederek, secde ederek ve kıyama kalkarak namaz kılar. Ama bacakları şu veya bu sebepten tutmayan, sakatlanan, rahatsız olan insanlar için oturarak namaz kılmak da Allah-u Teala'nın kabulü içerisindedir. Allah-u Teala herkesin neye muktedir olduğunu en iyi bilendir. Diyor ki hiç kimseye onun iktidarının dışında olan şartları yüklemeyiz diyor. Emirleri vermeyiz diyor. Öyleyse bir insan ayağa kalkamıyorsa onun oturarak namaz kılması veya oturamıyorsa onun yani seccade üzerinde oturamıyorsa onun sandalye üzerinde oturarak namaz kılması pekala uygundur. Peki vasıtada namaz kılınır mı? Otobüste, trende? Elbette kılınır. Peki onun da yapamadığı kişi çok az vakit kaldı ve işine yürüyerek gidiyor. Daha yolda da vakti dolacak. Ne yapacak bu kişi? Bu kişi yürürken namaz kılacak sevgili kardeşlerim. Yürürken. Birçok kişi hayır derler, yürürken namaz kılınmaz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de yürürken namaz kılınabileceğini açık bir şekilde ifade etmiş. Öyleyse yürürken de namaz kılabilirsiniz. Ama Allah'ın katında en yüksek olan hangisidir? Erkana riayet etmek suretiyle namazı vaktinde ikame etmek, gerçekleştirmek. Vakti geçirmek derecat kaybına sebebiyet verir. Sabah namazının kazası bizim aramızda 10 defayla cezalandırılır. Ama bu cezayı çekenler bilir ki cezanın karşılığı büyük bir zevktir. Çünkü Allah Teala'nın o hatayı affedeceğinden emin olarak kişi namazını büyük bir zevkle kılar.

affedilmiştir. Affedilmenin o büyük zevkini yaşar. Cezanın ağırlığı affın kesinliğini gösteren bir işaret gibi gelir onlara. Sevgili kardeşlerim, bakınız Allah-u Teala'nın temel kaidesine. Diyor ki, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Allah'ın kolaylığı ne? Vaktinde kılamazsan, peki kılamadın. O zaman o vaktin ötesindeki sonraki vakitte kıl. Sonraki vakitte de kılamadın. O zaman akşam evine döndüğün zaman öğleyi de ikindiyi de akşamı da evinde kıl. Ama yatsının vakti girmiş. Tamam. Öğleyi de ikindiyi de akşamı da evde kılacaksın. Tasavvufun dışında bunlar tabii olaylar. Tasavvufta Allah-u Teala öyle olmamasını istiyor. Her vaktin zamanında kılınmasını istiyor. Ama diğer vakitleri kılmayan için bir ceza müessesesi koymamış tasavvufta da. Onun sadece kendisi kadar kılınmasını istiyor. Sabah namazı hariç. Soruyorlar, yani gerçekten yürürken de namaz kılınabilir mi? Evet, Kur'an-ı Kerim açıkça bunu söylüyor. Yürürken de namazın kılınabileceği. Namaz konusunda konular bir bir açıklığa kavuşturulmuş. Namazın temel faktörleri bilinen hususlar. Kıyam, rükû ve secde. Yürüyen bir insan nasıl yapacak bunu? Yapamayacak. Ama Allah-u Teala kabul ederim diyor. O hayalinde canlandıracak rükû ettiğini, secde ettiğini ve kıyama kalktığını, aslında hep kıyamda yürüyor ama hayalinde canlandıracak veya bir yerde bekliyor ayakta, beklerken namaz kılabilir, gözleriyle kılabilir, düşünceleriyle kılabilir, vücut davranışı bir namaz kılıyor hüviyeti göstermez, göstermeyebilir ama Allah-u Teala onun namazını kabul eder. Öyleyse bir hasta düşünelim, yatıyor vaziyette, hiç yerinden kımıldayabilecek durumu yok. Hiç kımıldamadan namaz kılabilir, Allah-u Teala gene kabul eder. Hiç kımıldamadan, gözlerini açıp kapayarak, içinden dilini de kımıldatamıyor, içindeki sesle dua ederek namazını kılar, başını da kımıldatamaz, gözlerini de kımıldatamaz, gözlerini kımıldatır diye düşünüyorum. Kımıldatamadığını düşünün, o zaman da Allah'ın kabulündedir. Allah-u Teala hiç kimseden onun iktidarının dışındaki bir teklifi yerine getirmesini istemez, teklif de yoktur. O kişi teklifin karşılığı mükellef olmaktır. Teklife muhatap olan kişi mükelleftir. Mükellef onu yerine getirmekle vazifeli demektir. Ve kimler namaz konusunda teklife muhatap değildir normal standartlarda? İktidarları herhangi bir namazın, herhangi bir hüviyetine müsait olmayanlar. Ayağa kalkamıyor mu kişi oturarak kılacak? Zamanı mı yok? Yürüyerek kılacak. Arabada kılacak, otobüste kılacak, trende kılacak, vapurda kılacak, havada uçarken kılacak, neredeyse orada kılacak. Sevgili kardeşlerim, bir cuma vaktinde uçakta yolcuyuz. Baktım hiç kimse namaz filan kılmıyor. Kalktım ayağa, ilan ettim herkese. Cuma namazını kılmak isteyen dedim, benimle beraber arkaya gelsin, namazımızı eda edelim. Gerçekten 5-6 kişi olduk. Biri müezzin oldu, biz imam olduk ve bir cuma namazı kıldırdık onlara hutbeyle beraber. Ama kısa bir hutbeydi. Olsun,
Ama uçakta da bir cuma namazını kılmayı Allah Teala bize hamdolsun ki nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, namazı bir angarya gibi görenler gerçekten ne kadar büyük bir yanlışın içinde olduklarını fark edemeyen zavallılardır. Namaz bir zevktir. Düşünün, Allah Teala kalp gözünüzü açmış. Size gök katlarını gösteriyor. İradenizi de Allah'a teslim etmişsiniz, zatını gösteriyor. Karşınızda o zaman namaz kılarken duvar, mihrap falan bir şey yoktur. Allah'ın gösterdikleri vardır. Muhteşem bir namazı indi ilahide de kıldırır Allah Teala size. Fizik vücudunuz buradadır ama gösterdiği yer indi ilahidir. Orada altın tahtları göreceksiniz. Orada gördüğünüz bütün renkler en güzel renklerdir. Orada da seccadeler göreceksiniz. Orada huzur namazının kılındığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, namaz bir zikirdir. İşiniz varsa ki namazın ağırlığı gündüzdedir, öğle namazı ve ikindi namazı. Gündüzün iş yapma standartlarının öğle namazı dışında kalabilir bazen. Bazen de öğle namazı da çalışma saatlerinin içinde olur. Bir işveren çalıştırdığı işçilerine namaz kılmak imkanı vermekle mükelleftir Allah'ın katında. O, bu imkandan faydalananlar da bedellerini ödemek mecburiyetindedirler. Kendilerini işe alan kişiye. Belli bir antlaşma yapılmış. 8 saatlik bir mesai mutlak olarak verilecek. O saatlerin karşılığında da işveren onlara ücret ödeyecek. Araya namazlar girmiş, bir saati eksilmiş konunun. O bir saati de tamamlamak mecburiyetindesiniz. Adalet, hak mefhumu bunu gerektirir. Patron bu konuda özel bir müsaade vermişse, ben eksik olanı da kabul ederim demişse, o onun bileceği iş, Allah katında bu sebeple mutlaka büyük ölçüde derecat kazanacaktır. Ama kul şunu bilmelidir ki, kaybettiği zaman parçasını telafi etmek mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, namaz kılmak bir zevktir. Allah'ın karşısında olduğunuzu düşünün. Huzur namazındasınız. Ön tarafa doğru bakıyorsunuz. İmamı arkadan göreceksiniz. Arkasındaki iki kişiyi, onun arkasındaki bir kişiyi, onun arkasındaki 7 kişiyi. Sonraki onarlık sıraları hepsini gösterir Allah Teala. Huzur namazındaki farklılık nedir? Huzur namazındaki farklılık, huzur namazının benim şu anda konuştuğum gibi bir sesle kılınmamasıdır. Huzur namazında bu tarzda bir ses duyulmaz. Ama imamın bütün konuşmaları imam söylediği anda
sonsuza kadar uzanan, arkaya doğru uzanan safların en sonundaki tarafından da işitilir. Çünkü o namazın sesi normal ses değildir. İmamın sessiz sesidir. Oradakilerin hepsinin kalp kulakları açıktır. Onun içinden sessiz olarak söylediği namazın bütün sözlerini sıranın kilometrelerce ötesindeki sonundakiler de duyarlar. Böyle olunca ne olur? Böyle olunca şu olur. Farzlarda da, sünnetlerde de imamla aynı anda kılar. Bütün saflar aynı anda secdeye, aynı anda rüküye gelirler. Aynı anda kıyama kalkarlar. Herkesin ne kadar uzak olursa olsun imama, kişilerin hepsinin aynı anda duyduklarıyla hareket etmeleri muhteşem bir manzara oluşturur. Tek bir kişi namaz kılıyormuş gibi. Herkes aynı anda kıyamda, aynı anda rükuda, aynı anda secdede. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam de sahabesiyle beraber bunu başarmış. Aslında diyor ki o kadar kalabalık oluyor ki, hadisler bunu söylüyor, normal saf nizamı kurulamıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sözü, tamam diyor, hepiniz birbirinizin sırtına secde edin. Sahabe öyle yapıyorlar. Eğer herkes bir öndekinin sırtına secde ediyorsa, öndekinin de secde vaziyetinde olması gerekmez mi sevgili kardeşlerim? Yoksa secde edemez. Bir öndeki kıyamdaysa da secde edemez, rükudayken de secde edemez. Bütün sahabe tıpkı huzur namazının imamı olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi hareketi yapmışsa onlar da tıpkı onunla aynı anda namazı kılarak eda ediyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerde de aynı anda iştirak ediyorlar. Farzlarda da aynı anda iştirak ediyorlar. Böyle olduğu için herkes birbirinin sırtına secde edebiliyor. Yoksa kimse kimsenin sırtına secde edemez. Sevgili kardeşlerim, bu bize de verilen emir, aynı emirdir. Biz de kardeşlerimizle bütün namazları aynı anda kılarız. Aynı anda secde, aynı anda rükû, sünnetlerde de, farzlarda da aynı anda secde. Secdesi de, rükû da, kıyamı da aynı anda olacağın bir namaz müessesesi. Bu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet-i seniyesini Allah'ın emrettiği biçimde yerine getirmek demektir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'da 7 vakit namaz göreceksiniz. 5'inin farz olduğu kesin işaretlerle anlaşılmıştır, anlatılmıştır. Sabah namazı, öğlen namazı, ikindi namazı, akşam namazı ve yatsı namazı. Ama diğer iki vakitten daha bahsediyor Allah Teala. Birisi kuşluk sünnetidir, birisi de teheccüd sünnetidir. Kuşluk sünneti sabah namazının bitişinden yarım saat sonra başlar, öğle namazına kadar kılınabilir. Öğle namazına yarım saat kalaya kadar kılınabilir.
teheccüd sünneti ise yatsı namazından sonra başlar. Ama yatsı namazının saatinden sonra değil. Normal standartlarda ise saatler, yani bir saat ileri alınmamışsa, gece 12'den başlar, sabah namazına kadar devam eder. Gece 12 ile sabah namazı vakti arasında kılınan namaz, teheccüd namazıdır. Yatsı namazı hiçbir devrede saat 12'ye ulaşamaz, 10 ötesine de geçemez. 11'e kadar ve daha öteye taştığı zamanlarda olabilir. Ama gecenin 12'sini aşmaz vakit ölçülerine göre. Teheccüd namazı da gecenin 12'sinde başlar. 12'den evvel teheccüd namazı kılınmaz. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak bir zevktir. Bir gün kalp gözünüz açılacak, açılanlar bilirler. Namaz kılmanın ne kadar büyük bir zevk olduğunu. Düşünün ki, karşınızda bir duvar var, ama Allah Teala size o duvarı göstermiyor. Duvar yok. Önünüzde alemleri açmış Allah Teala. Dilediğini gösteriyor kalp gözünüze. Baş gözleriniz açık olsa da olmasa da netice değişmez. Kalp gözünüzde görüyorsunuz. Bu sebebe dayalı olarak kalp gözü açık olanlar namazı hep baş gözleri kapalı olarak kılarlar. kapalı olarak kılmaları da bazılarını rahatsız eder. İnsanlar aralarında kaideler falan koyarlar namaz kılarken gözler kapanmaz diye. Bu Allah'ın emrine uygun değildir. Kalp gözü açık olan bu dünyaya ait olan bir şeyi görmek istemez. O Allah'ın kendisine göstereceği şeyi görebilmek için gözlerini özellikle kapatır ki manzarayı bozan bir negatif faktör oluşmasın. Bütün kainat önünüzde açıktır sevgili kardeşlerim. Bütün kainat, yerler, gökler, Allah'ın gösterdiklerini birer birer görürsünüz. Öyleyse namaz kılmak bir zevktir. Eğer Allah Teala kalp gözünüzü açmışsa size bu dünyada görmeniz mümkün olmayan güzellikleri gösteriyorsa, birinci gök katını, açıkta yapılan secdeyi, ikinci gök katını, su varılma havuzlarını, onların arka tarafında yapılan secdeyi, onun sağ tarafındaki salonda yapılan, yedinci kata çıkabilenlerin secdesini, üçüncü kattaki iki katlı mescidi, üst katta da alt katta da namaz kılınan, üçüncü katı dördüncü kata bağlayan mihenk menfezini, üçüncü kattan dördüncü kata kadar uzanan bir madeni silindir. İki alemi birbirine bağlıyor. Üçüncü katı dördüncü kata bağlıyor. İçinde sonsuz hızla hareket eden, dördüncü kata çıkmak yetkisinde olan ruhlar. Dördüncü kattaki Mescid-i Haram'ın aslı, Mescid-i Aksa'nın aslını, beşinci kattaki Mescid-i Haram'ın aslını, altıncı kattaki Sıbkatullah olma bölümünü, onun herkesin vücuduna göre şekil alan özel kapısını, yedinci katın girişindeki altın kapıyı, İki trabzanın arasındaki altın zinciri ve yukarıya çıkınca bal peteklerini andıran altıgen, sonsuza kadar uzanan kader hücrelerini, Ümmül Kitabı, on katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran Allah'ın bütün Resullerine verdiği kitaplar. Şeriat kitabı olsun,
olmasın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Ümmü Kitap'tan sonra size kudret denizini gösterecektir. Sonra Makam-ı Mahmud'u, sonra Divan-ı Salihini, sonra zikir hücrelerini, sonra İndilahi. Ve İndilahi'nin en yüksek noktası o muhteşem renkteki yapraklarıyla, çiçekleriyle Sitedil Müntaha, en sondaki ağaç. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Sonra en son geleceğiniz son bilmece, son bulmaca Allah'ı görmek. Bir gün Salah'ın, Salah makamının 5. kademesine ulaşacaksınız. İradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz ve Allah'ın zatını göreceksiniz. Onun bir insan olmadığını görmek için gözlere, işitmek için kulaklara, konuşmak için ağza ihtiyacı olmadığını göreceksiniz, yaşayacaksınız. Her zerresiyle görür, işitir, bilir, idrak eder. O Allah'tır. Eğer şimdi düşünün, namaz boyunca Allah Teala size kalp gözünüzde neyi isterse onu gösteriyorsa, şu dünyada bu gözlerinizle görüyormuş gibi şuradaki gözünüzle görüyorsanız, biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Miraç'a çıktı. Bir gecede 7 tane gök katını açtı. Ruhu fizik vücuduna örtü olmuştu ve sonsuz hızla bu sebeple hareket halindeydi. Allah'ın katına ulaştı. Allah'ın katına ulaştı, sonuca erdi. Ve Allah'ı gördü. Ama daha evvel buradaki gözle, kalp gözüyle defaatle Allah'ı görmüştü. Orada neyle gördü? Orada fizik vücuduna örtü olan ruhunun baş gözleriyle gördü. Allah Teala diyor ki kalbi gördüklerini, baş gözlerinin gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. Allah Teala ona evvelce de defaatle zatını göstermişti ve yalanlamadı diyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, neresinden başlayayım, neresinde bitireyim bilemiyorum. Ama bu güzellikleri hepiniz yaşamaya namzetsiniz. Siz Allah'ı sevin, geri kalanını O dizayn eder. Allah'tan hoşlanmakla başlayan bir müessese, onu sevdiğiniz noktaya ulaşır, ona aşık olduğunuz noktaya ulaşır, onu da aşar, ona hayran olduğunuz noktaya ulaşır, ömür boyunca ona hep hayran olursunuz. O sizin sahibinizdir, Rabbinizdir, sizi yaratandır, her şeyinizdir. İşte ne zaman o söylediğim noktaya gelirseniz, onu görürseniz, o zaman hayatınızın sizin gözünüzde şu kadarcık, tırnak ucu kadar değeri kalmaz. Dersiniz ki ben Allah'a aitim. O ne yaptırırsa ben sadece onu yaparım. Ben aldığım vahye uyarım. Tehlikeymiş, ölümmüş, hastalıkmış,
Bunların hiçbirisi sevgili kardeşlerim size bir tesir icra edemez. Hiçbir olay sizi Allah'ı bir defa gördükten sonra artık tesir altına alamaz. Onların bir değeri yoktur. Sizin de kendinize ait bir değer ölçünüz artık yoktur. Vücudunuzun, fizik vücudunuzun, size ait olan her şeyin Allah ile onları mukayese ettiğiniz zaman şu kadarcık bir değerinin kalmadığını göreceksiniz. Zaten hayatınız Allah'ın yedi kudretindedir. Öyleyse bu can bu tende kaldıkça dersiniz ben Allah'ınım. Ne emrederse yaparım, kimse de umurumda değildir. İşte bu sonsuz mutluluğu Allah size yaşatacak sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki. O güzellikleri bir gün sizler de yaşayacaksınız. Onun için sizlere diyorum ki Allah'ı sevin, daha çok sevin, daha çok sevin. Ona aşık olun, hayran olun. Ona ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de teslim edin ki teslimi külli ile teslim olanlardan olun. Bir hakkın takvaya, hakka tukatihi takvaya ulaşın. O zaman dünyanın yaşanmaya değer bir yer olduğu konusunda kesin bir hükmün sahibi olacaksınız. Şu dünyadaki en mutlu insanlardan olacaksınız. Hayatınızın şu kadarcık değeri kalmayacak. Her şeyiniz Allah'a ait olacak. Allah-u Teala'nın hepinizi her şeyi Allah'ın olanlardan kılmasını bütün gönlümüzle Allah-u Teala'dan niyaz ederiz. Aranızda o mevkilere gelecekler olacak sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki öyle olacak. Allah-u Teala'nın hepinizi cennet saadetine de dünya saadetine de her ikisinin en üst boyutlarına ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Al-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah bizleri birlikte kıldı. Hurafelerden bir tanesi de dünyada rahat yoktur ifadesidir. La rahate fid dünya. Bu söz Kur'an-ı Kerim'e ters düşmektedir. Allah Teala bizim dünya hayatında mutlu olmamızı, mutlaka cennete gitmemizi, cennette de mutluluğu devam ettirmemizi emreder. Mutluluk denilen bir müesseseyi yok farz etmek hep bir yanlış anlayışın mahsulüdür. Nedir bu yanlış anlaşılma? İnsanın manevi tekamülünün korkuya dayalı olduğu zannediliyor. İnsan Allah'tan korkarsa, Allah korkusu insanları kemale erdirir diye bir yanlış düşünce ne yazık ki asırlar boyunca insanları meşgul etmiş ve herkes inanmış ki dünyada rahat yoktur. İnsanlar hep huzursuz bir dünya hayatı geçireceklerdir. Ve de İslam'ın 5 tane şartını yerine getirip cennete gideceklerdir. Cennette rahat edeceklerdir. Öyle bir müessese ki neresinden baksanız her tarafı yanlış sevgili kardeşlerim. Evvela İslam'ın 5 tane şartıyla kimse cennete giremez. İslam'ın 5 tane şartı hiç kimseyi bu dünyada mutluluğa ulaştıramaz. Eğer ölçüleri buysa, dünyada rahat yoktur'u İslam'ın 5 şartına dayalı olarak söylüyorlarsa, bunun doğru olduğunu biz de ifade etmek isteriz. İslam'ın 5 şartı kimseyi mutluluğa ulaştıramaz. Bu sebeple o insanlar dünyada rahat yüzü göremezler. Hep huzursuz olacaklardır. Huzursuz bir standart içinde bu dünyada yaşayacaklardır. Ve mutsuz bir dünya hayatından sonra gidecekleri yerde cehennemdir. Ne dünyada rahat var onlar için, ne ahirette rahat var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya gelince bunun tamamen tersine bir şeyi üzerimize farz kılmış. Diyor ki, ey insanlar, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Madde 1. Mürşidinize ulaşıp tabi olacaksınız. Madde 2. Buraya kadar başkalarından farklı bir durumunuz büyük ölçüde olmaz. Allah'a ulaşmayı dileyene kadar insan huzursuzdur, sıkıntıdadır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra farklı olaylar cereyanı başlar. Bu da mürşide ulaşıncaya kadar kişiye bir mutluluğu, insanın mutluluk diyebileceği bir hüviyette, bir oranda, dozajda vermez. Ama ne zaman ki nefs tezkiyesine başlarsınız, nefsinizin afetleri birer birer azalmaya başlar. Nefsinizin afetleri azaldıkça mutluluğunuz artar. Ve Allah Teala bütün insanlara cennet saadetinin 3. katını, 1. kat cenneti değil, daha üst cenneti olan 2. cenneti değil, daha üst seviye cennet olan 3. kat cenneti Allah Teala garanti eder bütün insanlara. Dünya mutluluğunun da %51'ini garanti eder. İkisi birbirine özdeştir. Bir insanın nefsinin kalbindeki afetler %51 azalmadıkça
o kişinin ruhu Allah'a ulaşamaz. Allah'a ulaşamazsa o kişi mutluluğu yaşayamaz. Bir insan ya ruhunu Allah'a ulaştırmayı diler veya dilemez. Dilemezse ne bu dünyada ne de öbür dünyada mutluluğu yaşayamaz. Ne dünya saadetine ulaşabilir ne de ahiret saadetine, yani cennet saadetine ulaşabilir. İkisi de mümkün değildir. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. İşte Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala, Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani dalalette olan kişiyle Allah ilgilenmez. Onu kendi haline bırakır. Ama diyor, o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala'nın verilmiş bir sözü var. Sadece bu ayet-i kerimede değil, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini, kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah bu sözü verdiğine göre iki tane sonuçla karşı karşıyayız. Bir insanın ruhu Allah'a ulaşmışsa nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Bu demektir ki o insanı mutsuz kılacak olan afetlerin yarısından fazlası artık yoktur. Yani o insan dünya hayatında davranış biçimlerinde %51'sini doğru davranış biçimleri olarak gerçekleştirebilecek olan bir noktaya ulaşmıştır. Öyleyse hayatının yarısı mutlaka mutlulukla geçecektir. O kişi %50'den fazla bir huzuru ve mutluluğu mutlaka yaşar. Bu o kişinin dünya mutluluğudur. Nefsinin afetleri %51 oranında azaldığı için bu kişi mutluluğu mutlaka yaşayacaktır. Neden? Nefsin afetleri Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamayı, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemeyi isterler. Ve bütün insanların nefsleri başlangıçta sadece afetlerle doludur. Böyle olduğu için de bu afetler bir problem olarak çıkıyor karşımıza. Allah neyi emrederse yapmak istemeyen, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir özelliğin sahibi nefsimiz. Muhtevasındaki afetler sebebiyle. Ama başlangıçta bir de ruhumuz var. Ne var ki sevgili kardeşlerim, eğer biz Allah'a ulaşmayı dilersek, Allah Teala bizimle meşgul olmaya başlar. Ve de mürşidimize ulaştığımız zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılır. Ve Allah'a doğru yola çıkar. Yani nefsimizin Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri ise işlemek isteyen afetlerine karşı artık ruhumuz yoktur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla gerçekleştirmeyecek olan ruhumuz bizden ayrılmıştır. Allah'a doğru yolculuğa çıkmıştır. Bu yolculuğun adına seyri suluk denir. Ruhumuz Allah'a ulaşıncaya kadar yolculuğu devam eder. Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Ne zaman ruhumuz Allah'a ulaşır? Nefsimizin kalbinde ilk
%2 rahmet birikiminin ötesinde. Her %7 fazıl nefsimizin kalbine girip yerleşirse ruhumuz bir gök katı mutlaka yükselir. İşte başlangıçta ruhumuz vücudumuzun içinde bir denge unsuru olarak var. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Bu sebeple ruhumuz gündüzü, nuru, nefsimiz geceyi, karanlığı temsil eder. Bütün afetler karanlıkla temsil olunurlar. Ve dengede bir hayata başlarız. Hayat başlangıç noktamızda Allah'a ulaşmayı dinemeyen bir insanın nefsinin kalbindeki afetlere, %100 afetlere karşı ruhunun kalbindeki %100 hasletler birbirinin zıt kutupları olarak faaliyettedir. Dengeyi sağlamaya çalışırlar. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların nefsleri %100 afetlerle dolu olduğu için şeytan da o afetlere tesir etmek imkanının sahibi olduğu için devamlı kişiyi kötü şeyler yapmaya zorlar. Ve kişi yanlışlıklar yapar. Allah'ın emirlerini yerine getirmez. Getirmedikçe Allah o kişiyi cezalandırır. Ruhta nefse huzursuzluk verir. Allah o kişiye azap verir. Ruhta nefsi huzursuz kılar. O kişi bu sebeple rahat değildir, huzurlu değildir. Eğer bir insan İslam'ın 5 tane şartıyla hareket ediyorsa, bu insanın rahata ve huzura kavuşması mümkün değildir. Onun için böyle insanlar için söylenmiş bir söz, o insanlar için geçerlidir. Onlar için dünyada rahat yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse dünya üzerinde rahata kavuşamaz. Ama dünyada rahat yoktur sözü herkese teşbih edildiğinde herkes için geçerli değildir. Dünyada rahat vardır. Allah'ın emirlerine itaat eden bir insan için dünyada rahat mutlaka vardır sevgili kardeşlerim. Öyleyse ne demek istiyoruz? Nefsin afetleri sebebiyle bir kişinin huzursuz bir ortamda yaşaması söz konusudur. Şeytan devamlı olarak insanları tahrik ederek yanlış şeyler yapmasına sebebiyet verir. Arkasından da Allah-u Teala kişiye azap eder. O kişi namazlarını kılmaz, İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmez. Getirmezse azaplanır. Allah-u Teala ona azap verir. Başkalarına kötülük eder, gene azapla karşı karşıyadır. Aynı zamanda ruhunda nefse huzursuzluk vermesi söz konusudur. Yaptığı her yanlışın arkasından. Devamlı cezalanan bir insan, o ceza müddetince, kendisine huzursuzluk yaşatıldığı sürece, elbette mutlu olamaz, rahat olamaz. Öyleyse, dünyada rahat yoktur sözü, sadece dinlerini Allah'ın emrettiği biçimde yaşayamayanlar için geçerlidir. İnsanlar dinlerini yaşayamıyorlarsa, din yaşanıyor diye İslam'ın 5 tane şartını yerine getiriyorlarsa, o insanlar mutluluğu yaşayamaz tabii. Onlar için gerçekten de dünyada rahat yoktur.
Eğer bu sözü kendilerine göre söylemişlerse onlar alakadarlar, tamam. Ama dünyada rahat yoktur sözü topluma teşmil edilmiş durumda. Bütün dünyanın, dünyada yaşayan insanlara ve İslam alemine ait olan bir sözdür ki bu geçerli değildir. İslam alemindeki yaşantı iki ayrı tarz gösterir. Gerçekten İslam'ı yaşamaya çalışanlar için iki ayrı yol ne yazık ki oluşmuştur. Kur'an'da iki yol yoktur, bir tek yol vardır. Bu iki yoldan bir tanesi tasavvuftur, diğeri şeriattır. İnsanlar böyle isimlendirdikleri için onların tabirleriyle konuşuyoruz. Tasavvufsa Kur'an'ın ta kendisidir. Tasavvuf Kur'an'ın bütünüdür. Şeriat sanedilen İslam'ın beş şartını yaşamaksa Kur'an'ın sadece hiç kimseyi rahata kavuşturamayacak olan bir kısmını temsil eder. Öyleyse dizaynı ona göre yapalım. İnsanların Allah'a ulaşmayı dileyen kesimine bakalım. Bunlar dünyada rahat edebilirler mi? Onlar için dünyada rahat mutlaka vardır. Huzur vardır, mutluluk vardır. Ahirette ise mutlak olarak cennet vardır. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyor. 80 sene yaşamış. 65 yıl İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmiş. Namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş. Kelime-i şehadet de getirmiş sık sık. Buna rağmen bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Ve bu kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Huzursuzluktan kurtulması mümkün değildir. Bu sebeple İslam'ın 5 tane şartı o kişiyi hiçbir zaman tatmin edemeyecektir. Huzuru ve mutluluğu yaşaması mümkün değildir. Nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Ve devamlı bu afetler o kişiyi rahatsız eder, huzursuz kılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünyada rahat yoktur sözünü kendileri için söylüyorlarsa, İslam'ın 5 şartında yaşayanlar için ve de dinle alakası olmayan insanlar için söylüyorlarsa, bunun geçerliliği söz konusudur. Ama Allah Teala insanları dünyada rahat etmesinler diye yaratmamıştır. Dünyada da rahat etsinler diye, ahirette de rahat etsinler diye, asıl ifadesiyle dünyada da mutluluğu yaşasınlar diye, ahirette de mutluluğu yaşasınlar diye yaratmıştır. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde hangi şartlar içinde olurlarsa olsunlar mutlaka bir mutlu devreyi gerçekleştirirler. İşte bu mutlu devre o insanın Allah'a ulaşmayı dilemesinden ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar geçen devredir. Neden böyle bir ayrım yapıyoruz, ondan sonraki devreleri katmıyoruz işin içine? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Ulaştırırsa ne olur? Ulaştırırsa o kişi dünya hayatını yaşarken mutluluğu giderek artar. Günün yarısından daha fazla bir süresini dünya hayatını yaşarken mutluluk içinde geçirir bu kişi. Öyleyse bunlar için dünyada huzur vardır. Yetmez, bu kişi öldüğü zaman ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşse üçüncü kat cennete girer. Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibidir.
nefsini ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibidir. Nefsinin kalbindeki afetlerin yarıdan fazlası yok olduğu için bu noktaya kadar o kişi dünya saadetinde yarısından fazlasına sahiptir. Dünyada rahatın var olduğunu kesin olarak bu kişi yaşar. Beraberce bakalım. Birinci basamak, insanlar olayları yaşar, herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendirirler. Herkes değerlendirir, tavırlarını koyarlar. Bunların arasında öyle insanlar vardır ki hem Allah'a ulaşmayı dilemezler, hem başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olurlar. Onlar hariç ötekileri Allah-u Teala seçer. O seçtiklerin içinde küçük bir grup, %10'dan çok daha azı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenler sevgili kardeşlerim. Onlar için mutlaka saadet vardır. Beraber görelim. Onlar için dünyada rahat yok mudur? Dünyada rahat varsa neden vardır? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri an Allah-u Teala onların üzerinde rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli o kişinin irşat makamına baktığı zaman onu görmeyen gözlerini irşat makamını görür hale getirir. İrşat makamının sözlerini işitmeyen kulakları irşat makamının söylediklerini işitir hale gelir. İrşat makamının sözlerini kalplerine indiremeyen insanlar Allah'a ulaşmayı dedikten sonra Allah'ın söylediklerini idrak ederler. Mürşitlerin söylediklerini idrak etmeye başlarlar. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece Allah Teala'nın indinde kördür, sağırdır ve dilsizdir. Ama Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, görme hassasının mührünü açar, semi hassasının mührünü açar. Kulaklarındaki vakrayı alır, İşitme hassasının mührünü açar. Kalbindeki ikinliti alır, kalbin mührünü açar ve kalbin içine iman kelimesini daha ileride yazmak üzere kalbin içine ihbat koyar. İdrak etme hassası, irşat makamının söylediklerini idrak etme hassası ile kişi donatılır. Ve bundan sonra Allah Teala kişinin kalbine ulaşıp o kalbi Allah'a döndürür. Sonra Allah Teala o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar ve kişi zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah diye kişi zikir yapmaya başlar. İşte böyle bir insan bu zikre başladığı noktadan itibaren Allah'ın söylediklerini birer birer yerine getirmek üzere daha uygun bir ortama gelir. Neden? Çünkü Allah'ın katından gelen rahmetle farz nurları zikir yaptığı zaman gelen bu nurlar göğsüne gelmiştir kişinin. Göğsünden Allah'ın açtığı yarıktan geçerek kalbe ulaşmıştır. Ama kalbin içine girmeleri sadece %2 kadar mümkün olur. Sadece rahmet nuru kalpte kalabilir. Rahmetle farz beraberce gelmesine rağmen sadece %2'ye kadar rahmet nuru kalbe yerleşebilir. Daha kalbe iman yazılmamıştır. İşte bu %2 rahmet ile kişi hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sormak imkanına sahip olur. Sorar, Allah mutlaka ona mürşidini gösterir.
Kişi Allah'ın kendisine gösterdiği bu mürşide ulaştığı zaman tabiyetini gerçekleştirir. Ve ne olur? Bu noktaya kadar bu kişi Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan almıştır. Ama bu noktada 7 tane nimet alacaktır. 1-

Bu nokta mürşide tabiyet çok önemli bir yerdedir. Kişiye sağladığı şeyler, devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi, bir. Kişinin ruhunun Allah'a doğru yola çıkması, iki. Allah'ın o kişinin günahlarını sevaba çevirmesi, üç. O kişinin nefs tezkiyesine başlaması, dört. O kişinin kazandığı dereceler bire karşı onken, bu noktada bire karşı yüz olur. Nefs, zikir sebebiyle afetleri devamlı kapı dışarı edip, Fazıl ismindeki nurlar kalbe dolmaya devam ettiği için, afetler giderek azalmaya başlar kişide. Bu afetlerin %7 azalması, %7 fazla girmesiyle mümkündür o kişinin kalbine. Ne yapar kişi? Zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapar. Zikir boyunca Allah'ın katından rahmetle fazl, rahmetle salavat gelir. Yarıktan geçerek kalbe ulaşır. Kalbe Allah Teala iman kelimesini yazmıştır. O iman kelimesinin manyetik alanı, fazlın manyetik alanının tersidir. Bu sebeple fazıllar nefsin kalbinde toplanmaya, birikmeye başlarlar. İşte bu nefsin kalbindeki birikim, o kişinin kalbinin giderek aydınlanmasına, nurların, afetlerin, karanlıkların yerini almasına sebebiyet verir. Ve ilk %7 fazıl birikimine kişi nefsi emmaridedir. Ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Devrin imamının dergahında daha üst katlara da çıkabilecek olanlarla beraber bu ruhta yola çıkar ve bu yolculuk sırasında önce %7 nur birikimiyle birinci gök katına ulaşır. Daha yukarıya çıkamaz. Ötekiler yükselirler. Sonra ikinci defa %7 nur birikimiyle ikinci gök katına çıkar. Nefsinin kalbindeki nurlar arttıkça o oranda bir mutluluğu kişi yaşamaya başlar. Üçüncü defa %7 nur birikimi, ruhun üçüncü kata çıkışı. Birincisi nefse emare, ikincisi nefsi levame, üçüncüsü nefsi mülhime. Kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Dördüncüsü nefsi mutmainne. Kişi doyuma ulaşır. Allah'ın verdiği paranın, imkanların kendisi için yeterli olduğundan emindir. Eğer Allah Teala bana daha fazla para verseydi ben mutlaka azardım. Daha az verseydi o zaman da Allah Teala'ya şükretmezdim. Ya Rabbi bana neden bu kadar az para veriyorsun diye. Belki de Allah Teala'ya serzenişte bulunurdum diye kişi düşünüyor ve kazandığı paranın Allah Teala tarafından optimal kılındığını kesin olarak biliyor. Buna kesin olarak inanıyor. Ruhu dördüncü gök katında. Sonra ruhun beşinci gök katına çıkması söz konusu ve nefsin kalbindeki afetlerde %35 azalmış oluyor fazıllar açısından. Sonra bu beşinci kademede kişi Allah'tan razı oluyor. Altıncı gök katında Allah da o kişiden razı oluyor. Ve yedinci kademede kişinin ruhu nefsin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nur oluştuğu zaman ruh yedinci gök katına ulaşıyor. Yedinci gök katın 7 tane alemini aşıyor ve bu 7 alemi geçtikten sonra Sitretül Münteha'ya

ulaşıyor ve oradan Allah'ın zatına yükseliyor zikir hücrelerindeki zikir hayatını tamamladığında. Allah'ın zatına ulaşan ruh, Allah'ın zatında yok oluyor. Bu makam, fena fillah makamıdır. Ne olmuştur? Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar, %51 olmuştur. Başlangıçta sıfır olan nurlar, yani Allah'ın emirlerini yerine getiren, bundan zevk alan, Allah'ın yasaklattığı fiilleri işlemeyen, bundan da huzur duyan bir insan var karşımızda. En azından %51 oranında, %2 rahmet girmişti, %49'da fazla girmişti kalbine. %51 oranında kalbi nurlarla dolu olan bir insan bu. Davranışlarının da %51'i doğru davranışlar. Böylece her doğru davranışın sonunda huzuru yaşar, mutluluğu yaşar. Kim bir başkasına iyilik yaparsa, bir faydada bulunursa veya bir ibadet yaparsa Allah Teala'nın yolunda, Allah ona huzur verir, mutluluk verir. Ruh da nefsi rahatlatır. Ruh nefse huzuru sağlar. Allah da o kişiye mutluluğu yaşatır. Öyleyse mutluluk denilen şey bir bütündür. Kesintisiz bir mutluluk olmalıdır. Kişinin iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde hepsinde kişi mutlu olmalıdır. Bunlardan bir kısmında mutlu olmak hiç kimseyi mutluluğa ve huzura ulaştıramaz. Öyleyse bu kişi ruhunu Allah'laştırdığı zaman mutluluğun %50'sini, 50'den daha fazlasını, %51'ini yaşamaya başlar. Bu insan rahattır, huzurludur ama bu rahatlık ve huzur yarı yarıyadır. Bunun bütünlenmesi söz konusu olacaktır. Şu noktada ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. Allah Teala bize verdiği bir söz vardı, o sözünü yerine getirmiştir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bunu gerçekleştirmiştir Allah Teala ve bunu yaparken bizi Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren öyle bir perdeyle perdeler ki şeytanın ivası, şeytanın bizi yoldan çıkarmak üzere yaptığı gayretlerin hiçbirisi Allah'ın koruması altında olduğumuz için bize tesir etmez. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an Allah'ın koruması altına girmiştir. Ne zamana kadar devam eder? Ta ki ruhunu Allah'a ulaştırsın. Bu süreç içerisinde şeytanın o kişiye bir tesirde bulunmasını Allah Teala kesinlikle önler. Evvelce nefsin karşısında %50 nefsin afetine karşılık, geri kalan %50 de ruhun hasletleriydi. Bütünü oluşturuyordu ikisi. Ruh Allah'ın güzelliklerini yaşatmaya, nefs de şeytanın çirkinliklerini yaşatmaya gayret ediyordu. Başlangıçta böyle bir eşitlik vardı. Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledikten sonra ruh Allah'a doğru yola çıktığı için vücuttaki denge bozulmuş gibi görünüyor ama aslında bozulmuyor. Çünkü Allah-u Teala o kişinin ruhunu kendine ulaştırana kadar o kişiyi kendi muhafazası altında tutar ve mutlulukların en güzelini yaşatır. Öyle ki bazen kişi camları açıp mutluyum diye bağırmak ister. Böyle bir insan rahat değil midir? Ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar kişi mutlak bir saadetin içinde yaşar. Bu dünya saadetidir. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş de mürşidine ulaşamadığına verilmişse birinci kat cennetin sahibi olur.
cennette de mutlu olacaktır. Rahatı cennette de devam edecektir. Eğer mürşidine tabi olup ölmüşse ikinci kat cennetin sahibidir. Eğer ruhunu Allah'a alıştırdıktan sonra ölmüşse üçüncü kat cennetin sahibidir. Öyleyse bu kişi hem dünya hayatında ruhunu Allah'a alıştırdığı zaman %50'den daha fazla mutlu, hem de üçüncü kat cennete ulaşacaktır. Cennet saadetini yaşayacaktır bu kişi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir insan için dünyada gördüğünüz gibi rahat vardır. Bu kişi yeter ki Allah'a ulaşmayı dilesin. Ama İslam'ın 5 şartı vardır, biz onu yerine getiririz, geri kalanını asla yapmayız diyenler için dünyada rahat gerçekten yoktur. Ama cennette de rahat yoktur onlar için. Onların cennete girmesi de mümkün değildir. Dünyada rahat olmadığı da kesindir. Nefsleri %100 afetlerle dolu bu insanların. Ve Allah-u Teala her yaptıkları yanlıştan sonra devamlı Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorlar. Devamlı azaptılar. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorlar. Onun için de azaptılar. Allah-u Teala onlara her iki açıdan da azap veriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan için dünyada rahat varmış. Bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Ruhun Allah'a ulaşmasından sonra Allah Teala koruyucu kalkanını üzerimizden kaldırır. Şeytan bizimle tekrar uğraşmaya başlar. Ama eğer bu kişi zikrini aynı seviyede tutabilirse, o noktaya kadar hangi mutluluğu yaşamışsa o kadar saadet içinde, yani hayatının %50'den fazlası mutlu geçerek hayatını devam ettirir. Ama dünyada yarı yarıya rahat eder, mutluluğu yaşar. Ama bu kişi eğer zikrini arttırırsa o zaman daha öteye geçecektir. Yavaş yavaş yükselen zikir sebebiyle nefsinin kalbindeki afetler %49'a düşmüştü zaten ruhu Allah'a ulaştığı zaman. Daha sonra adım adım kişinin zikri günün yarısını geçecektir. O zaman kişi zahit olacaktır. Dünya mutluluğu büyük ölçüde artacaktır. Nefsinin kalbindeki afetler daimi zikre ulaştığı zaman ya da fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zamandan bahsedelim evvela. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman nefsinin kalbinde %81 nur vardır. Bunun manası o kişinin Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesidir. Muhsinler makamında fizik vücudun tesliminde olay bu. Ama kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmeden evvel bir yere ulaşmıştır. Nefsinin kalbinde afetler vardır ama bu afetler onu üzebilecek bir tesiri icra edemezler o kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar. Ulaştırdıktan sonra sıkıntı başlayabilir ama kişi zikrini arttırmaya devam ederse yaşadığı mutluluğun daha ötesini yaşar. Öyle ki fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman nefsinin kalbinde %81 nur doludur.
O kişinin mutluluğu da bu seviyeye mutlaka yükselir. Hatta daha öteye yükselir. Çünkü böyle bir noktada bu kişi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Getirir de yasak ettiği fiilleri nefsinde hala %19 afet mevcut olmasına rağmen işlemez. Emrettiklerini ise mutlaka zevkle yerine getirir. İbadetlerini yaparken bundan da zevk alır bu kişi. Fizik vücudun tesliminde o kişinin fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği fiilleri işlemeye başlar. İşte bu o kişinin dünya hayatını yaşarken rahatsızlıktan çok büyük ölçüde kurtulduğunu ifade eder. Bundan sonraki aşamada ise rahatsızlıktan tamamen kurtulan bir noktaya ulaşılır. Kişi ulul elbab olur, daimi zikrin sahibi olur. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmaz. Bu kişi yeni bir hüviyete kavuşur. Burada o kişinin dünyada rahat ettiği %100 rahata kavuştuğu kesindir. Ne olur kişinin durumu? Bu kişi daimi zikrin sahibidir, birinci özellik. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Onu rahatsız edecek olan, davranışlarda bulunmaya sevk edecek, itecek olan ne Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye çağıracak olan ne de Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamaya çağıracak olan bir nefsin afetlerinin daveti hiçbir zaman söz konusu olmayacaktır. Çünkü nefsin afetleri tamamen yok olmuş, yerine %98 fazıl, %2 rahmet nuru gelip kalbe yerleşmiştir. Bu kişi dünyadaki rahatı dört başı mamur olarak her saniye mutluluğu yaşayarak devam ettirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde yeni bir noktadayız. Kişi mutluluğu dört başı mavur yaşıyor. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış, bu sebeple yaşıyor. Öyleyse dünyada rahat yok muymuş? Bu kişi hayatının her saniyesini zevkle, mutlulukla geçiriyor. Daha ötesi var ihlas makamı, daha ötesi var salah makamı. Dünya rahatı bu iki makamda da en üst boyutta devam eder. Kişiyi huzursuzluğa sevk edebilecek olan faktörler tamamen yok olmuştur. O kişi rahatı bütün boyutlarıyla yaşar. Öyleyse dünyada rahat yoktur sözü, dünyada rahat etmeyenler için kullanılmıştır. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için onu hak etmişlerdir. Ama bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler ve dünya mutluluğunu önce ruhlarını Allah'a ulaştırıncaya kadar %51 hüviyetinde oluşturdular. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra tabii. Ondan sonra da bu rakam %100'e yükseldi. Çünkü bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlardı. İşte irşat makamının sahibi olmadan evvelki son durum o kişinin ulul elbab olmasıdır. Nefsinin kalbindeki afetler sıfırdır. Ve Allah-u Teala ona kalp gözü hediye etmiştir. Kalp kulağı hediye etmiştir. Allah'ın bütün söylediklerini o kişi artık işitir. Allah'la karşılıklı muhabereye girmiştir. Bu kişi ehli tezekkür olmuştur. Ehli hikmet olmuştur. Ve ehli hayır olmuştur. Ehli hayır olmasının sebebi daimi zikirde oluşu. Ehli hikmet oluşunun sebebi ise o kişinin daimi zikre ulaştığı için Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrenmesi söz konusudur. Hangi ayete baksa o ayetin 28 basamaktan hangisine oturduğunu hemen fark edebilir. Hakemlik veya hakimlik ettiği zaman da
en güzel şekilde, en adaletli şekilde hakimliği ve hakemliği gerçekleştirir. Çünkü bütün suallerini Allah'tan sorar, aldığı cevabı aynen iletir. Daimi zikrin sahibi olduğu için her saniye hayır kazanmaktadır. Bu sebeple ehli hayır da olmuştur. Dünya saadetini bütün boyutlarıyla bu kişi yaşar. Daha sonra iradesini Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin edecektir. Mutluluğu en üst boyuta çıkacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki her geçen gün her şey en güzel standartlarda vücut bulur. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki dünyada rahat vardır. Dünyada mutluluk, enine boyuna %100 mutluluk yaşanabilir. Öyleyse dünyada rahat yoktur sözü sadece bir hurafedir. İnsanlar dini mahvetmişler, dinin bütün temel unsurlarını devre dışı bırakmışlar, İslam'ı İslam'ın 5 şartına indirgeyerek kolunu kanadını kırmışlar, bitkisel hayata sokmuşlardır. Öyle olan insanlar için dünyada gerçekten rahat olmaz. Ama kendilerinin sözü, dünyada rahat yoktur sözü, Allah'ın yoluna girip de Allah'a ulaşmayı dileyen ve ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden insanlar için dünyada mutluluk olmamasını bir tarafa bırakın, bu insanlar hayatlarının her saniyesini mutluluk içinde geçirecek olanlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir hurafe daha yıkıldı. Dünyada rahat yoktur sözü bütünüyle geçersizdir. Allah Teala'nın istediği şey insanları rahatsız kılmak değil, mutlu kılmaktır. Bunun için de kanunu koymuştur. Herkes bana ulaşmayı dileyecek diyor. Herkesin ruhunu ben Allah'a ulaştıracağım. Ondan sonra fizik vücutlarını bana teslim edecekler. Mutlulukları %80'i aşacak. Daimi zikre ulaşacaklar, mutlulukları %100 olacak. Her an mutlu insanlar olarak yaşayacaklar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hurafeler bir bir yıkılıyor. Ama ne yazık ki bunların hepsi dilimize girmiştir. İnsanlar da bunu doğru saymaktadırlar. Evliyalığın da ancak Allah'tan korkarak gerçekleşeceğini zanneden bu insanlar büyük bir yanılgının içindedirler. Korkan korktuğundan kaçar. Seven sevdiğine koşar. Allah Teala da ruhumuzun kendisine ulaştırılmasını emrediyor. Üzerimize farz kılmış. Öyleyse dünyada rahat yoktur hurafesi burada sıfırlanmıştır sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha birlikte kıldı. Bir yarenlikte. Sevgili kardeşlerim, işte Allah'ın huzurundayız. İşte sizlerle birlikteyiz. Dünyanın neresinde olursanız olun, bize ulaşabilirsiniz. Sizlerle birlikte olmak bizim açımızdan çok büyük bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Sizlerle bir olmak, size bir nebze Allah'tan bahsetmek, bir nebze mutluluktan bahsetmek ve de Allah Teala'nın mutluluğunuzun mutlak sahibi olduğunu ifade etmek. Bunlar bizim için doyulmaz zevkler. Sizlerle yarenlik etmek. Evvela sadece ve sadece mutlu olmak için yaratıldınız. Çünkü Allah Teala diyor ki biz insanları ve cinleri bizi kul olmaktan başka bir maksatla yaratmadık diyor. Sadece bize kul olsunlar diye yarattık. Yani Allah'a kul olmak mutluluk demek sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah Teala şeytanla olan bütün ilişkilerinizi keser. Şeytanın size Allah ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar hiçbir kötülük yapması artık mümkün değildir. Öyleyse her şey çok güzel. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an şeytanlarınıza Allah Teala bir duvar geçirir. Bir zırh koyar. Şeytanın aşamayacağı bir engeldir bu. Şeytan size negatif açıdan hiçbir telkinde bulunamaz. Size bir kötülükte bulunamaz. Üzerinize cinler saldıramaz. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için kesin bir engel vardır. Şeytan ve avanesinin karşısında bir engel. Allah Teala sizi mutsuz olmanızı mutlaka örter. İşte böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz ortamda Kur'an'ın temel hükümlerine, üç temel hedefine dikkatle bakın. Bir, Kur'an-ı Kerim bir saadet yani mutluluk davetiyesidir. İki, bir mutluluk reçetesidir, bir mutluluk rehberidir. Saadet rehberi. Üç, bir saadet garantisidir. Allah Teala mutluluğunuzu garanti altına almıştır. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Neden? Çünkü Allah Teala Zariyat 56'da buyuruyor ki ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri sadece ve sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Kul olmanın dışında başka bir şey için yaratmadık diyor. Sonra bakıyoruz Allah Teala bu kul olmak konusunda Allah'a kul olmamızı üzerimize farz kılmış. Allah Teala Yasin 60-61'de diyor ki Elem ehad ileykum ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden, ey fizik vücutlar,
Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelenler, Adem oğulları. Ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacağınıza dair. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizlerden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala hepimizden Allah'a kul olacağımıza dair ahd almış. Öyleyse Allah'a kul olmak hepimizin üzerine farzdır. Kul olmaksa kademe kademe mutluluğu daha üst, daha üst, daha üst seviyeye taşır. Allah'laşmayı dilediğiniz anda tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olursunuz. Zümer 17'de Allah Teala buyuruyor ki, onlar ki diyor tağuta kul olmaktan iştirab ettiler. Vellezî neştenebu tağute en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşra ve beşir ibadî. Allah Teala diyor ki onlar tağuta kul olmaktan iştirab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Niçin? Onlar diyor Allah'a milaki olmayı dilediler. Allah'a ulaşmayı, münip olmayı dilediler. Bu sebeple tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Bütün sahabeye müjdeler olduğunu söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde muhtevaya baktığımız zaman gördüğümüz şey bütün sahabenin Allah'a kul olmaları. Öyleyse ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bu birinci kulluk. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda şeytanla aranıza Allah Teala mutlak bir perde çeker, zırh çeker. Şeytanın size hiçbir şekilde tesir etmesi artık mümkün değildir. Yani şeytan size münkerle ve fuhuşla emredemez. Bakınız ne diyor Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münker, Allah'ın söylediklerini inkar etmek, yalanlamakla emrolunurlar. Ve fuhuşla nefslerinin afetlerine tabi olmakla emrolunurlar. Biliyorsunuz, nefsiniz doğuşunuzdan itibaren afetlerle dolu. Ve afetler Allah neyi emretmişse onu mutlaka engellemeye çalışırlar. Onu asla yerine getirmek istemezler. Allah neyi yasaklamışsa onu da mutlaka işlemek isterler. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek isterler. Yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemezler. Yasak ettiği fiilleri ise Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isterler. Emrettiklerini ise asla işlemek istemezler. İşte bunun arkasındaki sebep şeytanın onlara münkerle ve fuhuşla emretmesidir. İşte biz bütün insanlar Allah-u Teala tarafından Allah'a kul olmakla emrolunmuşuz. Allah'a ulaşmayı dilemekse birinci kulluktur. Kulluğun ilkidir. Ve Allah-u Teala derhal şeytanla aramıza o perdeyi girer, o zırhı girer. Hiçbir zaman şeytanın bize tesir etmesi mümkün değildir. Ne zamana kadar? Ta ki Allah ruhumuzu kendisine ulaştırsın. Bu insan için gerçekten çok mutlu bir devreyi ifade eder. Şeytan kişiye hiçbir şekilde tesir edemeyeceği için o kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği fiilleri işlememeye azami itinayı gösterir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak, bunların hepsini kişi
zevkle yapar. Eğer bu fiillerden, Allah'a karşı olan görevlerimizden herhangi birisinden kişi hoşlanmıyorsa, bu bir neticeyi değiştirmez. Böyle bir kişiye Allah-u Teala mutlaka namaz kılmayı sevmiyorsa namazı sevdirecektir. Oruç ona açlık hissediyorsa açlığı yok edecektir. Zikirden hoşlanmıyorsa zikri Allah'ına sevdirecektir. Bu Allah'ın üzerine düşen bir görevdir. Allah Teala kendisini bu konuda görevli sayar ve Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah Teala böyle bir kişiye, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye mutlaka Allah'ın bütün emrettiği hususları sevdirecektir. Yasak ettiği fiiller ise o kişi için işlenmeyen bir safayı oluşturur, işlenmeyen bir kesimi oluşturur. Çünkü Allah Teala o kişinin şeytanla olan ilişkisini bitirmiştir. Ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar şeytan ona tesir edemez. Ve Allah Teala Allah'a ulaştırmak üzerine farz olduğu için Allah Teala'nın Allah bunu kendisine vazife saydığı için söz vermiştir bu konuda mutlaka yerine getirecektir diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Çok sevdiği için de sizden sadece bir tek şey istiyor, mutlu olmanız. Mutlu olmanızı ise Allah garanti ediyor. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mutluluğu O size ulaştıracak. Size bütün ibadetleri sevdirerek. İşte Allah-u Teala'ya kul olmak konusunda karar verdiğiniz an, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'a kul oldunuz bile. Şeytanla Allah Teala ilişkinizi kestiği için mutluluğu yaşamaya başlarsınız. Ve Allah Teala da size yardımlarını bir bir göndermeye başlar. Ne yapar? Rahim esmasıyla üzerinizde tecelliye başlar. Bu tecelli, yani Rahim esmasıyla tecelli, Allah'ın furkanlar vermesine sebebiyet verir. Ve bu Allah'ın verdiği furkanlar insanların Allah'a ulaşmayı dileme kendilerine tebliğ edildiği zaman eğer bu tebliği gerçekleştirmemişlerse, Allah'a ulaşmayı dilememişlerse o zaman onların gözlerini, kulaklarını, kalplerini Allah Teala kör, sağır ve dilsiz yapar. Onlar işitmezler, idrak etmezler. Allah tarafından bir cezalandırılmaya tabi tutulur. İşte bu cezalandırmadan sonra gözleri, kulakları ve kalbi kapalı olan bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman Allah Teala onlardaki engelleri birer birer alıyor. Engelleri alıyor. Ve bu insanlar engelleri alınan insanlar olarak gören, işiten ve idrak eden hüviyete geliyorlar. Bu noktaya gelinceye kadar da Allah Teala o birkaç saniyelik zaman içerisinde Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren onlara dereceler veriyor. Furkanlarla dereceler veriyor ve o kişinin günahlarını tamamen örtüyor. Ne olmuştur? Kişi
Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sadece bir dileğin sahibidir. Allah Teala ne diyor bu konuda? Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah onları kendisine ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse biz yaratıkların durumu, mahlukların durumu, insan olan mahlukların durumu, Allah'a ulaşmayı dileme ve Allah'a ulaşma babında sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle emrolunan bir kesim olmamızdır. Biz Allah'a ulaşmayı dilemekle emrolunduk hepimiz. Öyleyse bu dileği yerine getiren, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah Teala tarafından ruhları Allah'a ulaşan insanlar olacaktır. Çünkü Allah Teala diyor ki kim ben insanlardan seçerim, %90'dan fazlasını seçer. Onlardan kim bana ulaşmayı dilerse sadece onları kendime ulaştırırım diyor. Ama mutlaka ulaştırırım diyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an cennet saadetini hak etmiştir. Çünkü dilediğinden itibaren 6-7 dakika saniyelik bir zaman parçasında Allah Teala o kişinin bütün günahlarını örter. Örterse o kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi olur. Bu ise cennete girmenin temel faktörüdür. Mü'minin 102'de ve 103'te Allah Teala şunları söylüyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onlar takva sahipleridir ve yani Allah'ın cennetine gireceklerdir. Çünkü Ali İmran 15'te de Allah Teala takva sahiplerinin mutlaka cennete gireceğini söylüyor. Ve Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerine diyor ki ve uzlifetül cennetilil muttakine gayre vahid hazamatu adone likulli evavin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün evap olanlar için ruhlarını Allah'ın zatına sığınağa ulaştırıp meaba ulaştıranlar için bir de hafiz olanlar için, başların üzerinde muhafız taşıyanlar için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın garantisi var. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka o kişi hafiz olacaktır. Mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Ulaştığı zaman devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelecektir. Mutlaka diyoruz, kişi hayatta kalırsa başka bir alternatif yoktur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi Allah kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse bu kişi evvela Allah Teala tarafından cenneti hak eden bir hüviyet kazanacaktır. Daha diler dilemez günahları örtüleceği için sevapları günahlarından fazla olan birisi olacaktır. Cennet o kişi için mutlak olarak bu noktadan itibaren geçerlidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu noktadan sonra Allah'ın yardımları üst üste gelmeye başlar. Allah o kişinin kalbine ulaşır. Tegavün suresi 11. ayet-i kerime. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِي قَلْبَهُ. Kim Allah'a amin olursa Allah onun kalbine ulaşır. Niçin ulaşır? Ne yapmak istiyor Allah Teala? Niçin ulaştığını görüyoruz.
o kişinin kalbini Allah'a çevirmek için. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde 31 ve 32'yi demin söylemiştik. Ebab ve hafize olanlar için dedikten sonra Allah Teala diyor ki nasıl diyor kurumuş olan topraklar Allah'ın yağmuruna karşı rahmetine karşı huşu duyarlarsa biz de diyor gaybta Rahman'a huşu duyanların kalplerini Allah'a çeviririz diyor. İşte kişinin kalbi Allah-u Teala tarafından Allah'a çevriliyor, döndürülüyor. Sevgili kardeşlerim, bundan sonra Allah-u Teala'nın o kişinin göğsünden kalbine göğsünü yararak kişinin bir yol açtığını görüyoruz. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince. فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, ulaştırmayı dilerse, o kişinin göğsünü şerh eder, yarar diyor. O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar diyor. İslam olması için Allah o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine. İslam olması için, Allah'a teslim olması için bir nur yolu açar diyor. Dikkat edin ki Allah'a teslim olmanın yolu budur. Nefsimizin kalbinde Allah'ın fazıl birikimi nefs tezkiyesi adını alır. Nefsimizin temizlenmesi. Nefsimizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar hepsi nefsimizin kalbinde kümelenmiştir. Tam 19 grup afet. Bunun mukabil ruhumuzun kalbi 19 grup hasletle donatılmıştır. Nefsimizin kalbinde isyan mı var? Ruhumuzun kalbinde itaat var. Nefsimizin kalbinde düşmanlık mı var? Ruhumuzun kalbinde dostluk var. Nefsimizin kalbinde isyan mı var? Ruhumuzun kalbinde itaat var. Ve Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bir başka muhteva görüyoruz. Allah o kişinin bundan sonraki kesimini de garanti altına almış. Kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Ve kişi zikir yaptığı zaman Allah Allah Allah Allah diye zikir yaptığı zaman bu 10. basamaktan itibaren o kişinin kalbine, göğsüne, göğsünden o yarıktan geçerek o kişinin kalbine Allah'ın nurları ulaşmaya başlıyor. İşte Allah Teala bu kalbe nur ulaşmasını Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Diyor ki Allah'ın İslam için, Allah'a teslim olması için göğsünü yardığı ve kalbine nur ulaştırdığı kişiyle kalpleri zikir sebebiyle kararan kişiler hiç aynı olur mu diyor. Böyle olan kişi gibi midir diyor. Kişinin kalbine 11. basamakta Allah'ın nuru girmeye başlıyor. Yarıktan geçerek kalbe ulaşıyor. Ama rahmetle faz isimli bu iki nurdan sadece rahmet nuru kalbe giriyor. Sızıyor ve kalbe ulaşıyor. Bu sızıntı %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Bunların her birisi kişinin hidayet yolunda ilerlediğini gösteriyor. Ve
nefsin kalbindeki nurlar, %2 rahmet nuru birikimine ulaşınca, ki Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesi bunu söylüyor, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, yani nurla, iki nurdan rahmetli fazla sadece biri rahmet nuruyla, huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Kişinin nefsinin kalbinde %2 rahmet nuru birikmiştir, huşu sahibi olmuştur. O kişi mürşidini Allah'tan istemek için hazır hale gelmiştir. Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorduğu zaman mutlaka Allah onu mürşidine ulaştırır. Dikkat edin, huzur namazını kıldıran yine Allah. O kişiyi Allah-u Teala namazı sevdirmiştir, huzur namazını da sevdirecektir. Kişi huzur namazını kılacaktır, Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Allah-u Teala diyor ki, Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihane isteyin. Estaînû bis-sabr ve salâte. İnnehâ lekebîretün. Muhakkak ki bir, bu büyük bir iştir, zor bir iştir. İlla alel haşiîn, ama huşu sahipleri için onların üzerine zor değildir. Kimmiş bu huşu sahipleri? Allah Teala açıklama getiriyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّنَ اَنَّهُمْ مُلَاك۪ي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Onlar, diyor Allah-u Teala,

Allah'a mülaki olacaklarına huşu sahipleri hariç diyor. Huşu sahiplerine Allah Teala mutlaka mürşidini gösterir diyor Allah Teala. O huşu sahipleri ki diyor onlar Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a bu kişiler ruhlarını ulaştıracaklarına kesin şekilde inanıyorlar. Böyle bir insan dört tane temel inancın sahibidir. Bir, Allah'a inanıyor. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına da inanıyor. Üç, bunun üzerine defaatle farz kılınmış olduğuna da inanıyor. Ve dört, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka kendisinin ruhunu Allah'a ulaştıracağından da emin bir kişi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn içerisinde bir muhteva var. Bu dizayna baktığımız zaman görüyoruz ki Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştırmak konusunda her şeyi deruhte etmiş. Kendi uhdesini almış ve kişiyi mutlaka Allah'a ruhunu ulaştırmak konusunda teçhiz etmiş. Mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Bu sebeple diyor ki Allah Teala Bakara suresinin 156. ve 157. ayetlerinde onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Herkese her sene birkaç tane musibet gönderir Allah Teala. Marifet bu musibetlere göğüs gerip Allah Teala'nın onları kendisine ulaştırmak için bir vesile kıldığına inanmaktır. O kişiye musibet isabet ettiği zaman kişinin dediği şey ben muhakkak Allah için yaratıldım. Mutlaka Allah'a ruhumu ulaştıracağım. İşte hidayete erecek olanlar onlardır diyor Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimede. Ve Allah'ın yani 157'de Allah'ın rahmeti ve fazlı onların üzerindedir diyor. Rahmeti ve salavatı onların üzerindedir diyor. İşte kişinin kalbinde %2 rahmet oluştuğu zaman o kişi huşu sahibi olmuştur. Ne olur huşu sahibi olursa, huşu sahibi olursa o kişi Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde buyurulduğu gibi o kişi Allah'tan mürşidini sorduğu zaman mutlaka Allah Teala o kişiyi mürşidine ulaştıracaktır. Allah ulaştıracaktır. Ve kişinin üçüncü basamaktan itibaren bir anda yedinci basamağa ulaşıyor bu kişi. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren birkaç saniyede yedinci basamağa ulaşıyor. Bu kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen biridir. Ve de mutlaka bu hedefe ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu noktadan sonra kişi zikir yapmaya başlar. Mürşidine ulaştığı nokta, tabiiyet noktası Allah'tan mürşidini soran bu kişiye Allah'ın mürşidini gösterir. Ulaştığı zaman mutlaka kişi tabi olur. Mürşidini de mutlaka sever. Allah'ın mürşidini gösterdiği herkes mürşidini mutlaka
sever. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir olay tahakkuk eder. O kişi için Allah-u Teala'nın dizaynı bunu ifade eder. Ve kişi mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Peki mürşide ulaşmak farz mıdır? Allah-u Teala farz olduğunu söylüyor. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenü tekullâhe vebtegû ileyhil vesilete diyor ey amen olanlar. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ey amen olanlar, tekrar Allah, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, tekrar takva sahibi olun diyor. Allah'a sizi ulaştırmaya vesile olacak olan kişiyi isteyin, Allah'tan isteyin. Kişi istiyor, Allah Teala da onu mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Kişi mürşidine tabi oluyor. Burası 14. basamak. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar da Allah'ın garantisi altındasınız. Buradan sonra ruhunuz Allah'a ulaştırılıncaya kadar da Allah'ın garantisi altındasınız. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemişseniz bu görevi üstleneceksiniz ve mutlaka gerçekleştireceksiniz. Hiçbir güçlük hissetmeden Allah Teala sizin ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştıracak. Çünkü bu konuda söz vermiş durumda Kur'an-ı Kerim'inde. Kişi mürşidine ulaştı. Mutluluğun ikinci kademesinde. Allah'a ulaşmayı diledi, birinci mutluluk kademesinde. Mürşidine ulaştı, ikinci mutluluk kademesinde. Nefs tezkiyesine başlar kişi, zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tesbih zikri yapar. Tesbihle zikretmeye başlar Allah-u Teala'yı. İşte bu zikirdir ki Allah'ın katından o kişinin göğsüne rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur indirmeye

Zilmani kapıyı, kapının üzerine gelir mühür ve Zilmani kapıyı, girizgahı kapatır. Rabbani kapı açılmıştır. Zikir boyunca oradan aşağı kalbin içine rahmet nurları, fazl nurları ve salavat nurları dolmaya başlar. Zülmani kapıdan şeytan hiçbir karanlığını içeri kalbe gönderemez. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlar sizin için hiçbir zorluk oluşturmadan Allah Teala size zikri sevdiriyor, namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor, açlık hissettirmiyor. Gayesi sizi Allah'a, kendisine ulaştırmak ve sözünü mutlaka yerine getirmek. Böyle bir şey için mürşidinize 12. basamakta, 14. basamakta ulaştığınız zaman onun önünde diz çöküp tövbe ediyorsunuz. Arşı tutan melekler de orada, devrin imamı da orada. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine geliyor ve sizin ruhunuza vücudu terk etmesini emrediyor. Başınızın üzerine girip yerleşiyor. Aynı anda Allah kalbinizin içine imanı yazıyor. Onların diyor kalplerinin içine imanı yazarız ve başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor Allah Teala. Kişinin nefsinin kalbine Allah'ın nurları girmeye başlıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bu bapta vücuda getirdiği dizayna bir göz atarsak görüyoruz ki Allah yardım elini bütün boyutlarıyla uzatıyor. Bu noktadan sonra bu kişi nefs tezkiyesine başlayacaktır. Allah'tan zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurlarından üçü de kalbe girmeye başlar. Ama bunlardan kalpte yerleşebilen sadece fazıllardır. İman kelimesinin manyetik alanıyla fazılların manyetik alanı terstir. Bu sebeple kalbin duvarına yazılmış olan iman kelimesi fazılları kendisine çeker. Böylece o kişinin kalbinde bir sonuç oluşur. Fazıllar iman kelimesine yapışmaya başlar. Ve böylece nefsin kalbinde fazılların toplanması söz konusudur. Her %7 nur birikiminde kişi bir gök katı yükselir. İlk %7 nur birikiminde kişi nefse emaredir. Ruh zemin kattan birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikiminde kişi nefsi levamededir. Nefsini levmetmektedir, kınamaktadır. Ruh ikinci gök katına ulaşmıştır. İkinci defa %7 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. Üçüncü defa %7 fazıl birikiminde kişinin ruhu üçüncü gök katına yükselmiştir. Kişi Allah'tan ilham almaya başlamıştır. Ayrıca dördüncü defa nur birikimi %7 fazıl birikimi olunca kişi nefsi mutmainnededir. Allah'ın verdikleriyle mutmain olmak, doyuma ulaşmak onun için kesinleşmiştir. Beşinci defa %7 nur birikimi o kişi Allah'tan razı olur. Ruh beşinci katıdır. Altıncı defa %7 nur birikimi Allah da o kişiden razı olur. Nefsi mardiyededir kişi. Altıncı gök katındadır. Her kat için bir ayet-i kerime Kur'an'da mutlaka yer almıştır. Nefsi emmare birinci gök katını ifade eder. Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem.

Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esması tecelli etti nefsler hariç. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. İkinci kat nefsi devame, Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksumu bir nefsi devamet ediyor. O devame nefse kasem ederim. %14 fazıl birikimi. Allah Teala buyuruyor Şems suresinin 8. ayet-i kerimesinde fe elhamaha hücuraha ve takvaha. O nefse şeytanın hücuru ve Allah'ın takvası ilka edilir, ulaştırılır, ilham edilir. İlka değil, ilham kullanıyor Allah Teala, ilham edilir diyor. Sonra diyor ki kateflaha men zekkaha, kim nefsini tezkiye ederse o kişi felaha erer. Bunun nefs tezkiyesiyle ilişkili olduğu kesin. Ve daha sonra kişi nefsi mutmainne de ya eyyeten nefsi mutmainne diyor Allah Teala Fecr 27'de radiyeten vardiye vetuli radiyeten var diye irci'i ila rabbiki radiyeten var diye diyor Allah Teala. Unutmayın olan nefs Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan ve Allah'a dön diyor. Nefsin tezkiye olması, radiye kademesine ulaşması, Allah'tan razı olması ve mardiye kademesi olan ne ulaşması, Allah'ın da ondan razı olması, sonra da ruhun Allah'a ulaşması. Tezkiye için, sadece tezkiye için Allah Teala diyor ki Ela bi zikrullahi tatmainnul kulub. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan dizaynınızda, ilişkilerinizde görüyorsunuz ki Allah Teala sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırmak konusunu halletmiş ve nefsi mardiyeden sonra yani siz 5. gök katına ruhunuzu ulaştığınız zaman Allah'tan razı oluyorsunuz nefsi radiye. Sonra bir gök katı daha yükseliyorsunuz, Allah da sizden razı oluyor nefsi mardiye ve nefsiniz tezkiye oluyor. Yani %49, 7 defa %7 fazıl birikimi, %2 de başlangıçtaki rahmet birikimiyle nefsinizin kalbindeki nurlar yarıyı aşıyor. İşte bu noktada siz mutlak bir saadetin içindesiniz. Bu noktaya kadar devamlı artan bir mutluluğun içindesiniz. Çünkü şeytan size hiçbir şekilde dokunamıyor. Buradan sonra bir merhale kalıyor. 7. basamak. 7. gök katı. Bu da nefsi tezkiye. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ. Kim nefsini tezkiye ederse o kişi bunu kendisi için yapar diyor Allah-u Teala. Niçin? Çünkü o kişi ezelde Allah-u Teala'ya nefsini tezkiye edeceğine dair yemin vermişti. Fizik vücudunu Allah'a teslim edeceğine dair ahd vermişti. Ruhunu Allah'a ulaştıracağına dair misak vermişti. İşte nefsin tezkiyesi, nefsin kalbinin yarı yarıya %51 oranında Allah'ın nurlarıyla dolmasını ifade ediyor. Kişinin nefsinin kalbi %51 nurla doluyor bu noktada. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki Allah Teala ruhun Allah'a ulaşmasını garanti etmiş durumda. Ve
nefs tezkiyesi yüzdeyle bir olunca ayet-i kerime onu söylüyor. Kim nefsini tezkiye ederse bunu kendisi için yapmış olur. Çünkü o kişi Allah'a ruhunu ulaştırmak konusunda Allah'tan garanti almıştır. Ama kendisi de Allah-u Teala'ya nefsini tezkiye edeceğine dair yemin vermiştir ezelde. İşte kişinin bu yeminini yerine getirmesi söz konusudur. Ve Allah-u Teala diyor ki kim nefsini tezkiye ederse ruhu Allah'a ulaşır. İlallahil masir. Allah'a döner. Allah'a dönüşünü tamamlar. Ruh Allah'a ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala buraya kadar sizlere garanti vermiş durumda. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse buraya mutlaka Allah onları ulaştırır. Nefsinin kalbi %50'den fazla nur olduğu için kişinin, bu kişinin davranışlarının %51'i onu mutlu eden davranışlar olacaktır. İç dünyasında kişi mutluluğu mutlaka yaşayacaktır. Ruhu Allah'ın söz verdiği gibi Allah'a ulaşmıştır. Fizik vücudu Allah'a kul olmuştur. Öyleyse ne gördük? Allah Teala kişinin üçüncü kat cennetini burada sağlıyor. O kişinin nefsinin kalbi %50'den fazla tezkiye oluyor, temizleniyor. Mutluluğu, dünya mutluluğu günün yarısını aşıyor. Allah'ın garantisi. Kıyametten sonra bu kişinin gideceği yer üçüncü kat cennet. Öyleyse Allah Teala gerçekten bu kişilere verdiği sözleri yerine getirmiş mi? Ne diyorduk? Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. İşte Allah Teala buraya kadar olan hususu ruhu Allah'a ulaştırmayı garanti etmiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese, öyleyse onu üçüncü kat cennete ulaştırmak ve de dünya saadetinin yarısından fazlasını o kişiye teslim etmekle Allah-u Teala kendisini vazifeli kılmıştır. Mutlaka sözünü gerçekleştirir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah'ın garantisi Kur'an-ı Kerim'de açıkça yer alıyor. Ruhu Allah'ın kendisine ulaştıracağı kesinlikle yer almış. Bu noktada da insan üçüncü kat cenneti garanti elde eder. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Peki aynı zamanda bir saadet reçetesi midir? Bir saadet göstericisi midir? Saadete ulaştırıcı bir fonksiyonu mu var? Olduğu kesin. Çünkü bir saadet rehberi midir? Rehberidir. Ne yapmanız lazım? Geldiğini nasıl yapmanız lazım? Geldiğini Allah-u Teala söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O sizi mürşidinize ulaştıracak. Tabi olacaksınız. Allah ruhunuzu Allah'a ulaştıracak. Öyleyse Kur'an-ı Kerim insanları bu hedefe ulaştıracak olan bir rehberdir. Allah'ın garantisi altındasınız. Öyleyse bir davetiye midir? Allah-u Teala bütün insanları Allah'a kul olmaya kesin olarak davet ediyor. Burası üçüncü kulluktur. Üçüncü kulluğa ulaşan kişi Allah'ın garantisi altında dünya mutluluğunun yarısını, cennetin üçüncü katını elde etmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzelini yaşayacaksınız. Bu mutluluk dizaynına dikkatle bakın ve Allah-u Teala'nın her şeyi en güzel şekilde dizayn ettiğini hatırlayın. Hepsi sizler için. Allah-u Teala sizlerden sadece sizin mutlu olmanızı ister. İşte bir dileğiniz, işte sonucu. Üçüncü kat cennet garantisindesiniz. Dünya saadetinin yarısı da Allah-u Teala tarafından size garanti edilmiş. Bundan sonra yolunuza devam edersiniz. Bu yarı bütüne çıkacaktır dünya saadetinde. Fizik vücudun tesliminden sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. O zaman dünya saadetiniz bütünleşecek %100.
saadet içinde bir dünya hayatı yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu akşamki beraberliğimiz inşallah burada sona eriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Ne şirin şey. Her şey ne kadar güzel. Ne kadar harika değil mi anne?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler, hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki, devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
0: Peki, bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
0: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
0: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım. Devamlı senin kalbini dinliyor.
0: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyimi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
0: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı, bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: Güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
0: Peki anne. Harika. Allah Allah. Duyabiliyorum. Allah Allah. Duyabiliyorum.

0: tamam diyorum bu harika.
1: Duyabiliyorum.
2: Duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
3: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
0: Allah.
3: Kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir. Sevgi verir. Güzellik verir. Canlılık verir.
0: Ne güzel. Ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevdolu olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
3: Elbette. Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

Öyle güzel kelebek. Sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet söylüyor. Şuna bak. Sevimli bal arısı. Sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Ne güzel. O da söylüyor. Her şey, her şey onun adını söylüyor. Allah! Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
0: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey. Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Evet, duyabiliyorum. Harika.
1: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
1: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Hmm. Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Heh, çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
1: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
0: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır. Sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
1: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim. Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar.
0: Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah'a

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak, sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
1: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

0: Meryem o gün erkenden uyanmıştı. Dağların arkasından güneş doğuyordu. Heyecanlıydı. Bahçeye anneannesiyle çiçek dikeceklerdi.
1: Günaydın anneanneciğim. Biliyor musun ben Allah'a teşekkür ettim.
2: Çok güzel. Ne dedin?
1: Euzü billahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, öğrendim ki her şey Allah diyor. Çiçekler de Allah dedikçe açıyor. Güzel kokular veriyor.
2: Allah seni çok sever. Kucak dolusu sevmesi için güzel huylu bir çocuk olmalısın. Başkalarını mutlu etmelisin. Meryemciğim, güzel kızım. Seven sevilir. Sevilen de mutlu olur. Mesela oyuncaklarını veya çok sevdiğin bir şeyi arkadaşlarınla paylaşmak ister misin?
1: Evet, veririm. Verince kavga etmiyoruz. Güzel oynuyoruz.
2: Meryemciğim, arkadaşlarına örnek ol.
1: Nasıl?
2: Söz almak istediğinde parmak kaldır. Alçak sesle konuşanı Allah sever. Asla büyüklerinin sözünü kesme. Çok dinle, az konuş. Öğretmenin verdiği ödevleri hemen yapıyor musun?
1: Bazen yapmak istemiyorum.
2: Meryemciğim, o senin şeytanla arkadaşlık yapan nefsinin sesi. Onu dinleme. O seni hep üzer. Hem büyüklerinin verdiği görevi zamanında yaparsan Allah'ın hoşuna gider. Sana hediyesini mutluluk olarak verir. İçinden hep şarkı söylemek gelir.
1: Ne güzel, ne güzel.
0: Meryem anneannesini dinlerken kendisi de çimler arasında çıkan sarı, beyaz papatyaları toplamıştı. Meryem önce çok sevdiği annesini mutlu etmeyi düşündü.
1: Anneanne diyeyim, bu papatyaları anneme vereyim, mutlu olur değil mi?
2: Elbette, elbette yavrucuğum.
0: Meryem duasını yapmayı da unutmadı.
1: Allah'ım, bu gökler, yerler hep senin. Çiçekler de senin. Çiçeklerim çabuk açsın. Bu çiçekleri anneme götürmeme izin verdiğin için seni çok seviyorum. Sen de beni sev, olur mu?

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz dua. Birinci sual, Allah kalbimizden geçen her şeyi bildiğine göre Allah'a dua etmenin rolü nedir? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bizi serbest iradeyle yaratmış. Ve kalbimiz insanla Allah arasındaki ilişkiler merkezi. Bütün talepler kalpte var olabilir. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz herkesin kalbinde dünyevi arzulara ulaşan yollar var. Ama Allah-u Teala bu arzuların hangisinde kulun helak edeceği Allah için önemli değil. Fakat kim Allah'a güvenirse Allah onu arzuların keşmekeşliğinden kurtarır. Allah'a güvenmek, dua, güvenin kesin işaretidir. O sebeple Furkan suresinin 77. ayet-i kerimesinde Allah Teala duanız olmasa Allah katında ne kıymetiniz var? Allah Teala bizim kalbimizden geçenler elbette biliyor. Ama biz Allah'a bu konuda müracaat etmedikçe Allah onları yerine getirmez. Armut piş, ağzıma düş olayı söz konusu değil. Allah'ın kanununda yoktur. Her şeyin bir bedeli vardır. Allah-u Teala'dan talep edeceğiz ve netice o zaman gerçekleşir. Neden? Duanın neden önemli olduğunu işaretlerini Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle net olarak anlayıp eğer siz dua etmeyen, bizimle ilişki kurmayan mahluklar olsaydınız, sizi yok edip yerinize başkalarını getirirdik buyuruyor. Kim Allah'a müracaat ediyorsa, o Allah'ı Rab mevkine koyuyor demektir. Allah benim kalbimden geçeni biliyorsa, neden Allah'a müracaatım gerekiyor? Evet, serbest irade sahibi biz insanlarız ve Allah Teala kalbimizdeki talepleri yerine getiriyor. Kalbimizde 19 afet var. Bu 19 afetin 19'unun da toplamı dünyayı istiyor. Allah Teala da kim bizden dünyayı isterse veririz. İşte ayet-i kerimeler bize dünyada verir. Allah niyeti, yani kalpteki niyeti sadece dünya olanı ahireti vermez. Ama Allah'ın niyeti önce ahiret olana dünyayı da verir. O halde bizlerin Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde 73 ayet-i kerimede insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor ve bunu 12 kere üzerimize farz kılıyor. İşte kim bu farza riayet ederse emirlere itaat ederse itaat teslimiyettir. Allah Teala onun kalbindeki talebi yerine getirir. O zaman Allah'ın ilk kuldan kabul edeceği dua, ruhunu dünya hayatında Allah'a ulaştırma duasıdır. Kul olmak, duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır buyuruyor Peygamber Efendimiz. O sebeple o duayı, yani kim ruhunu dünya hayatında Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah Teala bu duayı mutlaka ondan kabul buyuruyor. Ve bu dilek aynı zamanda ahireti talep etmek denir. Ahireti talep edenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dünya hayatını talep edenler, onlar da dilemeyenlerdir. O zaman niyeti dünya olana Allah Teala ahireti vermez, ama niyeti ahiret olana dünyayı da veriyor. Furkan 77'yi söylemiştik. Duanız olmasa Allah katında bir kıymetiniz yok. İkinci sual, Allah Teala her duayı kabul etmeye hazır mıdır? Sevgili kardeşlerim, maddi taleplerde bulunmak zaten kalpteki afetler sebebiyle o kapıların hepsi açık. Ama Allah'ın en üst seviyedeki kanunu liyakat ve mükafat kanunudur. Bakara 186'da İzâ se'eleke ibâdî annî fe annî karîbun ucubu daveti da izâ dâni. Tekrar o dua ile ilgili ayetlere bakalım beraberce inşallah. Bana dua edilince dua edenin davetine icabet ederim. O halde onlar da benim davetime icabet etsinler. Bana amin olsunlar. Yani ulaşmayı dilesinler. Böylece irşada ulaşsınlar. Hadis-i şerifte Allah'a duanızı kabul edeceğine inanarak dua edin. Allah kendisinden başka bir şeyle meşgul, gafil bir kalbin duasını kabul etmez. Allah kendisinden başka bir şeyle meşgul olan gafil bir kalbin duasını kabul etmez. Yani kalbiniz zikirde değilse duanız da geçerli değil. O zaman kalbi gaflet içinde olanların duasını Allah Teala kabul buyurmuyor. Ve sahabeden bahsederken sabah akşam onun zatını isteyerek Rabbine dua edenlerle beraber nefsini sabırlı tut. Dünya hayatının ziynetini dileyerek gözünü onlardan çevirme. Yani Allah'a ulaşmayı dilemez. Kalbini zikrimizden gafil kılımız, hevasına tabi olan kimselere de isteyerek itaat etme. Öyleyse insanlar inanıyor ki Allah her duayı kabul eder, ama dua etmeyi bilmek lazım. Hayır, dua etmeyi bilmek değil, dua ettiğin şeye layık olmak lazım. Geçerli olan budur. Liyakat sahibi olduğumuz standartlarda Allah Teala dua ederseniz Allah Teala bize icabet eder. Liyakatınızın ötesinde dua ederseniz hemen gerçekleştirmeyecektir, ama sizi o liyakat süresine ulaştırmak için Allah Teala'dan büyük yardım alacaksınız. Duanızın mutlaka kabul edileceğine iman ederek dua edin diye buyuruluyor. Öyleyse liyakat, mükafat kanunu. Mezun olanlar babaannelerin kaynağı biliyorlar ve babaannelere sual soruyorlar. Ne diyorlar? İşte matematik biliyor musun? Hayır. Fizik bilmiyor musun? Hayır. Vesaire birçok sualler soruyorlar. Sonuçta o sırada bir rüzgar, bir fırtına, babaanneler de onlara şu suali soruyor. Yüzme biliyor musunuz beyler diyor. Hayır diyor. Ömrünüzün tamamı gitti diyor. İşte kim ki Kur'an'ı bilmedi, sanki bu dünyaya gelmedi. Kur'an'ı bilmeyenlerin ömrü tamamen gidiyor. Allah'a tevekkül, duamızın kabulünün kesin göstergesidir. Üçüncü sual, dualarımızın kabul için irşat makamının duası almak önemli midir? Çok önemlidir. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah onların tevbesini kabul buyurdu. Öyleyse 12 tane insan hakim mürşidine tabi olursa Allah'tan mağfiret talebinde bulunuyor. Devrin imamı da onun için mağfiret talebinde bulunuyor. İkisinin talebi kabul edilir ve şefaat olayı gerçekleşiyor. Şefaat olayı günahların sevaba çevrilmesidir. Bu noktadan itibaren gayret etmen nusret muhtevası devreye giriyor. Dedi kim bir kıtlık zamanında Hacı Bektaş kasabasına giden Yunus Emre buğday almak üzere gidiyor ama Hacı Bektaş Veli buğday mı istersin, himmet mi istersin? Yani dünyalık mı istersin yoksa ahiretlik mi istersin bir nevi? Buğday deyince çuvalını doldurup yola koyuluyor ama yolda Yunus Emre acaba himmet benim buğdayımdan daha mı hayırlı diye gidiyor. Soruyor. Himmet benim çocuklarımı karnını doyurur mu, koyunlarımı güder mi, ne yapar himmet? Deyince himmet seni güder, sen de çocuklarının karnını doyursun, koyunlarını gülersin. Deyince o zaman himmet isterim diyor. Gayret, himmet, nusret. Himmet bizim için irşat makamının Allah'a yaptığı duanın adıdır. Dualar yani himmet kişinin liyakatine göre Allah'ın dinde değerlendirilir. Gayretiniz varsa himmet mutlaka arkadan gelir. Himmet bir büyük yardım vasıtasıdır. Hürafe irşat makamın dualarının kesin olarak kabul edileceğinin garantisi yoktur. Allah karşısında herkes eşittir. Makamlar yoktur. Dua etmek herkesin hakkıdır. Allah kimin duasını kabul edeceğini kendi karar verir. Şeyhin duasını diğerlerinden üstün görmek tevhid inancını zedeler. Bunlar hepsi birer hürafe, birer bidat. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah ile insan arasındaki en önemli ilişki duadır. Allah'a göre de en önemli dua kalben Allah'a ulaşma dileme duasıdır. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Elham geliyor. Elham geliyor. İbadet geliyor.
3: Allah'a ulaşmak deyince ben birebir Allah'la ödüye dolup dua etmek, teheccüd namazıyla kendimi onunla mutlu, onunla huzurlu hissediyorum.
4: Allah'a ulaşmak deyince aklıma direkt ruhumuz ya da ölüm geliyor. Çünkü her gün illaki yüzlerce kişi ölüyor, Allah'a teslim oluyoruz.
5: Allah'a ulaşmak deyince önce ölmeden önce kelime-i şehadet getirmek, yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü dediğimizde ruhumuzu Allah'a teslim ederiz.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Ruhumuz kalpten dua edersen,
2: ruhumuz ulaşır.
5: Ruhumuz.
4: Dünyada her yaptığımız ulaşıyor zaten Allah'a. Dualarımız ulaşıyor. Kalben, yani imanlıysak eğer ki Allah zaten her duamızı görüyor, zamanında kabul ediyor.
1: Bu duayı birlikte yapabilir miyiz şimdi? Yaparım.
2: Ey Yüce Allah'ım,
5: bana emanet verdiğin ruhumu
3: ölmeden önce sana ulaştırmak istiyorum.
6: Senin dostlarından biri olmak istiyorum.
3: Allah'ım bu duayı kalbimden aşağıya.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak ölmeden önce kelime-i şehadet getirmektir. Kelime-i şehadet getirmemizle ruhumuzu Allah'a teslim eder miyiz? Hayır. Bütün münafıklar kelime-i şehadet getiriyorlar. Münafıkun suresinin 1. ayet-i kerimesinde İzâ câkel münafikûne, münafıklar sana geldiğinde kâlû neşhedü enneke Resûlullah, şehadet ederiz ki sen Allah'ın Resûlüsün. Vallahu ya'lemu enneke lâ Resûlü, Allah senin onun Resûlü olduğunu biliyor. Vallahu yeşhedü innel münafikûne lekâzibûn, Ama Allah şahitlik eder ki münafıklar yalancıdırlar. Yani dillerinin söylediği kalplerinde yoktur. O zaman her kelime-i şehadet getiren kişi kesinlikle bu ruhun Allah'a teslimini ifade etmiyor. Ruhun Allah'a ulaşması kelime-i şehadet de mi gerçekleşir? Hayır. Ruhun Allah'a ulaşması kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşir. Yedi inan şartı bu imanın teorik kısmını ifade ediyor. Ementu billahi ve melaiketi ve kütübihi ve resulihi vel yevmil ahiri ve bil kadir khayri şerri minallahi ta'ala ba'su ba'du mev. İşte burada yedi inan şartı Allah'a inanmak, meleklerine inanmak, Allah'ın kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanmak, hayrın Allah'tan şerrin nefsimizden olduğuna inanmak, ölümden sonra dirilmeye inanmak. Bu inanç şartlarının hepsini kişi inanabilir. Ama kişi kalpten ulaşmayı dilemedikçe asla inanç şartıyla kimsenin kurtuluşa ulaşması mümkün değil. İşte Allah Teala'nın soyumuza, malımıza, şekli şemanıza bakmaması, devamlı kalbimize bakmasının sebebi de budur. Allah Teala kimin kalbinde Allah'a ulaşma dileği varsa ki bu dileğin oluşabilmesi için Allah katında hidayetçiler, resuller gönderiyor. Bütün resuller insanları Allah'a davet ediyorlar. Duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek takva sahibi olmaktır ve yönelmektir Allah Teala. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ilahi Allah'a yönel, ulaşmayı dile ve takva, böylece takva sahibi ol. Baqi müsala ve la tekunun gel müşrikin, ve müşriklerden olma. Kimdir o müşrikler? Minerzine ferakû dinem ve kânû şeyef. Müşrikler Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan, dinde fırkalara ayrılanlardır. Öyleyse dikkat edin, inanç şartlarının, teorik şartların hiçbirisi kurtuluşa ulaştırmıyor. Allah'a inanıyor kişi, meleklerine inanıyor, kitaplarına inanıyor, Resullerine inanıyor, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanıyor, harun Allah'tan şerrin nefsimizden olduğuna inanıyor ve ölümden sonra dirilmeye inanıyor. İnanıyor ama bunun kişinin hayatına tatbiki, yaşaması kalpten bir dilekle başlıyor. Kalben ulaşmayı dilemek. Kalben ulaşmayı dilediği an ne oluyor? Daveti kabul eden kişi kalben ulaşmayı dileyen kişidir. O zaman Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Ve Rahim esmasıyla tecelli ederek kalbindeki ekineti alıyor ve ihbatı koyuyor. Hac 54'te وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوْتِلِهِمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مُنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُوبِتُ لَهُ قُلُوبًا. Nebi Resul, Veli Resul'ün söyledikleri haktan inen sözlerdir. İman ediyorlar ve Allah Teala onların kalbine ihbatı koyuyor. Ekineti alıyor, ihbatı koyuyor. Hac 34'te de İlâküm ilâhün vâhid, ilâhınız tek bir ilâhtır. Fellehu eslimu ona teslimun ve beşirul muhbitin, ve muhbitleri müjdele. Öyleyse Allah kimin kalbine ihbat koymuşsa o birinci kat cennetin sahibidir. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek istisnasız İki tane kalp şartı. Ekineti alıyor ve ihbatı koyuyor. Ne yapmıştır o zaman Allah-u Teala? Allah-u Teala baş gözündeki Cebel Müsri'yi almıştır. Kulaklardaki Vakra'yı almıştır. Kalbindeki ekineti almıştır. Ve ihbatı koymuştur. Bu yedi furkan sahibi kişidir. Kalbindeki ekinetin alınması, ihbatın konulması, yedi furkanın sahibi olduğunu gösteriyor. Ama yedi furkan ancak 12 tane ihsanla kişi mürşidine ulaşıyor. 8. ihsan Allah'ın kalbe hidayetle ulaşması, Tekamül 11. 9. ihsan Kaf 33, kalbin Allah'a dönmesi. 10. ihsan göğsünden kalbine nurun açılması. 10 tane ihsanla kişi mürşidine, Hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi oluyor. 10 tane ihsan. Ama bu 10 tane ihsanla mürşidine tabi olan kişi tabi olduğu noktada 3 kalp şartı daha gerçekçi. Allah Teala onun kalbinin mührünü açıyor. Küfrü dışarıya alıyor ve yerine imanı yazıyor. İşte bu noktada 7 kalp şartıyla kişi nefs eskiyesine başlar. İslam'ın 5 şartına dikkatle bakın. Namaz, zekat, oruç, hac, kelime-i şehadet. 5 tane şartın 5'i de fiziki vücutla alakalıdır. Fizik vücudu ibadetlidir. Allah-u Teala ise sadece fizik vücudumuza emir vermemiş, fizik vücudumuzun da, nefsimizin de, ruhumuzun da Allah'a teslim olmasını istiyor. Ruhumuzun Allah'a ulaşması her şeyden evvel şartlara bağlıdır. Bu şartlar nefsimizin kalbinde bir takım değişiklikler olmasını ifade eder. Şartları araştırdığımız zaman burada mutlaka mürşide ulaşmanın farz olduğunu görüyoruz. İlk adımsa Allah'a ulaşmayı dilemektir. La ilahe illallah diyen cennete girer. Kat kale men la ilahe dakhala'l cennet. Bu bir hürafedir. Bu bir bidattir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de gerçek müminlerin duasına icabet edeceğini söylüyor. Onların duasını kabul ettiğini söylüyor. Gerçek hak mümin olabilmemiz için de Allah'ın bizim için tayin ettiği mürşide tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşide tabiyet konusunda siz ne düşünüyorsunuz?
4: Gerçekten müminlerin duasını kabul ediyor. Mümin olmak için de zaten kalben inanç lazım. Kalben inanç ettiğimiz zaman Allah zaten sorguda veya dualarımıza öncelik verir. Diğer dinlerinki onlara din, bizimkiler bize din. Ama onlarınki ayrı, bizimki ayrı. Biz cennete giderken onlar sürekli cehennemde kalacak zaten.
5: Şeytan der ki, boş ver ya, ne yapacaksın? En azından bugün gitme. Ama gerçek bir melek diyor ki, ezan okunduğunda Allah'ın evine koşun, namazınızı kılın diyor. Ama insanlara baktığımızda ne namaz kılıyor, ne Allah'a inanıyor.
3: Allah'ın mürşide sahip olmak değil. Ben açıkçası onları bilmiyorum yani. Çekiniyorum biraz.
5: Yani zaten söylediğin cümleler çok doğru. 5 vakit namaz kılabiliyorsak, zikir çekebiliyorsak, Allah yolunda olabiliyorsak zaten Allah'ın elçileri ve kulu gelecektir illaki.
0: Evet, bir misafirimiz diğer dinlerinki onlara din, bizimkiler bize din. Onlarınki ayrı, bizimki ayrı. Biz cennete girerken onlar sürekli cehennemde kalacak derler. Allah'ın cennete girecek olan kesim sadece İslam alimi midir? Hayır. Dikkat edersen inanç şartlarında Ementü billahi, Allah'a inanıyoruz. Onlar da inanıyor. Melaiketi, melekler inanıyor. Onlar da inanıyor. Mektubi, kitaplarına inanıyoruz. Yani sadece Kur'an'a değil, Adem Aleyhisselam'dan Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilen, gelene kadar bütün Allah'ın Nebine'ye verdiği kitaplar inanıyor. Bunun içerisinde Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat var, Hazreti İsa'ya indirilen İncil var. Onlar da tatbikatını yapıyorlar sana göre. Onlar da kurtuluştadır. Resullerine inanıyoruz. Tamam. Onlar da inanıyor. Biz de inanıyoruz. Ruhun dünya altında Allah'a ulaşmasına vesaire, bütün bunlar hepsi var. Ama marifet kişinin bugün Yahudiler içinde Hazreti Musa'yı temsilen bir kişiye iman ediyorlarsa kurtuluştadır. Hristiyanlar içinde Hazreti İsa'yı temsilen bir kişiye inanıyorlarsa onlar da kurtuluştadır. Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz içinde öyleyse Allah'ın yanında Hristiyan, Yahudi diye ayrı insanlar yoktur. Allah'a ulaşmayı dileyenler vardır ve dilemeyenler vardır. Hristiyan ve Yahudilerin büyük kısmının Allah'a ulaşmayı dilemediğini,

0: Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O slaytımızı gösterebilirsek, o zaman oradaki ayetlerden bir sonuca ulaşacağız inşallah. Allah'a ve yevmil ahire iman eden, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ve yevmil ahire iman etmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte iman edenler. İsa 59 Allah'a ve yevmil ahire iman ediyor. İsa 162 Allah'a ve yevmil ahire iman ediyor. Tövbe 18, Tövbe 44, Tövbe 99, Ahzab 21, Mümtehine 6. Bunlar Allah'a ve yevmil ahire iman edenler, kurtuluşa olanlardır. Ama Allah'a ve yevmil ahire iman etmeyenler. Bakara 8, İsa 38, İsa 39, Tövbe 45, Nur 2, Ankebut 36, Mücadele 22. Aslında şu noktaya bakmak istiyordum. Bakara 62 ve Maide 69. Nellezine amenu lezine hadu ve sabin nesra men amene billahi ve yevmil ahiri. O zaman Bakara 62'yi de ilave edelim. Enam 69 değil. Maide 69'u. Maide 69'u Enam Bakara 62'yi nereye ilave edeceğiz? Tekrar o Allah'a ve yevmil ahire iman edenlerin kısmına bakalım. Belki Allah'a ve yevmil ahire iman edenler. Bakara 62'yi buraya ilave edelim. Nisa 162, Nisa 59 ve onun altına ve Maide 69'u da Nisa'dan sonra ilave edelim. Tövbe 18, Tövbe 44'ları da alt alta yazabiliriz. Bunlar hepsi Allah'a ve yevmil ahire iman edenler. Öyleyse Yahudilerden kim? Hristiyanlardan, Müslümanlardan mesela Allah'a ve yevmil ahire iman ediyor. Allah'a ulaşmayı diliyor. Ve ıslah edici amellere başlıyorsa onlar kurtuluştadır. Öyleyse Allah'ın yerinde Allah'a ulaşmayı dileyenler var ve dilemeyenler var. Yani Allah'a ve yevmil ahire iman edenler var. Allah'a ve yevmil ahire iman etmeyenler var. Olayı böyle görmek lazım. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Ben Mardin'den Hasan Yılmaz. Başta Efendimiz olmak üzere sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kabrimizden inşallah. Muhterem Hocam, müsaadeniz olursa bir soru var arz edelim inşallah. Başkaları için dua etmemiz onlara fayda sağlar mı inşallah? Bu sözü açıklar mısınız inşallah? Tekrar başta Efendimiz olmak üzere sizleri çok ama çok seviyoruz kabrimizden. Ellerinizde hürmetle hasret edelim inşallah. Esselamu
0: Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleyküm selamu ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Herkes herkes için dua etmelidir. Dua her zaman faydalıdır. Dua edenin derecat kazandığını bilmeliyiz. Allah Teala başkası için yapılan bir duayı o kişinin kendi duasından daha fazla değerli bulur. Neden o kişi kendisini bir tarafa bırakmıştır? Başkası için Allah'a dua edelim. Bu bir fedakarlıktır. Öyleyse Allah-u Teala'ya müracaat edin. Herkes için dua edin. Göreceksiniz ki Allah-u Teala size başkalarına vereceği mutluluğun çok daha fazlasını verecektir. Ama dua tek başına kaderi değiştiremez. Dua kişiyi teşvik eder. Yoluna daha güzel bir şekilde devam etmesini sağlar. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de zikri de farz kılıyor ve Allah'a yaptığımız duaların daha çok kabul olması için Allah'ı daha çok zikretmemizi emrediyor Allah-u Teala. Zikir yapmak, Allah Allah diye zikir yapmak bir insana neler sağlar sizce?
3: Mutluluk, huzur. Ne bileyim yani evde bereketini atması.
4: Zikir her şey sağlar. Önündeki duvarlar yıkılır.
5: Zikir ettiğimizde ruhumuzu gerçekten ona teslim ediyoruz.
6: Bana sürekli huzur verir. Namaz kılarken örnek vereyim. Namazı bitirdikten sonra

0: bir dua, tesbih. Bunlardan sonra huzur geliyor. Yani rahatça uyuyabiliyorum.
1: Kirediyoruz. Kalben, ruhen, bedenen ve o gün kendimi Allah'a teslim ettiğimi hissediyorum. Ve inan ol, bir anda nereden çıktıysa Allah diye bir bağırmışım. İnsanlar devam etmeye başladı. Hiç çekinmedim, şey yapmadım. Önce bir utandım, Allah dedim ama işten onlar hiçbir şey söylemedi. Devam ettik zikretmeye. Gerçekten ruhumu teslim ettiğimi hissediyorum. Ve Allah'ın bir kulu, elçisi olduğumu hissedebiliyorum. Allah'a daha yakın olduğumu hissedebiliyorum. Kötülüklerden koruduğunu da hissedebiliyorum. Çünkü neden? Zikir.
2: Zikir her şeyi sağlar. Önündeki duvarlar yıkılır. Zikir her sorunun çözümüdür. Evet. Doğru düşünme alışkanlığı ve zikir birbiriyle ilintilidir. Önemli olan olaylar değil, önemli olan olayların üzerimizdeki vücuda getirebileceği tesirdir. Bu tesir nefsimiz tesirine ne kadar açıksa biz de kendini o kadar hissettirir. Saadeti yaşamamızın arkasında ise bir talep sebep vardır. Nefsimiz ruh haline dönüşmesi. Nefsimizin kalbindeki zehirleri, karanlıkları, afetleri, kötülükleri oradan alacak yegane ilaç zikirdir. Öyleyse bir değişim sürecinin içinde neticeye ulaşmak hepimiz için farzdır. Daimi zikrin sahibi olmak, hele hele bütün güzelliklerin sahibi olmak manasına geliyor. Daimi zikirde orada hiç huzursuzluk yoktur. Daimi şeytanın kapısı kapalıdır, Allah'ın kapısı da açıktır. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
3: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Hürmetle, hasretle, kül kokulu ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum hocam kalbimden. Isparta'dan Süleyman Başar. Hocam size bir sualim olacak inşallah. Aynı konu için irşat makamında defalarca dua istememiz uygun mudur? Arz ediyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden.
2: Ama çok seviyoruz kalbimizden. Aynı konu için inşaat makamında defalarca dua etsemiz uygun mudur? Evet. Uygundur. Konunuz halledilene kadar defalarca aynı konu için dua isteyebilirsiniz. Biz de bundan hiç sıkılmayız. Gücenmeyiz. Mutlaka o kardeşim için dua ediyoruz. Bundan üzülecek olan bir şey yok. Allah-u Teala duayı kabul etmiyorsa daha uzun süre devam etmesi söz konusu olur. İnşallah Allah'ın bir gün o duayı kabul edeceği bir ana rastlarız. O liyakate ulaştığımız gün gerçekleşti. İnşallah bir gün duaları kabul edecektir. Allah her şeye kadir. Vefat etmiş veya hayatta olan mürşitlerden medet ummak, onlardan bir şeyler talep etmek yanlıştır. Kur'an ihtiyaçlarının yalnızca Allah'tan talep edilmesi gerektiği vurgular. Bu bir bidattir. Bu bir hürafedir. Oysa Allah dostlarından da Allah'tan talep ediyoruz. Onların da bizim için vesile olmasını isteyebiliriz. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maselavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'a abd olmak, yani kul olmak. Biliyorsunuz abd, kul demek. Ama abid kelimesi kulluktan alıyor konuyu, ibadet eden noktasına ulaştırıyor. Abid, Allah'a ibadet eden demek. Abd, Allah'a kul olan demek. İşte Allah Teala ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun ifadesiyle biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsunlar diye yarattık diyor, kul olsunlar diye yarattık diyor. Birçoğu da buradaki ifadeyi Allah'a ibadet etsinler diye yarattık manasına alıyor. Allah-u Teala'nın istediği, eğer ibadet olsaydı, İslam'ın 5 şartını yerine getiren herkes cennete girerdi. Allah-u Teala ibadet etmeyi bir vasıta olarak düşünüyor. Hedeflerle vasıtaları birbirinden kesin şekilde ayırmamız lazım. İslam, biliyorsunuz ki Hz. İbrahim'in Hanif dinidir. Hristiyanlık da Hz. İbrahim'in Hanif dinidir. Yahudilerin dini de Hz. İbrahim'in Hanif dinidir. Başladığı zaman Hz. İbrahim zamanında olan 7 Safa 4 teslim Hz. Musa zamanında yaşandı bütün boyutlarıyla. Sonra din yok oldu. Hazreti İsa zamanında bir defa daha yaşandı. Sonra din yine yok oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yine yaşandı. Sonra yeniden yok oldu. Şimdi bir defa daha yaşanıyor. Bütün boyutlarıyla, bütün hakikatler gözler önüne serilerek. Öyleyse İslam nedir? İslam, Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Üç esası var. Bir, vahdet, Allah'ın tekliği. Tek bir Allah vardır. Burada herkes aynı kanıda. Kim Allah'a bir ikinci Allah daha vardır diye ortak koşarsa o açık şirktedir. İkincisi, tevhiddir. Allah'a ulaşmayı dileyen insanların oluşturduğu bir tek toplum. Tevhid. Üçüncüsü, teslim. Ruhun ve cin, yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 4 teslim, 28 basamakla 4 teslim Hanif dininin, asıl adıyla İslam dininin, Allah'a teslim olma dininin esasını teşkil eder. İşte burada bu 4 teslimin hepsinin gerçekleşebilmesi abd olmakla birinci derecede alakalıdır. İslam'ın temel muhtevası Kur'an-ı Kerim'de bu olmasına rağmen, yani ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle teslim olma anlamına gelen İslam olmak hedefleri ifade eder. İslam dini bu hedeflerin gerçek anlamda sahibidir. Ama bir de bakıyoruz ki
İslam insanlar tarafından kuşa çevrilmiş. Nasıl kuşa çevrilmiş? İslam'ın hedefleri var. Ruhu ve çin, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. O hedefleri yok etmişler. O hedeflere ulaşmak için ibadetler var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak ve Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, ibadetler vasıtadır. Namaz kılmak bir vasıtadır. Zikir yapmak, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek

ve hacca gitmek 5 tane ibadet şeklidir. Her biri bir ibadettir. Bu da Allah'a ulaşmayı dilemeyi de katalım. Bir de ibadetlerin en büyüğü olan zikri katalım. 7 tane oluyor ibadetler. Ama şeytan ibadetleri yani Allah'a teslim olmanın vasıtalarını asli hedef haline getirmiş. Öyle bir sonuç çıkmış ki ortaya. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 şartı olmuş. Ve insanlar zannetmişler ki bu 5 şartı yerine getirdikleri takdirde gidecekleri yer cennet. Oysa ki sevgili kardeşlerim, gidecekleri yer ne yazık ki cennet değil, cehennem. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremez. Dilemeyen bir insan dalalettedir, küfürdedir, şirktedir. Bütün negatif faktör onun üzerindedir ve gideceği yer cehennemdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek kavramı İslam'ın 5 şartı içinde yoksa olay bitmiştir. Hiç kimsenin cennete girmesi mümkün değildir. Öyleyse bu İslam'ın 5 şartına baktığımız zaman bunların sadece vasıtalar olduğunu görüyoruz. Ve bırakınız geri kalanları, sadece Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennemdir. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde buyuruyor ki innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve tmeennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar ki diyor Allah Teala bize ulaşmayı kesin şekilde muhakkak surette dilemezler diyor. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse o kişinin gideceği yer cehennemdir. İşte sevgili kardeşlerim, bunun için abd olmak, Allah'a ulaşmayı dileyerek tağutun kulu iken, insan ve cin şeytanların kulu iken Allah'ın kulu olmak asıldır. Öyleyse bu baptaki muhtevaya bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Ne görüyoruz? Bütün sahabenin Allah'a mülaki olmayı dileyerek, ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olduklarını görüyoruz. Allah'ın kulu olduklarını görüyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bakalım ne diyor Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesi? وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي. Onlar diyor Allah Teala sahabe için tağuta kul iken Allah'a mülaki olmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Şeytanın kulu olan sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah'ın kulu olmuşlar. İşte konumuz olan kulluğun ilk kademesi budur. Birinci kulluk, ilk kulluk. Şeytana kul olmaktan kurtulup
Allah'a kul olmak. Başlangıçta herkes şeytanın kuludur. Çünkü şeytan herkese onun düşüncesinin sesiymiş gibi ulaşır. Kişi kendi düşünceleri zannederek şeytanın emirlerini farkına bile varmadan yerine getirir. Namaz kılmaz, oruç tutmaz, zikir yapmaz. Ama bunların hepsinden önemlisi başlangıç noktası Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Eğer bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemezse, o zaman o kişi takva sahibi olamaz ve şirktedir. İşte Rum suresinin ...31. ve 32. ayetleri. Münibine ileyhi vettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Rum 31. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl. Ve müşriklerden olma. Rum 32. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman ya insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar, fırkalara ayrılanlardan oluyorlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler fırkalara ayrılıp şirke düşmüşlerdir. Onlar gizli şirktir ya da şirke düşmüşler demek de öyle değil. Zaten bütün insanlar şirktedirler. Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar bütün insanlar dalaletedir. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyene kadar bütün insanlar dalalettedir. Bütün insanlar şeytanın kuludur. Tağutun kuludur. Öyleyse kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o tağutun kulu olmaktan kurtulur. Allah'ın kulu olur. Bu birinci kulluktur. Çünkü ondan evveli şeytanın kulu olmak, Allah'ın kulu olmanın, şeytanın kulu olmaktan kurtularak Allah'ın kulu olmanın birinci aşaması budur. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a karşı takva sahibi olmuştur ve şirkten kurtulmuştur. Şirk Allah'tan başkasını ilah mevkine koymaktır. Onlar da tağutu farkına bile varmadan ilah mevkine koyanlardır. Öyleyse bu bapta Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman muhtevayı görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler şirktedir, takva sahibi değildir ve Allah'a kul değildir, şeytanın kullarıdır. O zaman birinci kulluk, biz insanların Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman başlar. Allah Teala onun için Zümer 17'yi açık bir şekilde söylüyor hepimize. Bir kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala onun üzerinde tesirlerini icra etmeye başlar. Kişinin irşat makamı olarak görmeyen, sözlerini irşat makamı olarak dinlemeyen, insanların irşat makamı olarak görmesini temin eden unsurlar vücuda getirir. Onların irşat makamını böyle görmesini temin eder. Sözleri irşat makamının sözleri olarak dinlemelerini temin eder. Onların kalplerine ulaşır, kalplerini Allah'a çevirir. Allah Teala sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanların üzerinde
bu olayları vücuda getirir. Ve böylece kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilemiş olan kişi mürşidini Allah Teala'dan isteyecektir. Böyle bir olayın tahakkuku için Allah kişinin kalbine ulaşır. Kalbi Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Femen yuridullahu en yehdihu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Bundan sonra kişiye zikir yaptığı zaman o kişinin kalbine rahmet nuru ulaşır. %2 rahmet nurundan sonra o kişinin kalbine gelen nurlar artık fazıllar olacaktır. Ama böyle bir fazıl kendi kendine gelmez. Kişinin kalbine %2 rahmet nuru geldikten sonra kişi mürşidine ulaşacaktır. İşte Allah Teala Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde o kişinin kalbine Allah'ın bir nurunun, rahmetinin geldiğini söylüyor. O kişinin Allah'ın zikriyle kalbinin nurlanması zamanı gelmedi mi diyor Allah Teala. Allah'tan gelen nurla o kişinin kalbinin aydınlanması zamanı gelmedi mi? İşte bu %2 nur o kişiyi huşu sahibi yapar. Huşu sahibi olan kişi Allah'tan mürşidini sorar. O mürşidi Allah Teala mutlak onu gösterir. Kişi o mürşide ulaşır ve tabi olur. Tabi olduğu basamak 14. basamaktır. Burada kişi mürşide tabi olarak Allah'a kulluğunu ikinci mertebeye çıkarır. Allah Teala Nahl suresinin 2. ayet-i kerimesinde diyor ki, kullarından dilediği üzerine kişi benden başka ilah yoktur tarzında uyarmaları için melekleri emrinden ruh ile beraber indirir. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun. Yani ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırın. Burada emrinden ruh ile birlikte indirir diyor. Kim mürşidine tabi olursa, tabi olduğu anda Allah Teala Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde diyor ki arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi yani devrin imamı oradadırlar. Kişi tabi olur. Devrin imamı sevap söyler diyor. O kişinin günahlarının sevaba çevrildiğini ifade eder. Mutlaka o noktada taviyet noktasında bu olay tahakkuk eder. Nebi 39'da da Allah Teala buyuruyor. Zalikel yevmül hakkı femen şahitte azâ ilâ rabbihi meyâbâ. İşte o gün hak günüdür. Mürşidine tabi olduğu gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol olarak seçer. Ve oradan mürşidine ulaşır. Allah'ın zatı o kişiye meab olur diyor Nebi 39'da Allah Teala, yani sığınacak yer olur. Ve Mümin suresinin
15. ayet-i kerimesinde Allah Teala dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından dilediği kişinin üzerine Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere ihtar etmesi için emrinden ruh gönderir diyor. Ve burada Allah Teala yulki ruha diyor min emrihi ala men yeşai min ibadihi, kullarından dilediği kişinin üzerine li yunzire yevmet talak, Allah'a talak mülaki olma günü. Yevmet talak konusunda onu inzar etmek için, uyarmak için. Ne oluyor? Kişi mürşidine ulaştığı zaman Allah'ın katından gelen devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. O kişinin kalbine, Allah Teala iman kelimesini yazıyor. Mücadele 22'de Allah Teala bu iki hususu birden vermiş. O kişinin kalbinin içine iman yazılır ve başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir buyuruyor. Buradaki Allah Teala kullarından kelimesini kullanmış Mümin Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde. Yani mürşidin gelip mürşidin ruhunun başının üzerinde yer aldığı noktada kişi Allah'ın ikinci kulluğuna ulaşmış oluyor. Bu Allah'a kul olma müessesesi Allah ile olan ilişkilerde bir hüviyet oluşturuyor. Burada mürşide tabiyet, kişinin kalbine Allah'ın imanı yazması ve başının üzerine devrin imamının ruhunu göndermesi şekliyle o kişiyi ikinci kulluğa ulaştırıyor. Sonra o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşıyor. Zata ulaşınca Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok oluyor. Bu kişinin üçüncü kulluğa ulaşmasıdır. Böyle bir olay Fecr suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle diyor. Fethuli fi ibadi. O zaman kullarımın arasına gir. Fecr 28. İrci'i. Ya eyyütehen nefsül mutmainnetü. İrci'i ila rabbiki radiyeten mardiyeh. Fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan ruh. Yani emmare kelimesini geçmiş. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ilk hüviyeti. Birinci basamak. Nefsi emmare. Levvame kademesini geçmiş. İkinci kademe. Mülhime kademesini geçmiş. Mutmaineye ulaşmış, dördüncü kademeye ulaşmış. Ruh, dördüncü katta. Ey mutmain olan nefs diye başlıyor Fecr 27, 28, 29, 30. Ey mutmain olan nefs diye nefse hitap ediyor Allah Teala. İrci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön. Ruha hitap ediyor. Geri dönecek olan ruh.
Fetkuli fi ibadiye, o zaman kullarımın arasına gir. Fizik vücuda hitap ediyor. Ve cennetime gir. Fizik vücuda hitap ediyor. Demek ki ruha, nefse, fizik vücuda Allah Teala'nın hitabı var. Fecr 27, 28, 29, 30'da. Nefse hitap, ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan şeklinde. Ruha, irci'i ile Rabbiki, Rabbine geri dön şeklinde. Fizik vücuda cennetime gir ve kullarımın arasına gir şeklinde. Öyleyse burada Allah Teala, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması noktasında onun Allah'a üçüncü defa kul olduğunu ifade ediyor. Bu Allah'ın zatında ruhun yok olması kişiyi üçüncü kulluğa ulaştırıyor. Ve burası çok önemli. Çünkü Allah'ın sözü buraya kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştıracağını kesinleştiriyor. Söz vermiş. Allah Teala'nın söylediği şey açık ve kesin. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Burası ruhun Allah'a ulaştığı üçüncü kulluk. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Kişi bir defa daha kul olmuştur Allah Teala'ya. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kulluk, baştan anlattığımız gibi 14. basamak mürşide tabiyet, ikinci kulluk, ruhun 7 tane gök katını aşması, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlar her biri %7, nefsin kalbinde nur birikmesinde ruh gök katlarını birer birer aşıyor. Öyleyse Allah Teala ile olan ilişkilerde 7 tane gök katının aşılması kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasını sağlıyor. Bu üçüncü kulluğu ifade ediyor. Sonra dördüncü kulluk fizik vücudun Allah'a teslimidir. Allah Teala bu konuda dördüncü kulukta Ali İmran Suresinin 51. ayet-i kerimesinde şunu söylüyor. İnna Allahe Rabbi ve Rabbikum fa'buduh. Haza sıratın müstakim. Allah hiç şüphesiz benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O halde ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Allah Teala'ya fizik vücudun kul olması, Allah Teala diyor ki femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çuhu lillahi ve huve muhsinun.
O kişi ki nefs, fizik vücudunu Allah'a fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. İşte kim fizik vücudunu Allah'a teslim eder de muhsinlerden olursa o dördüncü kulluğa bu ayeti kerime gelince, Ali İmran Suresinin 51. ayeti kerimesi gereğince Allah'a fizik vücudunu teslim etmiş, muhsinlerden olmuş ve Allah'a kul olmuştur. Bu dördüncü kulluktur. Sonra bu fizik vücudun tesliminin ötesinde nefsin teslimi geliyor. Nefsin Allah'a teslimi. Kişi daimi zikre ulaşıyor. Daimi zikre ulaşan kişi nefsinin kalbindeki bütün afetleri temizlemiş oluyor. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmıyor. Afetlerin yerini tamamen hasletler alıyor. Ulul elbap oluyor kişi. Bütün sahabe ulul elbap olmuşlar. Nedir ulul elbap? Allah Teala tarif ediyor. Li ulul elbap yeskurun Allah'e kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbap için ayaktayken de, otururken de, yan üstte yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Hep anlar Allah'ı daim olarak üç halde bulunabilir insanlar. Ayaktayken de, otururken de, yan üstte yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, bu noktada Allah için kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra daimi zikre ulaşması o kişinin nefsini de teslimini ifade eder. Neden? Nefsin teslimi nereden anlaşılır? Nefsin kalbinde hiç afet kalmadığı nokta, nefsin Allah'a tamamen teslim olduğu noktadır. Öyleyse nefsin teslimi beşinci kulluğu ifade ediyor. Hadid suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Hüvellezî yunezzilu alâ abdihi âyâtin beyyinâtin li yuhricekum minez zulümâti ilen nûri ve innallâhe bikum leraufun rahim. Sizin nefsinizin kalbini karanlıklardan yani zulmetten aydınlığa, nura çıkarmak için kuluna apaçık ayetler indiren odur. Doğrusu Allah size karşı şefkatlidir, merhametlidir. Burada Allah Teala aydınlığa, karanlıktan tam aydınlığa çıkarmak için kuluna diyor. Aydınlıktan tam aydınlığa çıkan kul. İşte bu nefsini de Allah'a teslim edebilen insandır. Bu noktada kişinin nefsi Allah'a teslim olmuştur. Allah Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin Allah'a nefslerini de teslim edip Allah'a kul olduklarını söylüyor. Daimi zikre ulaşan herkes nefsini Allah'a teslim etmiş, nefsini de Allah'a kul etmiş olan bir insandır. Burası beşinci kulluk. Sonra Allah Teala altıncı kulluğu anlatıyor bize. Hicr suresi 40. Ala ibadike minhumil muhlasin. Ancak onlardan muhlis olan kullarım müstesna. Saffat 40. İlla ibadallahil muhlasin. Allah'ın muhlis kulları hariç.
Öyleyse Allah'ın her ikisinde birinde ibadeki kullanmış, birinde ibadallahi muhlesi, ibadallahi kullanmış, her ikisinde de kulluktan bahsediyor Allah Teala ve muhlislerin kulluğundan bahsediyor. Muhlesin ihlası ulaşmış. İhlas etmek biliyorsunuz, tövbe-i nasuhla mümkün olan bir yeni makamdır. Ulu'l-elbab makamında insan nefsini Allah'a teslim eder. Ondan sonra ihlas makamında nefsini Allah-u Teala'ya teslim eden bu kişi tövbe-i nasuhla Allah-u Teala'ya tövbe etmiştir. Burası yeni bir kulluktur. Beşinci kulluktur. Altıncı kulluktur. Yedinci kullukta Allah-u Teala salihlerin kulluğundan bahsediyor. Enbiya suresinin 105. ayet-i kerimesi diyor ki وَلَكَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِسُهَا اِبَادِيَ السَّالِحُونَ. Andolsun ki zikirden, yani Tevrat'tan sonra Zebur'da arza salih kullarımızın varis olacağını yazdık diyor Allah Teala. Arza, dünyaya salih kulların varis olması söz konusu. Neden? Salih kulların varis olması demek, o insanların en üst seviyeye ulaşmış olmaları, nefslerinin kalbinde afetlerin tamamen yok olması. Her kim nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok ederse, yeter mi? Hayır, yetmez. Ondan sonra muhlis olursa, nefsinin kalbini tövbe-i nasuhla halis kıldığını Allah-u Teala'nın kabul ettiği bir noktaya ulaşırsa, tövbe-i nasuh, Allah'ın o kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin yok olduğunu kabul ettiği noktayı ifade ediyor. Bu noktadan ötesi, o kişinin iradesini de Allah'a teslim etmesidir. Kim iradesini Allah'a teslim ederse, Allah o kişiyi irşat makamına tayin eder, irşada memur ve mezun kılar. İşte bundan 14 asır evvel, bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlardı. Yani 7. kulluğa da ulaşmışlardı. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, o sahabe Kunel Evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macerindendi, bir kısmı da ensara ve macerine ihsanla tabi olanlardandı. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmişler ve Allah'a iradelerini de Allah'a teslim eden, irşat makamına tayin edilen salihler olmuşlardı. Hepsi irşat makamına tayin edildi. Salahın 5. kademesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a kul olmak konulu sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Sizlerle birlikte bir güzelliği bir defa daha yaşattığı için Yüce Rabbimiz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz zikir ve transandantal meditasyon. İnsanlar çeşitli inançların sahipleri olabilirler. Herkes kendi hedefini seçmekte Allah-u Teala tarafından tamamen serbest bırakılmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, transandantal meditasyon bir insanın bir tekeceği, genellikle om kelimesini kullanıyorlar. Om kelimesini om, om, om, om, om diye devamlı tekrar etmeleri şeklinde dizayn ediyor. Özel bir oturuşları var. O oturuş standardı içinde hiç kımıldamadan bir süre bu kelimeyi tekrar ediyorlar. Bu kelime insanlarla şeytan arasında bir negatif bağlantıyı sağlıyor. Onlar bu noktada şeytanla bir beraberliğin içine giriyorlar. Yıllar evvel, belki 20 yıl evvel Ankara'da bir toplantıdayken bir misafirimiz gelmişti. Onlardan bir tanesiydi. Transandantal meditasyon yapanlardan birisiydi. Bir de dedi ki, anlatır mısın? Ne oluyor? Hedefiniz ne? Nereye gidiyorsunuz? Ve biz dedi, om, om, om bu kelimeyi kullanmak suretiyle Allah'a ulaşırız. Biz de dedik ki, peki bize söyler misin? Yolunuz ne tarafa doğru, Allah'a ulaşmak için ne tarafa doğru, nasıl bir yol izliyorsunuz? Yolumuz dedi, aşağı doğru. Giderek daha aşağı, daha aşağı, daha aşağı doğru iniyoruz. Peki indikçe etraf aydınlanıyor mu yoksa kararıyor mu? Kararıyor dedi. Sonunda zifiri karanlığa ulaşıyor musunuz? Evet, ulaşıyoruz. Ve de ulaştığımız yerde o zifiri karanlık artık bir sonsuzluktur dedi. Peki Allah'a nasıl ulaşacaksınız? Ulaşmış oluyoruz zaten dedi. Allah sonsuzluktur. İşte o karanlığın ötesindeki o sonsuzluk, karanlığı da ihtiva eden o dizayn, o sonsuzluktur. Yani Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, İnsanların bu kadar saf olacağına ihtimal verebilir misiniz? Ama bunu söyleyen kardeşimiz, misafirimiz çok samimiydi. Hakikatleri bize hiç çekinmeden birer birer anlattı. Belki bizlerden de birisini aralarına almayı filan planlıyordu. Çekici olması için de çok gayret sarf etti. Şimdi sevgili kardeşlerim, buysa transandantal meditasyonun insanlara ulaştırdığı yer, zifiri karanlıksa, biliyorsunuz ki karanlıklar şeytana temsil eder. Nur da Allah'ı temsil eder. Biz insanların kalplerini nurla doldurmaya uğraşırken, onlar da insanların kalplerini
karanlıkla doldurmaya çalışıyorlar. Zulmetle doldurmaya çalışıyorlar. Ve de bunu yaparken de doğru yolda olduklarına inanıyorlar. Milyonlarca insan diyorlar Hindistan'da ve başka yerlerde bunu yapıyorlar.

Çünkü bu insanlar başkalarına da anlatıyorlar yaptıklarını. Onlardan da söylediklerine inananlara bunu öğretiyorlar. Başka insanların da cehenneme gitmesini sağlamış oluyorlar. Her kazandıkları bir başka kişi onların cehennemdeki durumunu biraz daha kötüye götürüyor. Kapkaranlık olan kalpleriyle bu insanlar aşağı doğru olan yollarında aşağı aşağı aşağı inerek zifiri karanlığa ulaşıyorlar ve Allah'a ulaştıklarını zannediyorlar. Bu kardeşimiz son derece samimiydi. Oysa ki Allah Teala yolunu Tevrat'la, İncil'le ve en son Kur'an-ı Kerim'le çizmiştir. Ve yol açık ve kesindir. Dünyada verilen bu gezegenden 7 tane gök katını aşarak Allah'a ulaşan bir yolculuk yukarıya doğru 7 tane kat çıkılarak yapılır. 7. katta 7 tane yatay alem geçilir. Zikir hücrelerinde zikir tamamlanır. Ondan sonra da kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Yani hangi dergâhtaysa kişi tabi olduğu dergâh hangisi ise tabi olduğu an ruhu vücudundan ayrılır ve ana dergâh olan bizim dergâhımıza ulaşır. Oradan 7 katlık bir yolculuğa bizim kardeşlerimizle beraber çıkar. 7. katta soldan sağa doğru bir istikamette 7 tane alem geçer. 1. alem Ümmül Kitap, 2. alem Kudret Denizi, 3. alem Makam-ı Mahmud, 4. alem Divan-ı Salihin. Ama başlangıçtaki kader hücreleri bölümünü katmadık. Evvela kader hücreleri var. Herkes kendi kader hücresinin önünde oraya ulaşır. 2. alem Ümmül Kitap'tır. Bütün mukaddes kitapların içinde bulunduğu bir kitap boşlukta duruyor. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran bir kitap. Son sayfası da açık. O kitabı görebilenler son kitabı derhal bileceklerdir. Orada hem peygamberlere indirilen şeriat kitapları hem de Allah'ın peygamber olmayan resullerine yazdırdığı ve evliyalara yazdırdığı kitaplar söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşamak istiyor musunuz? Bunun için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Zikrin size nasıl bir fayda sağlayacağını ancak öyle görebilirsiniz. Bu talebiniz Allah'a ulaşmayı dileme muhtevası, hacet namazını kıldığınız zaman sizi mürşidinize ulaştıracaktır. Ama mürşidinize ulaşmadan evvel siz gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah Teala'nın size yardımlarını alacaksınız. Evvela Allah Teala

makamını dinlediğiniz zaman onun söylediklerini idrak edebilmeniz için görme, işitme ve idrak etme hastalarınızı açacaktır. Sonra o irşat makamına bakacak olan baş gözlerinizi onu irşat makamı olarak görecek bir hüviyete getirecektir. Kulaklarınızı onun söylediklerini manevi açıdan değerlendirebilecek hale getirecektir. Kalbinizi onun söylediklerini idrak edebilecek bir noktaya getirecektir. Ondan sonra siz hacet namazını kılmayı dileyeceksiniz. Ama dilemeniz için önce biraz zikretmeniz lazım. Bu zikirle Allah-u Teala'nın kalbinize %2 oranındaki nuru göndermesi lazım. O noktada gözleriniz, kulaklarınız ve kalbiniz, görme, işitme ve idrak etme hastalarınız, bunlar açılırken Allah-u Teala sizin göğsünüzü şerh edecek. Yaracak. Ve göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açacak. Ve bu noktada Allah'ın katından sizin zikrinizle gelen %2 oranındaki rahmet nuru kalbinize salavat tarafından ulaştırılacaktır. Salavat taşıyıcı faktördür. Salavatla fazıl gelir, salavatla rahmet gelir. Salavat birikimi söz konusu değildir. Nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikimi gerçekleştirilecektir. Ama gelen her rahmet birimi mutlaka kendisini taşıyan bir salavatla birlikte gelir. Mürşidinize ulaşmadan evvel nefsinizin kalbine girebilen sadece %2 rahmet nurudur. Bunun için Allah Teala göğsünüzü yarmıştır. Bunun için göğsünüzden kalbinize nur yolunu açmıştır. Bunun için zikretmenizi bekler. Ve zikrettiğiniz zaman daha ötesine layık olmadığınız için sadece gözleriniz, kulaklarınız ve kalbiniz irşat makamının sözlerini işitebilecek olan seviyeye geldiği cihetle Allah Teala sizin kalbinize Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah diye yaptığınız zikre paralel olarak rahmet nurunu gönderecektir katından. Bu nur göğsünüze gelecektir. Oradaki delikten geçerek kalbinize ulaşacaktır ve kalbinizdeki ilk nur birikimi gerçekleşecektir. %2 rahmet nuru. İşte bundan sonra taşıyıcı faktör olan salavat nefsinizin kalbine fazılları taşımaya başlayacaktır. Ve bu noktadan sonra nefs tezkiyesi gerçekleşecektir. Önemli mi? Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi transandantal meditasyonun gerçekleştirmesi hiçbir şekilde mümkün olmayan bir Allah'la ilişkinin sonucuna ulaştıracaktır sizi.
Transandantal meditasyon şeytanın bir tuzağıdır ve insanları Allah'a değil, karanlıkların içinde sadece şeytana ulaştırır. O kişilerin gideceği yerde tıpkı onun gibi karanlık olan cehennemdir. Alevlerin ateşiyle ne kadar aydınlanırsa o kadar aydınlanır. İnsanların yandığı alevlerden bahsediyoruz. İnsanların haşlandığı kaynak sulardan bahsediyoruz. Kaynamış, kaynamanın en yüksek seviyesine ulaşmış, bir taraftan buharlaşan kaynak sular, korkunç sıcaklıktaki sular, insanların derileri onunla karşılaştığı zaman soyuluyor. Allah Teala yeniden deri giydiriyor cehennemde olanları. Bu böyle sonsuza kadar devam ediyor. Acı, işkence, yani bir cezalandırma sistemi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Oysa ki Allah Teala nurlarını sizin için gönderiyor. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah'ın nuruyla huşu sahibi olmak zamanı gelmedi mi daha diyor. Huşu sahibi olan ne yapar? Huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılar, mürşidini sorar. Huşu sahibi olmayan kişi de sorarsa cevap alamaz. Allah Teala buyuruyor ki vestainu bis sabru ve salatı. Sabırla ve namazla istiğane isteyin diyor Allah Teala'dan. Nefsinizin kalbine rahmet ve fazlın girmesini isteyin diyor Allah Teala'dan. İnneha lekebiretun illa alel haşiin. Bu gerçekten ve mutlaka gerçekten kebiretün, kebir, büyük bir iştir, zor bir iştir diyor Allah Teala. İlla alel haşiin. Ama huşu sahipleri için zor değildir, huşu sahipleri hariç. Kimmiş bu huşu sahipleri? Ellezine yezunnune ennehum mülâki rabbehum. Ellezine onlar yezunnune kesin şekilde inanırlar ki ennehum muhakkak ki onlar ileyhi ona Allah'a yercuun rücu edeceklerdir. Ruhlarını Allah'a döndüreceklerdir, ulaştıracaklardır. Öyleyse sabırla ve namazla Allah'tan istihane isteyeceksiniz. Mürşidinizi isteyeceksiniz. Önemli mi mürşit? Son derece önemli. Çünkü tabiyetsiz bir vuslat olayının tahakkuk etmesi mümkün değildir. Mutlaka tabiyetiniz gerekli. Yani ruhunuzu mutlak olarak Allah'a ulaştırmanız gerekli. Bu işlevi yapabilirseniz hedefe ulaşabilirsiniz. Ne olur bir kişi mürşidine tabi olduğu zaman ruhu vücudunu terk eder. Allah'a doğru yola çıkar. Başın üzerinde de devrin imamının ruhu gelir yerleşir. Bir ruh gidiyor, ikinci bir ruh geliyor ama gelen ruh devrin imamının ruhu. Allah Teala Mü'min 15'te diyor ki
Onların başının üzerine Allah'ın katından bir ruh gelir. Mücadele 22'ye baktığımız zaman kim Allah'a münaki olmak konusunda mürşidine tabi olmuşsa onların kalbine iman yazılır başlarının üzerine. Ruh ulaşır diyor Allah-u Teala. Başlarının üzerine gelen ruh, devrin imamının ruhudur. Kalplerine de Allah-u Teala imanı yazıyor. İman kelimesini onların kalplerine yazıyor. Onlar o zaman imanı artan müminler oluyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah Teala onu mümin standartları içinde kabul etmez. Çünkü gerçek müminler onlardır ki diyor, Allah'a ulaşmayı dilerler, kalpleri cezbeyle ürperir. Gerçek müminler Allah'a ulaşmayı dileyerek kalplerine Allah'ın imanı yazdığı kişilerdir. Ne oluyor? Kalpleri de mümin oluyor. Kalplerine iman yazması Allah-u Teala'nın o kişinin mümin olduğunun Allah tarafından tespiti ve ispatıdır. Kimin kalbinde Allah-u Teala iman kelimesini yazmışsa o kişi mümindir. O kişi kalbine iman yazılan bir mümindir. İnsanlar Allah'a inandıkları an mümin statüsüne girerler. Ama böyle bir mümin statüsü hiç kimseyi cennete ulaştıramaz. Allah'a inanmak bir kişinin kurtuluşuna medar olamaz. Bunun ötesine geçmesi lazım kişinin. Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilediği takdirde o kişi de mümindir ama hak mümindir. Kimdir hak mümin? Allah'a inanan ama Allah'a inandıktan sonra bunu ispat eden, Allah'a ulaşmayı dileyerek ispat eden ve böylece takva sahibi olan kişidir. O hak mümindir. Yani eğer ölürse bu kişi, Allah'a münaki olmayı diledikten sonra ölürse, takva sahibi olduğu için gideceği yer Allah'ın cennetidir. Çünkü Allah Teala Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde ve uzifetil cenneti lil muttakine gayri vaid diyor. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine göre Allah Teala diyor ki Allah Teala'ya yönel münibine ileyhi ona yönel ve yettekun ve takva sahibi ol. Ve la tekunu mine müşrikin ve müşriklerden olma. Allah'a yönel, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile ve takva sahibi ol diyor ve müşriklerden olma. Namaz kıl ve müşriklerden olma. Sonra da bir sonraki ayet-i kerime diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendilerindeki de ferahlanırlar. Sadece bir tek fırka Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyenlerin fırkası kurtuluşa ulaşacak. Öyleyse sadece bu insanın kalbine Allah-u Teala rahmet, fazl ve salavat nurları gönderecektir. O kişi başlangıçta sadece %2 rahmet nuru alır. Göğsünü Allah-u Teala yardığı zaman. Ondan sonra bu kişi mürşidine ulaşıncaya kadar kalbine hiçbir nur giremez. Ne zamanki tabiyetini gerçekleştirir,
ve arkasından zikir yapmaya başlarsa, sadece tabiyetlerini gerçekleştiren, tabi olan kişilerin kalplerine Allah-u Teala'nın rahmeti fazlı ulaşır. Salavat, rahmeti ve fazlı o kişinin kalbine ulaştıran müessesedir. Furkan 70'te Allah-u Teala diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı diler, hak mümin olur ve nefs tezkiyesi yaparsa, Allah onların kalplerini zulmetten nura çıkarır diyor. İşte sevgili kardeşlerim, bunu gerçekleştiren husus, kalbin zulmetten nura çıkması, nurun o kişinin kalbinde %50'yi aşması halidir. Bu Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Kim Allah'a şu dünya hayatını yaşarken mülaki olmayı dilerse, yani ruhunu Allah'a dünya hayatını yaşarken ilka etmeyi, mülaki kılmayı, ulaştırmayı dilerse, Allah sadece onun ruhunu kendisine ilka eder, ulaştırır, mülaki kılar. İşte o noktada o kişinin nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 söylediğimiz rahmet nurunun ötesinde her gök katında %7 fazıl birikimiyle oluşan %7'den 7 kere %49 fazıl birikimi gerçekleşir. İki de rahmet nuru ile beraber kalpteki nurlar yarıyı aşar. %50'yi aşar, %51 olur. İşte 7 katlık bir yolculuğun sonucu budur. Ana dergaha ulaşan ruh oradan zemin kattan evvela birinci gök katına ulaşır. Açıkta bir secde yapılır. Bunun manası o kişinin kalbinde %7 fazıl birikiminin gerçekleşmiş olmasıdır. %2 rahmet birikimi mürşide tabi olmadan evvel Allah'ın gönderdiği bir kapı açış işaretidir. Bir Allah'ın nurlarının geleceğine dair kesin teminattır. Ama kişi zikrini arttırdıkça nefsinin kalbine gelen nurlar artmaya başlar ve onlar %7'yi bulduğu zaman vücuttan ayrılmış olan ve Allah'a doğru seyrisülük yapan diğer ruhların arasına girmiş olan ruh birinci kata kadar çıkabilir. Bu seyrisülükün birinci safhasıdır. Seyrisülük insan ruhunun Allah'a ulaşmasını ifade eden olayın adıdır. İnsan ruhunun Allah'a hayattayken ulaşması. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefsin kalbindeki afetlerin %7 temizlenmesiyle nefsin muhtevası devamlı değişecektir. Çünkü temizlenmesi demek oraya %2 rahmetten sonra %7 fazıl girmesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde böyle bir dizaynı Allah-u Teala'nın hangi isimlerle değerlendirdiğine baktığımız zaman emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye diye 7 tane kademe görürüz. Bir kişi ne zaman nefsinin kalbine %7 fazıl yerleştirebilirse
Onun seyrisülükteki ruhu zemin kattan birinci kata kadar çıkabilir. Artmazsa hiçbir zaman yukarı çıkamaz. Ama Allah Teala yedinci katın garantisini verdiği için o kişiye, o kişi hayattaysa şartlar ne olursa olsun zikrini mutlaka Allah Teala onun arttırır. Allah onun zikrini arttırır. Ve Allah Teala'nın artan zikrine paralel bir seyirde o kişinin nefsinin kalbinde ikinci bir %7 nur birikir. Burası nefsi levvamedir. Her bir kademe için Allah Teala ayrı bir ayeti değerli kılmıştır. Nefsi emmare birinci kat cenneti, birinci kat gökyüzüne ulaşmayı ifade eder. Daha henüz o kişi bu noktaları yavaş yavaş aşmaktadır. Bu muhteva 7-8 aylık bir devre içinde tamamlanacaktır. 7 aylık bir devre içinde tamamlandığını düşünelim. O zaman demek ki her ay ruh bir gök katı yükselecek gibi bir sonuçla karşı karşıyayız. Mutlaka böyle olur değil. Bir kısmı çok daha evvel Allah-u Teala'ya ulaşır. Bir kısmının ulaşma süresi bazen 7 ayda geçebilir. Ama 7 aylık bir süreç içerisinde ruhun Allah'a ulaşması söz konusudur. Bunu sağlayan müessese ise sadece ve sadece zikirdir. Zikir öyle bir müessesedir ki, öyle bir kuruluştur ki, Allah'ın öyle bir yardımıdır ki, kişiye namaz kılmayı zevk haline getirir. Oruç tuttuğu zaman kişinin karnı acıkmaz. Bütün ibadetleri ruhunu Allah'a ulaştırdığı güne kadar o kişi Allah'tan aldığı büyük yardımlarla inanılmaz derecede kolay şartlar içinde tamamlayacaktır. Neden? Çünkü Allah'ın sözü var. Biliyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştevi ileyhi men yeşâhü ve yehti ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onların ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah-u Teala bir garanti veriyor insanlara. Siz demiş oluyor Allah-u Teala bu ayet-i kerimeyle, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Göreviniz bu kadar. Ben ruhunuzu kendime ulaştıracağım ve sizi ermiş evliyamdan kılacağım. Ermiş evliyadan birisi de siz olacaksınız diyor. Ruhunu Allah'a ulaştırmış olan Allah dostlarına Allah Teala Allah'a mülaki olmuş evliya diyor. Ermiş evliya. Evliya dostlar demek, veli dost demek. Ermiş evliya da ruhunu Allah'a ulaştırmış evliya demek. Öyleyse transandantal meditasyon bir insanı sıfır noktadan cehenneme doğru adım adım yaklaştırırken cehennemin alt katlarına doğru o insanın kendisinden ayrılmış olan muhtevası cehenneme doğru bir yolculuk yapıyor. 7 kat yerlere doğru giriyor. Aslında Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ruhları Allah'a doğru yükselirken diğerinde ruhun aşağı doğru inmesi söz konusu değildir. Ruh o konuyla, transandantal meditasyonla hiç ilgilenmez. Allah'a doğru da yola çıkmaz. O kişinin ile beraber kalır. Ama o kişinin nefsi her geçen gün biraz daha kararır. O kişi
Neticede sonsuz bir karanlığın içine ulaşır ve de Allah'a böylece ulaştığını zanneder. Oysa ki şeytanın her türlü desisesine, hilesine açık bir hüviyet kazanmıştır kişi. Mutluluğunu eliyle yok etmiştir. Allah'a doğru ruhunu yola çıkaran kişi, ikinci gök katında nefsi, levameyi, o levame nefse kasem ederim ki işaretiyle alıyor. Ayet-i Kerim öyle söylüyor, o levame nefse kasem ederim. Sonra mülkime kademesi geliyor. Ruh üçüncü kata yükseliyor. Üçüncü defa nefsin kalbinde %7 nur birikimi. Fe'elhamaha, fücuraha ve takvaha. O nefse şeytanın fücarı, fücuru ve Allah'ın takvası ilham edilir. Dördüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mutmainnedir. Ya eyyetühen nefsi mutmainnetü diyor Allah Teala, ey mutmain olan nefs. İrci'i ila rabbiki, ey ruh, Rabbine geri dön. Radiyeten, mardiye, Allah'tan razı olarak, Allah'ın rızasını kazanarak. Yani nefsin, mutmain olan nefsin, radiye, Allah'tan razı olması, mardiye, Allah'ın da ondan razı olması, beşinci ve altıncı gök katlarına ulaşmasını ifade eder. Ve tezkiye, nefsin kalbinde 7 defa %7 nur birikimini muhtevasını alır. Ve başlangıçtaki %2 fazıl birikimiyle beraber o kişinin nefsinin kalbi %51 nurla dolar. İşte bu 7. gök katına, her kademede bir kat yükselerek 7. gök katına çıkan ruhun 7. gök katında 7 tane alem geçmesi ve Allah'ın zatına ulaşmasıyla noktalanır. 7 alemin sonunda zikrini tamamlayan ruh oradan ayrılır. Sitretül müntaha'ya ulaşır. Sitretül müntaha'dan dikey bir yolculukla Allah'a yükselir. Allah'ın zatında yok olur. Bunda biter mi? Hayır, bitmez. Kişinin zikri giderek artar. Zikir %80'i aştığı zaman kişi fizik vücudunda Allah'a teslim eder. Zikir günün %100'üne ulaştığı zaman, kişi daimi zikrin sahibi olduğu zaman kişi ulul elbap olur. Yani Allah ile tezekkür etmek imkanının sahibi olur. Allah ile her zaman konuşan bir kişi olur. Allah'tan her şeyi sorabilen ve emirleri alabilen, başkalarına tebliğ edebilen bir hüviyet kazanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte Allah ile olan ilişkiniz burada da net sonuçlanmaz. Tövbe-i Nasuh'a davet edilirsiniz ve muhlis olursunuz. Sonra da Allah Teala sizin günahlarınızı örter, size salah nuru verir, günahlarınızı sevaba çevirir ve iradenizi de teslim alır. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındır cümlesiyle tayin edilirsiniz. Burada bütün bu fonksiyonları, bu sonuçları sağlayan fonksiyonel
gayretiniz zikir adı verilen bir müessese ile sonuca ulaşabilir. Zikrinizdir ki nefsinizin kalbinde %7 nurların birikmesini ve ruhunuzdan Allah'a sağlamıştır. Zikrinizdir ki fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmeyi sağlamıştır. Bütün teslimler zikir adı verilen o Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrarıyla gerçekleşir. Ve insan dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Öyleyse transandantal meditasyonun bir insanı götürebileceği yer cehennemin dibidir. Zikrin götürebileceği yerse Allah'ın zatıdır. Ve daha sonra fizik vücudunu, ruhunu böylece Allah'a teslim ettikten sonra zikrin götürebileceği yer fizik vücudun teslimidir. Nefsin teslimidir. Muhlis olmaktır. İradenin de Allah-u Teala teslimini garanti eden bir müessese zikir. Onun için Allah-u Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Ankebut 45'te diyor ki, Habibim, o okuduğun Kur'an-ı Kerim var ya, onları da oku ve namaz kıl. Ama bil ki zikir en büyük ibadettir. Arapçası şöyle, Utlu uhiye minel kitabi ve kumus salat. Onlara sana vahyettiğim Kur'an-ı Kerim'i oku ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ve le zikrullahi ekber. Ve Allah'ı zikretmek, namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük bir ibadettir. Yani en büyük ibadettir. İşte sevgili kardeşlerim, terazinin bir tarafında zikir var, öbür tarafında da transandantal meditasyon. Birisi cehennemin dibine, öteki Allah'a ulaştırır. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha me as

Mutluluk sizin de hakkınız. Unutmayın. Sakın unutmayın. Allah Teala hepinizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Yapmamız lazım gelen şey belli değil mi? Başkalarının mutluluğu için yaşamak. Sır burada. Başkaları için yaşayın. Ne zaman kendiniz için değil, başka insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, idealiniz etrafınızdaki herkesi mutlu etmek olursa, işte o zaman sevgili kardeşlerim, siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bizim ideallerimiz var, öyle değil mi? Kendimiz için yaşamayız. Biz bir hiçiz sevgili kardeşlerim. Bir mahlukuz. Ve bizi sizlerin mutluluğuna adanmak mutlu kılıyor. Acaba bu dünyada benden daha mutsuz insan var mı diyen o kişiye de sesleniyorum. Seni mutsuz eden başkaları değil, sensin. Mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sen varsın. Ne kadar çok insan için Allah'tan talepte bulunursanız, Allah Teala sizi o kadar mutlu eder. İçiniz içinize sığmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluğun reçetesi Allah'ın reçetesidir. Allah Teala bize reçeteyi bütün detaylarıyla öğretti. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik sevgili kardeşlerim. Bu ilmi bize Allah öğretti. Bize öğretti ki biz siz sevgili kardeşlerimiz için var olduğumuz sürece, hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Biz sizler için yaşıyoruz. Ancak sizi mutlu kılmak için Allah Teala bize güç verir. Biliyorum ki hepinizin şu veya bu şekilde derdi var. Huzursuzluk duyduğunuz birçok konu var. Çaresi etrafınızdaki insanların dertlerine derman olmak konusunda koşturmaya başlayın. Marş marş! Hedefiniz başkalarının mutsuzluğunu onların omuzlarından kaldırmak için, onlara yardımcı olmak, onlar için Allah-u Teala'ya dua etmek, kendiniz için değil. Allah-u Teala'ya müracaat edin. Herkes için dua edin. Allah-u Teala size başkalarına vereceği mutluluğun çok daha fazlasını verecektir. Ne zaman kendiniz için yaşamayan bir noktaya ulaşırsanız. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Karar verdiniz mi? Başkaları için yaşayacak mısınız? Mutlu olacak mısınız? Sizin için yaşıyoruz. Bunun için çok ama çok mutluyuz.

Bismillahirrahmanirrahim. Onun kavminden kibirlenenlerin ileri gelenleri şöyle dediler: Ya Şuayb, seni ve seninle beraber amenu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka ülkemizden çıkaracağız. Ya da siz mutlaka bizim milletimize, dinimize dönersiniz. Şuayb aleyhisselam, şayet biz kerih görüyorsak da mı? Dedi. Allah'ın bizi ondan kurtarmasından sonra eğer sizin milletinize, dininize dönersek Allah'a yalanla iftira etmiş oluruz. Ve Rabbimiz Allah'ın dilemesi hariç bizim oraya geri dönmemiz olamaz. Rabbimiz ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Allah'a tevekkül ettik. Rabbimiz kavmimiz ile bizim aramızı hak ile aç, ayır. Sen fethedenlerin, fatihlerin en hayırlısısın. Kavminden kafir olanların ileri gelenleri şöyle dediler: Eğer gerçekten Şuayb'a tabi olursanız, o takdirde siz mutlaka hüsranda olanlardan, nefslerini hüsrana düşürenlerden olursunuz. Böylece şiddetli bir sarsıntı onları yakaladı. Bunun üzerine kendi yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Şuayb aleyhisselamı tekzip edenler, yalanlayanlar sanki orada hiç var olmamış gibiydi. Şuayb aleyhisselamı yalanlayanlar, onlar hüsranda oldular, nefslerini hüsrana düşürdüler. Şuayb aleyhisselam böylece onlardan yüz çevirdi, döndü ve şöyle dedi: Ey kavmim, andolsun ki Rabbimin risalelerini, gönderdiklerini size tebliğ ettim, ulaştırdım ve size nasihat ettim. Artık kafir bir kavme nasıl, niçin üzüleyim? Ve biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek, onun halkını darlık ve sıkıntıya uğratmadığımız ülke yoktur. Böylece onlar yalvarıp yakarırlar. Sonra seyyiatin yerini hasenatla değiştirdik. Ne zaman ki çoğaldılar ve şöyle dediler: Babalarımıza da şiddetli darlık ve ferahlık dokunmuştu. Allah'tan bilmediler, ders almadılar. Bunun üzerine onları farkına varmadan, şuurunda değilken aniden onları aldık. Ve o ülkelerin halkı eğer amenü olsalardı ve takva sahibi olsalardı, elbette onlara semadan ve yerden bereketler, bolluk açardık. Fakat onlar yalanladılar. Böylece kazanmış olduklarından dolayı onları aldık, cezalandırdık. Yoksa o ülkelerin halkı şiddetli azabımızın onlara, onlar gece vakti uyurlarken gelmesinden, gelmeyeceğinden emin mi oldular? Ve o ülkelerin halkı şiddetli azabımızın onlara, onlar oynarlarken, oyalanırlarken, kuşluk vakti gelmesinden, gelmeyeceğinden emin miydiler? Yoksa Allah'ın hilesinden emin miydiler? Artık hüsranda olan kavim ancak onlar, Allah'ın hilesinden, Allah'ın kendilerine azap vermeyeceğinden emin olamaz. Ve de onun o ülkenin halkından sonra yeryüzüne varis olanları hidayete erdirmez mi? Eğer dileseydik, günahları sebebiyle onlara musibetler isabet ettirirdik ve kalplerinin üstünü tab ederdik, açılamaz damga vururduk de artık onlar işitemezlerdi. Sana haberlerini anlattığımız, durumlarından bahsettiğimiz ülkeler işte bunlar. Ve andolsun ki onlara onların resulleri beyinelerle, ispat vesikaları ve mucizelerle geldi. Artık daha önce tekzip ettikleri, yalanladıkları şeyden dolayı iman etmediler. Böylece Allah kafirlerin kalplerini tab eder. Ve onların çoğunu ahdlerini yerine getirir, ahdlerine vefa eder bulmadık. Ve onların çoğunu gerçekten fasıklar olarak bulduk. Bir zaman sonra da onlardan sonra onların arkasından Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine Musa aleyhisselamı ayetlerimizle, mucizelerimizle gönderdik, görevlendirdik. Fakat ona zulmettiler. Bundan sonra bak, fesat çıkaranların akıbeti nasıl oldu? Ve Musa aleyhisselam, ey Firavun, muhakkak ki ben bir Resulüm. Alemlerin Rabbinden,
onun tarafından görevlendirilmiş, dedi. Hak olan, doğru olan Allah'a karşı haktan başka bir şey söylemememdir. Size Rabbinizden beyyine açık delil mucize ile geldim, gelmiştim. Artık İsrailoğullarını benimle beraber gönder. Firavun şöyle dedi. Eğer bir ayet mucize getirdinse, sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen onu getir. Bunun üzerine Musa aleyhisselam asasını atınca o asa açıkça bir yılan, ejderha oldu. Ve elini göğsünden çekip çıkardığı zaman bakanlar onun elinin beyaz, nurlu olduğunu gördüler. Firavun kavminden ileri gelenler, bu gerçekten alim, çok iyi bilen bir sihirbazdır, dediler. Firavun, Musa aleyhisselam hakkında kavminin ileri gelenlerine sordu. Sizi topraklarınızdan, arzınızdan çıkarmak istiyor. O halde ne dersiniz? Ne yapılmasını istersiniz? Onu ve kardeşini geri bırak, beklet. Ve şehirlere toplayıcılar yolla, dediler. En iyi sihir bilenlerin hepsini sana getirsinler. Ve sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer galip gelenler biz olursak, muhakkak bize bir ecir, mükafat vardır, dediler. Firavun şöyle dedi. Evet, ve siz mutlaka en yakın olanlardan olacaksınız. Ya Musa, sen mi önce atacaksın, yoksa biz mi atacağız, dediler. Musa aleyhisselam, atın, dedi. Sihirbazlar attıkları zaman insanların gözlerini büyülediler ve onları korkuttular ve büyük bir sihirle geldiler. Ve Musa aleyhisselama asasını atmasını vahyettik. Attığı zaman o, onların uydurdukları sihirle yaptıkları şeyleri yuttu. Böylece hak gerçek vuku buldu, ortaya çıktı. Ve onların yapmış oldukları şeyler batıl oldu, yok oldu. Böylece orada yenildiler ve zelil olarak geri döndüler. Ve sihirbazlar atılarak secde ettiler. Alemlerin Rabbine biz iman ettik, dediler. Musa aleyhisselamın ve Harun aleyhisselamın Rabbine. Firavun şöyle dedi. Benim size izin vermemden önce mi ona iman ettiniz? Muhakkak ki bu, şehirde onun halkını oradan çıkarmanız için kurduğunuz bir hiledir, tuzaktır. Artık yakında bileceksiniz, öğreneceksiniz. Mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı karşılıklı çapraz keseceğim. Sonra mutlaka sizin hepinizi asacağım. Muhakkak biz Rabbimize dönen kimseleriz, dediler. Rabbimizin ayetleri bize geldiği zaman ona iman ettik diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, bize sabır yağdır, ver ve bizi ruhumuz, fizik vücudumuz, nefsimiz ve irademiz teslim olmuş olarak vefat ettir, öldür. Ve Firavun'un kavminden ileri gelenler şöyle dedi. Musa aleyhisselamı ve onun kavmini yeryüzünde fesat çıkarsınlar ve seni ve ilahlarını terk etsinler diye bırakacak mısın? Firavun, onların oğullarını keseceğiz, öldüreceğiz ve kadınlarını sağ, canlı bırakacağız. Ve muhakkak ki biz onların üstünde kahharız, onlara güç kullanacak, tutup yakalayacak kuvvetteyiz, dedi. Musa aleyhisselam kavmine şöyle dedi. Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona varis kılar ve sonuç zafer takva sahiplerinindir. Şöyle dediler. Sen bize gelmeden önce de ve bize getirdiğin şeyden sonra da bize eziyet edildi. Hazreti Musa da dedi ki, umulur ki Rabbiniz sizin düşmanınızı helak eder, yok eder ve yeryüzünde sizleri halifeler yapar. Onların yerine hakim kılar. Böylece nasıl amel edeceğinize, davranacağınıza bakar. Ve andolsun ki Firavun'un ailesini yıllarca ürünlerden kıtlığa uğrattık. Böylece onlar tezekkür etsinler diye. Artık onlara bir hasene geldiği zaman, bu bizim hakkımızdır, dediler. Ve eğer onlara bir kötülük isabet ederse onu
Musa aleyhisselam ve beraberindekilerin uğursuzluğu sayıyorlar. Fakat onların uğursuzluğu Allah'ın katından değil mi? Ve lakin onların çoğu bilmiyorlar. Ve şöyle dediler: onunla bizi büyülemek için bize ayetlerden, mucizelerden ne getirsen gene de biz sana inanacak değiliz. Bundan sonra onların üzerine ayrı ayrı zaman zaman mucizeler, tufan, çekirge afeti, bit afeti, kurbağa afeti ve kan gönderdik. Buna rağmen kibirlendiler ve mücrim, günahkar ve suçlu bir kavim oldular. Ve azap üzerlerine geldiği vuku bulduğu zaman, ya Musa, Allah'ın seni sahip kıldığı ahd, nübüvvet ahdi sebebiyle bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan, biz sana mutlaka inanırız ve mutlaka İsrailoğullarını seninle beraber göndeririz, dediler. Böylece onlar, o ecele sona ulaşana kadar, onlardan azabı kaldırdığımız, açtığımız zaman onlar sözlerini nakz ediyorlar, sözlerinden dönüyorlar. Ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebiyle artık onlardan intikam aldık ve böylece onları denizde boğduk. Ve zayıf bırakılmış kavmi arzın bereketlendirdiğimiz doğusuna ve batısına varis kıldık. Ve İsrailoğullarına sabırlarından dolayı Rabbinizin güzel sözü tamamlandı. Firavun'un ve onun kavminin yapmış olduklarını ve kurdukları çardakları, köşkleri, binaları harap ettik. Ve İsrailoğullarını denizden geçirdik. Kendilerinin olan, yalnız onlara ait putlara devamlı tapan bir kavimle karşılaştılar. Şöyle dediler: ey Musa! Onların ilahları gibi bize de bir ilah yap. Musa aleyhisselam, muhakkak ki siz cahillik eden bir kavimsiniz, dedi. Muhakkak ki bunlar, onların içinde bulundukları şey din sebebiyle helak olacak olanlardır. Ve yapmış oldukları şey batıldır, boştur. O, sizi alemlere üstün kılmışken size Allah'tan başka bir ilah mı isteyeyim, dedi. Ve sizi kötü azaba maruz bırakan Firavun ailesinden kurtarmıştık. Oğullarınızı öldürüyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve işte bunda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve Musa aleyhisselama 30 gece vaat ettik ve onu 10 gece daha ilave ederek tamamladık. Böylece Rabbinin kararlaştırdığı zaman 40 geceye tamamlandı. Ve Musa aleyhisselam kardeşi Harun'a şöyle dedi: kavmim içinde bana halef ol, benim yerime geç ve ıslah et ve müfsitlerin, fesat çıkaranların yoluna tabi olma. Musa aleyhisselam tayin ettiğimiz, belirlediğimiz zamanda gelince Rabbi onunla konuştu. Musa aleyhisselam şöyle dedi: Rabbim, bana kendini göster, sana bakayım. Allahü Teala, beni asla göremezsin ve fakat dağa bak. O zaman o dağ mekanını kararlı tutabilirse, yerinde durabilirse o zaman sen beni görürsün, buyurdu. Fakat Rabbi dağ tecelli ettiği zaman onu paramparça etti. Musa aleyhisselam bayılarak yere düştü. Sonra ayıldığı zaman, sen Sübhansın, seni tenzih ederim, sana tövbe ederim, ben müminlerin ilkiyim, dedi. Allahü Teala şöyle buyurdu: ey Musa! Muhakkak ki ben risaletimle ve kelamımla seni insanların üstüne seçtim. Artık sana verdiğim şeyleri al ve şükredenlerden ol. Ve biz ona, Hazreti Musa'ya levhalarda her şeyden vaaz ederek, öğüt vererek ve her şeyi tafsil ederek kesin hükümle ayrı ayrı açıklayarak yazdık. Artık onu kuvvetlice tut ve kavmine emret. Onu en güzel şekilde alsınlar, uygulasınlar. Yakında size fasıklar yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere kibirlenen kimseleri ayetlerimizden çevireceğim.
ve bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Eğer rüşt yolunu görseler onu yol edinmezler. Ve eğer gay yolunu görseler onu yol edinirler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebiyledir. Ve onlar ki ayetlerimizi ve ahirete ulaşmayı hayatta iken ruhun Allah'a ulaşmasını tekzip ettiler, yalanladılar. Ve onların amelleri heba oldu, boşa gitti. Onlar yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılır? Ve Musa aleyhisselamın kavmi ondan sonra Musa aleyhisselamın Tur Dağı'na gitmesinden sonra zinet eşyalarından böğüren, ses çıkaran bir buzağı heykeli yapıp onu ilah edindiler. Onun onlarla konuşmadığını

Ayet 85. Onlara şöyle dedi: Benden sonra benim yokluğumda bana ne kötü halef oldunuz. Rabbinizin emrine acele mi ettiniz, beklemediniz? Ve levhaları bıraktı. Kardeşinin başını tuttu. Onu kendine doğru çekiyorken Harun aleyhisselam şöyle dedi: Ey annem oğlu! Muhakkak ki bu kavim beni zayıf, güçsüz buldu ve neredeyse beni öldürüyorlardı. Artık benimle bana böyle yaparak düşmanlarımın yüzlerini güldürme, sevindirme ve beni zalim kavim ile beraber kılma. Musa aleyhisselam şöyle dedi: Rabbim, beni ve kardeşimi mağfiret et ve bizi rahmetinin içine al, dahil et. Ve sen rahmet edenlerin en çok rahmet edenisin. Muhakkak ki buzağı ilah edinen kimseler, Rablerinden bir gazaba ve dünya hayatında bir zillete uğrayacaklar. Ve işte böyle iftira edenleri cezalandırırız. Ve seyyiat, derecat kaybettiren amelleri işleyenler, sonra da onun arkasından o seyyiatten sonra mürşid önünde tövbe ettiler ve ameni oldular ise, muhakkak ki senin Rabbin ondan ameni olduktan sonra elbette gafurdur, mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Musa aleyhisselamın öfkesi yatışınca levhaları aldı. Onun levhaların bir nüshasında hidayet, hakka hidayet, Allah'a ulaşma vardır. Ve o, Rablerinden korkan kimseler için bir rahmettir. Ve Musa aleyhisselam, bizim belirlediğimiz buluşma zamanımız için kavminden 70 adam seçti. Fakat onları şiddetli bir sarsıntı yakalayınca şöyle dedi: Rabbim, şayet dileseydin daha önce onları ve beni helak ederdin. İçimizden sefihlerin yaptıklarından dolayı bizi helak mı edeceksin? O ancak senin bir imtihanındır. Onunla dilediğini dalalette bırakırsın ve dilediğini hidayete erdirirsin. Sen bizim dostumuzsun. Artık bizi mağfiret et ve bize rahmet, merhamet et. Ve sen mağfiret edenlerin en hayırlısısın. Ve bize bu dünyada ve ahirette, yevmil ahirde, kıyamet gününde, hayat gününde haseneler, güzel ameller, derecat kazandıran ameller yaz. Pozitif derecelerimizi negatif derecelerimizden daha çok kazandır. Gerçekten biz tövbe edip sana döndük. Allahü Teala şöyle buyurdu: Azabımı dilediğime isabet ettiririm ve rahmetim her şeyi kuşattı. Böylece onu haseneyi takva sahiplerine ve zekatı veren kimselere yazacağım. Ve onlar ki, onlar ayetlerimize iman ederler, müminlerdir. Onlar ki, yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları ümmi nebi Resul'e tabi olurlar. Onlara maruf ile irfanla emreder, onları münkerden nehyeder ve onlara tayyip olanları, temiz ve güzel olan şeyleri helal kılar. Habis olanları, kötü ve pis şeyleri onlara haram kılar. Ve onların ağırlıklarını, günahlarını sevaba çevirip günahlarının ağırlığını kaldırır. Ve üzerlerindeki zincirleri, ruhu vücuda bağlayan bağ ve fetih kapısının üzerindeki 7 baklalı altın zinciri kaldırır. Artık onlar ona iman ettiler ve ona saygı gösterdiler ve ona yardım ettiler. Ve onunla beraber indirilen nura, Kur'an-ı Kerim'e tabi oldular. İşte onlar felaha, kurtuluşa, cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna erenlerdir. De ki, ey insanlar, muhakkak ki ben sizin hepinize gönderilen Allah'ın Resulüyüm. O ki, semaların ve arzın mülkü O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. O hayat verir, yaşatır ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve O'nun ümmi, nebi, Resulüne iman edin ki O, Allah'a ve O'nun kelimelerine

0: sözlerine inanır, iman eder. Ve ona tabi olun ki böylece siz hidayete eresiniz. Ve Musa aleyhisselamın kavminden bir ümmet vardır. Hakka hidayet ederler, Allah'a ulaştırırlar. Ve onunla hak ile adaletle hükmederler. Ve onları ümmet olarak 12 sıpta ayırdık. Ve kavmi ondan su istediği zaman Musa aleyhisselama asasını taşa vurmasını vahyettik. Hemen ondan 12 pınar fışkırdı. Her grup insan içeceği yeri bildi. Ve onların üzerini bulutla gölgeledik. Ve onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız helal şeylerden yiyin. Ve onlar bize zulmetmediler. Fakat kendi nefslerine zulmediyorlardı. Ve onlara, bu şehirde yerleşin ve ondan dilediğiniz yerden yiyin. Af dilediğinizi söyleyin ve kapıdan secde ederek girin denilmişti. Sizin hatalarınızı mağfiret edelim. Muhsinlere ihsanlarımızı daha da arttıralım. Böylece onlardan zulmedenler sözü onlara söylenenden başka bir sözle değiştirdiler. Bunun üzerine yapmış oldukları zulümler sebebiyle semadan onların üzerine bir azap gönderdik. Ve onlara bir zamanlar deniz kenarında olan beldeden sor. Balıkları onlara yasak uygulama günlerinde cumartesi günü akın akın geldiği zaman o gün cumartesi gününde haddi aşıyorlardı, yasağı uygulamıyorlardı. Ve yasak uygulamama günü onlara balıklar gelmiyorlardı. İşte böyle fıska düşmüş olduklarından dolayı onları imtihan ediyorduk. Ve onlardan bir ümmet, Allah'ın helak edeceği, yok edeceği veya şiddetli bir azapla azap edeceği bir kavme niçin öğüt veriyorsunuz dedikleri zaman şöyle dediler. Rabbinize karşı bir özür olsun ve böylece onlar bu öğütle takva sahibi olurlar diye. Artık onunla öğüt verildikleri şeyi unuttukları zaman kötülükten men, nehi edenleri kurtardık. Ve zulüm edenleri fıska düşmüş olduklarından dolayı şiddetli bir azapla aldık, yakaladık. Böylece onlar ondan nehyedildikleri şeyde haddi aşınca onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Ve senin Rabbin kıyamet gününe kadar onlara azabın en kötüsünü yapacak kişileri mutlaka göndereceğini bildirmişti. Muhakkak ki senin Rabbin elbette ikabı, cezası çabuk olandır. Ve gerçekten o elbette gafurdur, rahimdir. Ve yeryüzünde onları ümmetlere, topluluklara ayırdık. Onlardan bir kısmı salihlerdir ve bir kısmı bunların dışında olanlardır, salih olmayanlardır. Ve biz onları hasenat, pozitif derece kazandıran ameller ve seyyiat, negatif derece kazandıran ameller ile imtihan ettik ki böylece Allah'a dönsünler diye. Artık onlardan sonra sonraki nesil halef oldu, onların yerine geçti. Kitaba varis oldular. Ve yakında bize mağfiret edilecek, günahlarımız sevaba çevrilecek diyerek bu değersiz dünya malını alırlar, aldılar. Ve onun gibi bir misli daha dünya malı onlara gelse onu da alırlar. Allah'a karşı haktan başka bir şey söylememeleri için onlardan kitabın misakı alınmadı mı? Ve onun içindekileri onlar okudular, öğrendiler. Takva sahibi olanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala akıl etmez misiniz? Ve onlar ki kitaba sımsıkı sarılırlar ve namazı ikame ederler. Muhakkak ki biz salih olanların ecrini zayi etmeyiz. Ve dağı bir gölge gibi onların üstüne çekip kaldırdığımız zaman onu üzerlerine düşecek zannettiler. Size verdiğimiz şeyi kuvvetle tutun ve onun içinde olanı, emir ve yasakları hatırlayın, uygulayın. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Ve kıyamet günü gerçekten biz bundan gafildik, gafilleriz dersiniz diye dememeniz için senin Rabbin Ademoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini aldığı zaman onları nefsleri üzerine şahit tuttu. Allahu Teala şöyle buyurdu: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" Dediler ki: "Evet, sen bizim Rabbimizsin. Biz şahit olduk." Veya: "Fakat daha önce atalarımız da şirk koştu ve biz onlardan sonraki nesiliz. Hal böyleyken batılla amel edenlerin yaptıklarından dolayı mı bizi helak edeceksin?" dersiniz diye dememeniz için. Ve işte böyle ayetlerimizi ayrı ayrı açıklıyoruz ki böylece onlar Allah'a dönsünler diye. Ve onlara: "Ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku, anlat. Sonra o ondan ayetlerden ayrıldı, artık şeytan onu kendisine tabi kıldı. Ve böylece o zarar görenlerden, azgınlardan oldu. Ve şayet dileseydik onu, onunla ayetlerimizle elbette yükseltirdik. Ve fakat o dünyaya meyletti ve hevasına, nefsinin afetlerine tabi oldu. Artık onun hali köpeğin hali gibidir ki, onunla ilgilensen de solur, onu terk etsen de, kendi haline bıraksan da solur. Ayetlerimizi yalanlayan kavmin hali işte böyledir. Artık bu kısası anlat. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. Ayetlerimizi yalanlayan kavmin hali ne kötü. Ve onlar nefslerine zulmetmiş oldular. Allah kimi hidayete erdirirse, kendisine ulaştırırsa, artık o hidayete ermiştir. Ve kim dalalette bırakılırsa, o takdirde işte onlar artık hüsrana uğrayanlardır. Nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Ve andolsun ki cehennemi insanların ve cinlerin çoğuna hazırladık, yarattık. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh idrak etmezler. Onların gözleri vardır. Onunla görmezler. Onların kulakları vardır. Onunla işitmezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha çok dalalettedirler. İşte onlar gafillerdir. En güzel isimler Allah'ındır. Artık ona, onunla esmaları ile dua ediniz. Onun, Allah'ın isimlerini, manasını saptıranları terk et. Yapmış oldukları şeylerden dolayı yakında cezalandırılacaklar. Ve yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki, Hakk'a, Allah'a ulaştırırlar ve onunla adaletle hükmederler. Ayetlerimizi yalanlayanları, onların derecelerini bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş azaltacağız, böylece yavaş yavaş helake yaklaştıracağız. Ve onlara mühlet veririm. Muhakkak ki benim tuzağım, hilem metindir, çetindir, katlanması zordur. Ve onların sahibinde, arkadaşında, cinnetten, delilikten yana bir şey olmadığını tefekkür etmezler mi? O ancak apaçık bir nezirdir. Onlar yerlerin ve göklerin hükümranlığına, sünnetullah'a, idaresine ve Allah'ın yarattığı şeylere ve ecellerinin yaklaşmış olması ihtimaline bakmıyorlar mı? Bundan sonra artık hangi söze inanırlar, mümin olurlar? Allah kimi dalalette bırakırsa, artık onun için bir hidayetçi, hidayete erdiren yoktur. Ve onları azgınlıkları, isyanları içinde şaşkın bir halde terk eder, bırakır. Sana saati, kıyameti ne zaman olacağını, karar kılındığını soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz. Yerlere ve göklere ağır geldi. O size ansızın gelir. Ansızın olmaktan başka bir şekilde gelmez. Sen sanki ondan haberdarmışsın gibi soruyorlar. Onun ilmi yalnızca Allah'ın katındadır de. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. De ki, Allah'ın dilemesi hariç ben kendime fayda ve zarar verecek güce malik değilim. Eğer ben gaybı bilseydim, hayrı mutlaka çoğaltırdım. Bana bir kötülük dokunmazdı. Ben ancak mümin bir kavim için bir nezir, uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim. Sizi bir nefsten yaratan ve onunla sükun bulmanız için ondan onun eşini yaratan O'dur. Böylece onu sarılıp örtünce hafif bir yük yüklendi, hamile kaldı. Artık onunla dolaştı. Ağırlaştığı zaman ikisinin Rabbi Allah'a ikisi dua ettiler. Eğer bize gerçekten salih bir evlat verirsen, mutlaka şükredenlerden oluruz. O ikisine salih bir evlat verdiği zaman, o ikisine insanlardan bir çifte verdiği şeylerle hakkında ona ortaklar kıldılar. Oysa Allah-u Teala onların şirk koştukları şeylerden yücedir, âlidir. Onlar kendileri yaratılıyorken bir şey yaratamayan şeyleri mi şirk koşuyorlar? Ve şirk koştukları şeyler, putlar, onlara bir yardıma güç getiremezler. Ve onlar kendilerine de yardım edemezler. Ve eğer onları hidayete, Allah'a ulaşmaya çağırırsanız, size tabi olmazlar. Onları davet mi ettiniz, yoksa siz sessiz mi kaldınız? Sizin için birdir, sizin durumunuz aynıdır, fark etmez. Muhakkak ki Allah'tan başka dua ettikleriniz sizler gibi kullardır. Öyleyse onları çağırın. Eğer siz doğru sözlü iseniz, o zaman size sizin duanıza icabet etsinler, duanızı yerine getirsinler. Onların onlarla yürüdükleri ayakları mı var? Veya onlarla tuttukları elleri mi var? Veya onlarla gördükleri gözleri mi var? Veya onlarla işittikleri kulakları mı var? Söyle onlara, ortaklarınızı çağırsınlar. Sonra bana tuzak kursunlar. Böylece göz açtırmayın, fırsat vermeyin. Muhakkak ki kitabı, Kur'an-ı Kerim'i indiren Allah benim dostumdur. Ve O salihlere velilik yapar, dosttur. Ondan başka dua ettiğiniz şeyler, çağırdıklarınız size yardım etmeye muktedir değillerdir, güç yetiremezler ve kendilerine de yardım edemezler. Ve onları eğer hidayete, Allah'a ulaşmaya çağırırsanız işitmezler. Ve onları sana bakar görürsün ve onlar görmezler. Affı ahzet, affı kendine usul edin ve irfanla emret ve cahillerden yüz çevir. Ve fakat şeytandan sana bir dürtü gelirse, hemen Allah'a sığın. Muhakkak ki O en iyi işitendir, en iyi bilendir. Muhakkak ki takva sahibi kimseler, şeytandan onlara gözü bürüyen bir vesvese dokunduğu zaman Allah'ı tezekkür ederler, Allah'la tezekkür ederler. İşte o zaman onlar basar edenlerdir, kalp gözlerinin basar hastası ile görürler. Ve onların, şeytanların kardeşleri onları cehenneme sürüklerler. Sonra bundan vazgeçmezler. Ve onlara bir ayet getirmediğin zaman, onu derleyip toplasaydın, bir ayet düşseydin olmaz mıydı dediler. De ki, Rabbimden bana ne vahyolunursa ben ancak ona tabi olurum. Bu Rabbinizden basiretlerdir. Kalp gözlerinizin görmesini sağlayacak olan yardımlardır ve hidayete erdirendir, Allah'a ulaştırandır. Ve mümin olan, kalplerine iman yazılan bir kavim için rahmettir. Ve Kur'an okunduğu zaman artık onu dinleyin ve susun ki böylece rahmete kavuşturulursunuz. Ve sabah ve akşam vakitlerinde Rabbini kendi kendine korkarak ve yalvararak sözün sesli olmayanı ile zikret ve gafillerden olma. Muhakkak ki Allah'ın katında olanlar, huzur namazı kılanlar, ona kul olmaktan, ona ibadet etmekten kibirlenmezler. Ve onu tesbih ederler ve ona secde ederler.
1: Enfal Suresi Medine'de nazil olmuştur, 75 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Sana ganimetlerden sorarlar. Ganimetler Allah'ın ve Resulündür de. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun ve aranızdaki durumu, sahip olduğunuz hali ıslah edin, düzeltin. Eğer müminlerseniz Allah'a ve O'nun Resulüne itaat edin. Gerçek müminler onlardır ki, Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer, cezbelenir. Ve onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman, onların imanlarını artırır ve Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazlarını ikame ederler, kılarlar ve rızık olarak verdiğiniz şeylerden infak ederler. İşte onlar gerçek müminlerdir. Onların Rablerinin yanında dereceleri vardır. Ve onlar için mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi vardır ve kerim bir rızık vardır. Bu durum Rabbinin seni hak ile evinden çıkardığı zaman müminlerden bir kısmının kesinlikle kerih görmeleri gibi. Onlar sanki göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi durum açığa çıktıktan sonra da hak hususunda seninle tartışıyorlar. Ve Allah iki taifeden birinin sizin olmasını size vaat ediyordu. Ve siz silahsız olanın silah sahibi olmayanın sizin olmasını temenni ediyorsunuz. Ve Allah da onun kendi sözleriyle hakkın gerçekleşmesini ve kafirlerin arkasının neslin devamının kesilmesini istiyor. Mücrimler kerih görse de hakkın gerçekleşmesi ve batılın yok olması için. Rabbinizden yardım istediğiniz zaman böylece O size icabet etti. Muhakkak ki ben birbirini izleyerek gelen bin melekle size yardım edenim. Yardım eden benim. Ve Allah bu yardımı sadece bir müjde ve onunla kalplerinizin tatmin, mutmain olması için yaptı, başka bir şey için yapmadı. Allah'ın katından başka yardım yeri yoktur. Yardım ancak Allah'ın katındandır. Muhakkak ki Allah aziz, üstün izzet sahibi ve hakimdir, hikmet sahibi, hüküm sahibi.
0: Onun Allahü Teala tarafından emin olmanız için sizi bir uyuklama hali bürüyordu. Ve sizin onunla temizlenmeniz ve şeytanın murdarlığını, vesvesesini sizden gidermek ve kalplerinizi bağlamak ve onunla ayaklarınızı sağlamlaştırmak, sabit kılmak için semadan su indiriyordu.
1: Senin Rabbin meleklere vahyetmişti. Muhakkak ki ben sizinle beraberim. Artık amenü olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere sebat verin, destek olun. Kafirlerin kalplerine korku vereceğim. Artık boyunlarının üzerine vurun ve onların bütün parmaklarına vurun. Bu, onların Allah'a ve onun Allah'ın Resulüne karşı gelmeleri sebebiyledir. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne karşı gelirse, bu takdirde bundan sonra muhakkak ki Allah'ın ikabı, azabı şiddetlidir. İşte böylece artık onu tadın ve muhakkak ki kafirlere ateşin azabı vardır. Ey amenu olanlar! Kafir olanlarla topluca karşılaştığınız zaman artık onlara arkanızı dönmeyin. Ve savaş için tekrar dönmek üzere veya bir gruba katılmak üzere dönmesi hariç, kim o gün onlara arkasını dönerse artık Allah'tan bir gazaba uğramıştır, hak etmiştir. Ve onun yeri cehennemdir. Ve ne kötü bir dönüş yeridir. Onları siz öldürmediniz ama onları Allah öldürdü. Ve attığın zaman da sen atmadın ama Allah attı. Ve Allah müminleri kendisinden ahsen bela ile imtihan eder. Muhakkak ki Allah en iyi işitendir ve en iyi bilendir.
0: İşte böyle ve muhakkak ki Allah kafirlerin tuzağını, hilesini bozandır. Şayet fetih istiyorsanız, işte size fetih, kerim olan orduya gelmiştir. Ve şayet vazgeçerseniz, harp etmekten, karşı gelmekten, artık o vazgeçmeniz sizin için daha hayırlıdır. Ve şayet siz harbe, inkara dönerseniz, biz de döneriz. Ve grubunuz, cemaatiniz sayıca çok olsa bile, size asla bir şey, bir fayda vermez. Ve muhakkak ki Allah müminlerle beraberdir.
1: Ey amenu olanlar! Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Ve siz Kur'an'ı işitiyorken ondan yüz çevirmeyin. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Muhakkak ki Allah katında yerde yürüyen hayvanların en şerlisi, kötüsü akıl etmeyen sağır ve dilsizlerdir. Ve Allah onların akıl etmeyen sağır ve dilsizlerin içinde hayır olduğunu bilse, görse elbette onlara işittirirdi. Ve onlara işittirse bile onlar mutlaka dönerlerdi ve onlar yüz çevirenlerdir. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah ve Resulü sizi, size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman davete icabet edin. Ve Allah'ın kişiyle kalbi arasına girdiğini ve muhakkak sizin ona haşrolunacağınızı bilin. Hepinizin ruhu Allah'ta toplanacak ve Allah ruhlarınıza meab olacak. Ve sizden, içinizden sadece zalim kimselere isabet etmeyen, onlara has özel olmayan, diğerlerine de isabet eden fitneden sakının, takva sahibi olun. Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu biliniz. Ve siz, yeryüzünde az sayıda olduğunuzu, aciz, güçsüz olduğunuzu hatırlayın. İnsanların sizi yakalamasından korkuyordunuz. O zaman sizi barındırdı, yer sahibi yaptı ve sizi yardımıyla destekledi ve sizi tayyip rızıkla, helal, temiz rızıklardan rızıklandırdı. Böylece umulur ki siz şükredersiniz. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin ve siz kendi emanetlerinize de bile bile ihanet etmiş olursunuz. Ve biliniz ki çocuklarınız ve mallarınız sizin için sadece bir fitnedir, imtihandır. Ve Allah ki onun katında muhakkak azim bir ecir, bedel, ücret vardır. Ey amenu olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olursanız sizi Furkan, hak ve batılı ayırma özelliği sahibi kılar. Ve sizden sizin günahlarınızı örter ve size mağfiret eder. Günahlarınızı sevaba çevirir. Ve Allah büyük faz sahibidir. Ve o inkar edenler seni tutuklamak ya da öldürmek veya seni sürgün etmek, çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Ve onlar bu tuzağı kuruyorlarken Allah da tuzak kuruyordu. Ve Allah tuzak kuranların, karşılık verenlerin en hayırlısıdır. Ve ayetlerimiz onlara okunduğu zaman biz işittik, şayet biz dileseydik bunun gibisini elbette biz de söylerdik. Bu ise ancak evvelkilerin masalıdır dediler. Ve onlar, Allah'ım şayet bu Kur'an-ı Kerim, o hak olan kitap senin indindense o zaman üzerimize semadan taş yağdır veya bize acı azabı getir demişlerdi. Ve sen onların arasındayken Allah onları azaplandıracak değildir. Ve onlar mağfiret diliyorken de Allah onları azaplandıran değildir. Ve onlar Mescid-i Haram'dan men ediyorlarken, engel oluyorlarken ve onlar onun Allah'ın dostları değilken Allah niçin onlara azap etmesin? Onun dostları ancak takva sahibi olanlardır. Ve fakat onların çoğu bilmezler. Ve onların salatları, duaları, ibadetleri, beytin, Allah'ın evinin yanında ıslık çalmak ve el çırpmadan başka bir şey olmadı. Artık inkar etmiş olduğunuz şeyler sebebiyle azabı tadın. Muhakkak ki kafirler Allah'ın yolundan alıkoymak, men etmek için mallarını infak ederler, verirler. Bu şekilde devam ederek onu mallarını infak edecekler, sonra bu onlara hasret, pişmanlık, üzüntü olacak. Sonra da onlara galip olunacak, mağlup olacaklar. Ve kafir olanlar cehenneme haşrolunacaklar, toplanacaklar. Bu Allah'ın habis, pis ile tayyibi, temiz birbirinden ayırması ve habis olanları birbirinin üzerine koyup böylece hepsini yağarak bu şekilde onların, murdar olanların cehennemde olması, cehenneme atılması içindir. İşte onlar hüsrana uğrayanlardır. Kafir olan kimselere de ki, eğer vazgeçerseniz geçmiş olanlar mağfiret edilir. Ve eğer geri dönerlerse, küfür ve düşmanlığa avdet ederlerse, o zaman evvelkilerin sünneti vuku bulmuş olur, önceki inkar eden, isyan eden ümmetlere uygulanan ilahi kanun uygulanır. ve hiçbir fitne kalmayıncaya ve bütün din Allah için oluncaya kadar onlarla kıtalde bulunun, savaşın. Eğer onlar küfürden vazgeçerlerse o takdirde muhakkak ki Allah yaptığınız şeyleri en iyi görendir. Ve şayet dönerlerse Allah'ın sizin Mevlanız olduğunu bilin. Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.

Sevgili kardeşlerim, bu müjde bizim müjdemiz. Allah'ın sizlere bizim elimizle ulaştırdığı bu kainatın en büyük müjdesi. Hidayet çağının en büyük haberi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır ve o kişi cennetlerden üçüncü kat cennetin sahibi olur. Sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dileyerek, bu kadar. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aa, bu kişinin hiç ameli yok. Hiç mi hiç namaz kılmamış, hiç mi hiç oruç tutmamış, hiçbir güzellik işlememiş ömrü boyunca. Ama bir gün ona demişler ki, yahu kardeşim sen cennete gitmek istiyor musun? İstemez olur muyum ama benim gibi günahkar Allah-u Teala cennetini alır mı be kardeşim? Onlar da demişler ki, alır, alır, alır. Yalnız senden bir tek şey ister. Ne isterse ben onu yaparım. Öyleyse zaten istediği şey inanılmaz derecede kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Hadi canım sen de. Olacak iş mi bu ya? Biz ömrümüz boyunca bunca günah işledik. Günahlarımız şu dünyayı tuttu. Hiç de Allah'ın ibadetini yapmadık. Şimdi yani biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Hop, Allah Teala bizi cennetine alacak. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim. Aynen öyle. Tam olarak öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şuradan kalbinden sıcacık bir talebin Allah'a mutlaka ulaşması söz konusu olur. Allah kalpteki bu dileği görmek ister. Bizden evvel asırlarca hiç kimse böyle bir şeyden bahsetmemiş sevgili kardeşlerim. Neden bahsetmemiş biliyor musunuz? Yap aramızda, yaklaşın. Çünkü iblis mani olmuş. Mani olmuş iblis. İnsanların Kur'an-ı Kerim'e ulaşmasını, Kur'an-ı Kerim'i incelemesini engellemiş. O alimler aracılığıyla demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayan bunca alim var. O alimlerin öğrendiğini siz de öğrenin. Size yeter. Orta yoldan gidin ha. Öyle tarikatmış, tasavvufmuş. Onlar masaldır, palavradır. Sizin için orta yol var. İslam'ın 5 şartı. 5 şartı tamamladınız mı? Tamam. Doğru cennet. Ve bu masallarla geçmiş kaç nesil sevgili kardeşlerim, bugüne gelinceye kadar kaç nesil böyle geçmiş hayatları. Allah Teala Rum 31'e diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu, Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yönelmezsen takva sahibi olamazsın. Evet, sen de, sen de, sen de, hepiniz takva sahibi olamazsınız. Allah'a inanıyorsunuz, Allah'a yetmiyor. Allah'a inanmanız Allah'a yetmiyor. İnanmanın ötesinde bir şey istiyor sizden. Daha kolay bir şey var mı? Sadece bir tek dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dilek. Dilinizde de ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır, ruhumu sana ulaştırmamı temin et, sana ulaştırmakta bana yardımcı ol. Ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bakın size 2 tane seçenek var. 1, Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka cennete gidecek kişi. 2, Allah'a ulaşmayı dilememek, mutlaka cehenneme gidecek. Cennet ve aşağıda cehennem. Seçim sizin. Öyleyse hidayete gelin. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve hidayete adım atın. Görüşünüze ulaşın, 2. kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın, 3. kat cennetin sahibi olun. 3 kat cennet de Allah-u Teala tarafından sizlere, hepinize ayrı ayrı, hepinize garanti edilmiştir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimizde sizlerle yarenlik etmek için birlikteyiz. Hadi gelin sizlerle beraber şu dünyanın bütün pisliklerinden, sıkıntılardan, kederlerden uzaklaşalım. Hadi gelin Allah'la beraber olalım. Olabilir miyiz? Çok kolay olabiliriz sevgili kardeşlerim. Kim Allah ile olmayı dilerse o Allah ile olur. Unutmayın. Allah Teala her söylediğinizi işitir. Siz daha söylemeden onları söyleyeceğinizi önceden bilir. Dilediği zaman size mani olur, dilediği zaman yardım eder. O her şeye kadirdir. İlmiyle ve rahmetiyle tüm kainatı her zerresiyle kuşatmıştır, sizi de kuşatmıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile iyi ilişkiler kurmaya çalışın. Nereden biliyorsunuz Allah Teala'nın bir gün sizlere de kapıları açmayacağını? Nereden biliyorsunuz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmayacağınızı? Size bir sır vereyim mi? Bütün bu güzellikleri yaşayabilmek için sadece bir tek şey yapmanız lazım. Ona, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Tamam, bitti. Ne yani diyeceksiniz şimdi? Bizi ilk defa dinleyenler. Yani ben Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diyeceğim. Ve de tamam hop Allah beni cennetine alacak. Aynen öyle sevgili kardeşlerim. Aynen söylediğiniz gibi. Siz şuradan kalbinizden bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ama dikkat edin sözüne. Kalbinizde olmayan bir şeyi Allah Teala'ya söylemeniz Allah için bir hüküm ifade etmez. O sizi biliyor. O sizin kalbinizden geçenleri biliyor. Kalbinizden geçen eğer Allah'a ulaşmayı dilemekse bir probleminiz yok. Mutlaka Allah sizi kendisine ulaştırır. Ama kalbinizde bir şey yoksa, Allah'a ulaşma dileği, talebi yoksa, siz de kuru kuruya dilinizle demişsiniz ki, Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Bu bir şey yazmaz Allah'ın kitabında sevgili kardeşlerim. O sizin kalbinize bakar. Hep Allah'ın bakışı kalbinizedir. İşte kalbinizde öyle bir talebin olup olmaması demekten neyi kastediyoruz? Onu anlatalım size. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkese diyor ki savaşa gidiyoruz. Gelin. Bir kısmı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber savaşa iştirak ediyor. Onlar sahabeler. Bir kısmı da iştirak etmiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geriye döndüğü zaman diyorlar ki biz senin sözüne gerekli önemi verdik ama yerine getiremedik sözümüzü. Seninle beraber olamadık. Ama bu bir sefere mahsus bir olaydı. Burada önemli işlerimiz vardı. Onları kimseye emanet edemedik. Bu yüzden sizinle beraber gelemedik. Ama bundan sonraki seferde mutlaka seninle beraberiz.
Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki onlar kalplerinde olmayan bir şeyi sana söylüyorlar. Anladınız mı sevgili kardeşlerim? Kalbinde olmayan bir talebi Allah'a dilinle ifade etmek, ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ya da ben de herkes gibi nasıl senin onca ermiş evliyan varsa ben de ermiş olmak istiyorum. Ruhumu sana erdirmiş olmak istiyorum. Tarzında bir ifadeyi böyle dilinizle söylemeniz, hayır Allah-u Teala o yetmiyor. Diliniz söyleyecek ama kalbiniz de söyleyecek. Kalbinizden sıcacık bir talep yükselecek Allah-u Teala'ya, ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bana yardım et. Siz Allah'a yardım et deseniz de demeseniz de Allah size mutlaka yardım eder. Neden? Çünkü Allah'ın sözü var. Ayet-i kerime şöyle: Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. İşte bu Allah'ın sözüdür. Ve Allah-u Teala şartlar ne olursa olsun sözünü mutlak olarak yerine getirir. Hiçbir kuvvet bütün kainatlarda yaratılan insanlar, hayvanlar, cinler, şeytanlar hepsi bir araya gelseler, Allah'ı önüne geçmeye, ona engel olmaya çalışsalar, Allah-u Teala mutlaka verdiği sözü gerçekleştirir. Hiçbir mahluku Allah'ın verdiği sözü gerçekleştirmesine mani olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde bir muhteva var. Üstelik de son derece önemli. Ne o? Sizin mutluluğunuz. Allah için son derece önemli. Allah Teala hiç ayırt etmeksizin, hiç ayırt etmeksizin hepinizin, insan olarak yaratılan sizlerin her birinizin mutlaka mesut olmanızı, mutlu olmanızı ister. Hem şu dünyada mutluluğu yaşamanızı hem de öldükten sonra mutlaka sizi cennetine almayı diler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tek dilekle sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bir tek dilek. Şuradan kalbinizden bir dilek. Bu dilek varsa ne olur? Bu dilek varsa Allah Teala sizin ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırırsa ne olur? Üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. O cennet, bu dünyadan sonraki hayat. Ben bu dünyayı istiyorum. Bu dünyada ne olur? Bu dünyada da Allah Teala sizi dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştırır. Çünkü garanti ediyor ki mutlaka nefsinizi tezkiye edecek Allah Teala. Nefsinizin kalbindeki %100 afetlerden oluşan o kapkaranlık dünyayı Allah Teala yeniden dizayn edecek. Nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti, Allah'ın fazlı dolacak.
hiç ışık girmeyen bir mağara kadar karanlık olan kalbinizi Allah Teala pırıl pırıl nurlarla dolduracak. En azından %51 nur. Allah'ın garantisinde. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbindeki afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkarlar. Nefsinizin kalbindeki afetler Allah'ın bütün yasaklarını da mutlaka işlemek isterler. Ama eğer siz nefsinizin kalbindeki afetlerin yerine fazılları, sizi fazilet sahibi yapacak olan, erdemli kılacak olan fazılları yaptığınız zikirle kalbinize yerleştirebilirseniz, Allah Teala sizi mutlaka dünya saadetinin yarısına ulaştırır. Bu onun garantisinde olan bir şey. Şimdi bana diyeceksiniz ki, hay Allah razı olsun, çok güzel. Ama ben namaz kılmayı sevmiyorum. O zaman böyle bir şeyi ben gerçekleştiremem. Gerçekleştirirsin, gerçekleştirirsin. Çünkü sen de, hepiniz sevgili kardeşlerim, hepiniz gerçekleştirebilirsiniz. Hiç endişeniz olmasın, mutlaka gerçekleştirirsiniz. Neden bu kadar eminiz? Çünkü siz yapmayacaksınız. Sizi, daha açık bir ifadeyle sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracağına dair Allah size garanti veriyor. Diyor ki, hadi gel seninle bir anlaşma yapalım. Sen diyeceksin ki, ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. İşte senin görevin burada bitiyor diyor Allah Teala. Geri kalanı senin üzerine vazife değil. Ben yapacağım her şeyi. Seni öyle bir şartların içerisine, öyle bir dizaynın içerisine sokacağım ki her şeyi ben dizayn edeceğim, tanzim edeceğim ve senin ruhunu mutlaka kendime ulaştıracağım. Eğer sana biçtiğim ömür, daha 5-6 aylık ömrün varsa, 7-8 aylık ömrüm varsa, mutlaka ben senin ruhunu kendime ulaştıracağım. Ben ulaştıracağım. Ve sen ulaştırmışın gibi bunun mükafatını vereceğim sana. Bana ulaşmayı dilediğin anda diyor Allah Teala, birinci kat cennet senin. Kim olursan ol. Kalbindeki durum ne olursa olsun. Eğer kalbinden bana gerçek anlamda bir talep ulaştırabilirsen, ya Rabbi ben sana ruhumu ölmeden eve ulaştırmak istiyorum tarzında bir ifadeyi kullanabilirsen, gerçekten kalbindeki talep buysa, hiç endişen olmasın ki ben seni mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Ne yapıyor Allah Teala? Kişi diyor ki ben oruç tutamam. Allah Teala onu oruç tutmak konusunda güçlendiriyor. Kişi oruç tutmaya başlamıyor. Oruç tutmaktan zevk almaya başlıyor. Onun oruç tutmaya başlamanın çok ötesinde bir olay. Oruç o kişi için bir zevk haline getiriliyor Allah Teala tarafından. Kişi zikri sevmiyor. Allah Teala o kişiye zikri zevk haline getiriyor. Namaz kılmayı sevmiyor kişi. Allah Teala onu namaz kılmayı seven bir insan haline getiriyor. Namazı sevdiriyor ona. Sevgili kardeşlerim, siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Öyleyse neden bahsediyoruz? Son derece açık bir olay. Allah Teala hepinizin mutlaka kurtuluşa ulaşmanızı istiyor ve bunun şartlarını hazırlamış. Herkese söz vermiş. İlahi söz verilmiş hepinize. Allah Teala
diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf olmaz. Allah'ın sözü değişmez. Allah söz verdiği zaman mutlaka yerine getirir. Ah sevgili kardeşlerim, bir bilseniz, onun, Allah'ın sizleri ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, siz de bizim gibi evvela onu severdiniz. Ondan hoşlanırdınız. Onu severdiniz. Ona aşık olurdunuz. Sonra da hayran olurdunuz. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? İşte o kademeleri hep yaşadık. Şimdi buradan her şey o kadar güzel görünüyor ki sevgili kardeşlerim. Ki size çarpıcı bir misal verelim. Ekstrem bir misal. Ama olsun. Ekstrem olsun ki dikkatinizi çeksin. İki tane insan düşünüyoruz şimdi sizinle beraber. Birincisi 80 sene yaşayan birisi. 15 yaşında sorumluluklarını müdrik olmuş. Ve de İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor. Kelime-i şehadet getiriyor bu kişi. 65 yıl, 15 yaşından itibaren 65 yıl hiçbir gün kaçırmaksızın bu kişi bu İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmiş. Ve Allah Teala'nın kendisini hangi kat cennetine alacağı konusunda düşünceleri var. Acaba diyor beni 5. kat cennetime alır, 4. kat cennetime alır Allah Teala, 3. kat cennetine mi alır? Ama diyor bunca sene ibadet etmişsem ben mutlaka gideceğim yer cennettir. Şimdi bu adamı kaldırdık, rafa koyduk. İkinci kişiye geliyoruz. Bu kişi hiçbir ibadet yapmamış. İbadeti sıfır. Bir gün ona demişler ki eğer sen şuradan kalbinden bir dileği Allah-u Teala'ya ulaştırabilirsen ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur ya Rabbi bana yardım et. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olayım. O ermiş evliyaların var ya senin, işte ben onlar gibi olmak istiyorum. Şuradan kalbinden böyle bir talebi Allah'a ulaştır demişler. O da peki demiş ulaştırayım da ne olacak? Allah Teala seni mutlaka 3. kat cennetine alacak. Bu da öyle yapmış ama Allah'a ulaşmayı gerçekten kalpten samimiyetle diledikten sonra ertesi gün ölmüş bu adam. Allah'a ulaşmayı tam Allah'ın istediği gibi gerçekleştirmiş. Ama ibadetlerini yapacak olan fırsatı olmamış. Şimdi iki insanı terazinin birer tarafına koyun. Birisi 65 yıl ibadet ediyor. İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor. Öteki hiç. Acaba bu hiç ibadetini yerine getirmeyen, Allah'a ulaşmayı dileyemeyen kişi, dileyen kişi, o da diğeri de nereye giderler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hiç kimseyi ibadetleri kurtaramaz. Sevgili kardeşlerim acaba neden insanları ibadetleri kurtaramıyor? Bakınız neden kurtaramıyor? Allah Teala diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, yani Allah'a mülaki olmak diye ruhunu ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştırmak diye
bir olay yoktur diyorsa bir insan, işte sevgili kardeşlerim, böyle söyleyen bir kişi ne olur? Onun amelleri heba olur, boşa gider. Onun amelleri boşa gider. Yani kazandığı, amellerinden kazandığı hiçbir derecat yoktur. Amelleri boşa gitmişse kazandığı dereceler yok olmuştur. Amelleri sebebiyle kazandığı dereceler yok olmuştur. Sadece kaybettiği dereceler kalmıştır. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa, onun gideceği yer cehennemdir. Allah Teala en açık bir şekilde bu hakikati söylüyor. Müminun suresinin 102 ve 103. ayetleri iki kutbu da gösteriyor. Cennete girecek olanlar, helal edenler, bir de cehenneme girecek olanlar, hüsranda olanlar. Müminun suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, bu muhtevada kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse veya kimin günah tartıları hafif olursa, ikisi de aynı sonucu ifade eder, onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Sevap tartılarının ağır gelmesi, yani günahlardan fazla olması, günah tartılarının az olması, yani gene sevapların günahlardan fazla olması hali, onlar felaha erenlerdir diyor. Yani cennete girecek olanlardır. Bir sonraki ayet-i kerime müminun 103. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Gelecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Ne oldu? Sevap tartıları ağır gelen kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti. Günah tarafı ağır basan kişi için gidilecek yer olan hedef cehennem. Sevgili kardeşlerim,

amelleri boşa gidiyor. Sevgili kardeşlerim, peki öteki kişi nasıl kurtuluyor? Hiç ameli olmadığı halde Allah'a ulaşmayı dilemiş diye kupkuru bir dilekle bu adam gerçekten kalbinden Allah'a ulaşmayı dilemişse bu kişi cennete giriyor. Nasıl giriyor? Bu sualin cevabı Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde sevgili kardeşlerim. Orada Allah Teala buyuruyor ki: "Ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da size mağfiret etsin." Yani günahlarınızı bir de sevaba çevirsin. İlk aşamada Allah Teala'nın yaptığı şey, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için Allah'ın yaptığı şey, onun günahlarını örtmek. Ne olur? Bir kişinin günahları örtülürse ne olur? O kişinin günahları sıfırlanır. E'si bu. Günahları sıfırlanırsa, hiç sevap yapmamış olan bir insan, kainatta hiç yaşamadı. O kişinin mutlaka sevapları var. Ve de o sevapları hatırına, günahları örtüleceği için, sıfırlanacağı için, geride sevapları kalacak. Ve bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. İşte, İki kişiden ikincisi bu. Hiç de ibadet yapmamış ve genç yaşta Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmüş kişi. Ama gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ne yazar? Yazar, cennet yazar. Çünkü Allah Teala'nın günahlarını örtüyor. Mevcut sevapları günahlarından fazla olduğu için o kişinin gideceği şey Müminun suresinin 102. ayet-i kerimesine göre cennet. Çünkü o sevapları günahlarından fazla olan birisi ve felaha ermek onun hakkı. O zaman neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim? Görüyorsunuz vaziyeti. Allah Teala garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun günahlarını örterim diyor. Peki bu kişi günahları örtüldükten sonra kendine düşenleri de yapsa, o kişinin Allah-u Teala ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Daha öteye geçerse, kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ederse daha üst kat cennetin sahibi olur. Nefsini teslim ederse daha üst kat cennetin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah Teala biz insanlara çok fazla torpil yapmış. Her şeyi bizler için hazırlamış. Diyor ki Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde: "Ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda, yerlerde yarattığımız her şeyi katımızdan sizlerin emrine muzahar kıldık. Sizlerin emrine hasrettik. Sizlerin emrine sunduk." diyor Allah Teala. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi. İşte bu kadar çok sevildiğiniz için Allah Teala sizlere böylesine kolay bir çözümü getirmiş. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dilediği an onun günahları örtülür. Günahları örtülürse sevapları günahlarından fazla olur. Bu kişinin gireceği yer cennettir.

Eğer ulaşmayı dilemediyse, ömrü boyunca ibadet etse, o ibadetinden kazandığı dereceler onu Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Cennete ulaşabilmek için o kişinin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahları örtülüyor ama dilemeyen kişinin amelleri boşa gidiyor. Farklılığı görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, işte o 80 yaşında ölen adam 65 yıl ibadet etmiş, ibadetleri onları, o kişiyi asla kurtaramaz. O kişinin gideceği yer, Allah'a ulaşmayı dilemediği için cehennemdir. Şimdi bir sualimiz var. Acaba iblis neden bu bizim söylediklerimizden bu kadar rahatsız oluyor? Çünkü insanlara onların öğrenmeleri konusunda müsaade ettiği ilim bu söylediklerimizin hiçbirini almıyor. Öyle bir noktaya ulaştırmış ki evvela Yahudileri hepsi dinlerini unutmuşlar. Yedi safhanın yedisi de artık unutulmuş. Öyle bir noktaya ulaştırmış ki Hristiyanları onlar da yedi safhayı unutmuşlar. Öyle bir noktaya ulaştırmış ki İslam alemini onlar da yedi safhayı unutmuşlar. Yedi safha ve dört tane teslimi hepsi unutmuşlar. Yani hepsi deyince büyük kitleleri kastediyoruz. İnsanların %90'dan çoğu Allah'a ulaşmayı dilemiyor artık. O zaman ne olur? O zaman o kişinin gideceği yer cehennem olur. Çünkü onun amelleri boşa gider. Ama ya eğer dilediyse, o zaman da o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Çünkü Allah onun bütün günahlarını örter. İşte bu kadar açık, bu kadar kesin. Kim cennete girmeyi dilerse o kişi cennete girer. Gerçekten kim cennete girmeyi dilerse o kişi cennete mutlaka girer. Ama bir şartla. Ya Rabbi ben cennete girmeyi diliyorum demesi onu cennete götürmez. Ama cennete girmeyi dileyen bu kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman mutlaka bu kişinin ruhu Allah'a ulaşır. O kişi de cennetlerden üçüncü katın sahibi mutlaka olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynında hepiniz için sonsuz güzellikler söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki Allah size 700 kat versin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye diyor ki, ey sahabe, ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 700 kat versin. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün güzellikleri sizi bekliyor. Bir pesimistler var. Derler ki cennet mi? Sahabeden bile 10 tanesini Allah-u Teala cenneti kabul etmiş. Geri kalanın ne olacağı meçhul.
Hiç böyle bir şey mümkün olabilir mi? Allah Teala bizi asla cennetine almaz, bizim gibi günahkar kullarını. Bir de optimistler var. Ben diyor, İslam'ın 5 şartıyla amel ediyorum arkadaş diyor. Namaz kılarım ben, oruç tutarım, zekat veririm, hacca giderim. Kelime-i şehadet getiririm. Öyleyse ben mutlaka Allah'ın cennetine girerim. Ha, günahkar bir mahluk olarak gideceğim için Allah Teala beni önce cehennemine biraz atar. Leblebi gibi orada böyle hafif tertip beni kavurduktan sonra hop oradan cennetine alır ve de aşk ile cennette yaşarım. Bunlar sadece hayal sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Onun için iblis vasıtaları hedef yapmış. Allah Teala diyor ki biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Unutmayın, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a kul olmuştur. Şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın kulu olmuştur. Olmuş mudur? Hadi gelin bakalım. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَوُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى وَبَشِرِ اِبَاد۪ي Onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Niçin? Ne yapmışlar? Çünkü Allah'a milaki olmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. İşte Allah ile olan ilişkilerinde insanların cennet ve cehennem olayı hiç de insanların zannettikleri gibi değil. Ne kadar çok hurafe girmiş dinimize sevgili kardeşlerim. Her şey unutulmuş. İblis mi ne yapmış? İblis hedefleri yok etmiş. Hedeflerin yerine vasıtaları koymuş ve o vasıtaları bize hedef olarak yutturmuş. Allah Teala diyor biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye, abd olsunlar diye yarattık diyor. Onlar da tercüme ediyorlar. Biz insanları ve cinleri bize kul olsunlar diye değil, bize ibadet etsinler diye yarattık diyor Allah Teala. Böyle söylediğini iddia ediyorlar. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Liyabudun kelimesi bize abd olsunlar, kul olsunlar diye demek. İşte olay bu. Allah'a kul olmak sevgili kardeşlerim. Allah'a ibadet edelim diye yaratılmadık. Allah'a ibadet edelim de bu ibadetlerle Allah'a kul olalım diye yaratıldık. Öyleyse ibadet etmek Allah Teala'nın farz emridir. Ama dünya adı verilen bu gezegene Allah Teala bizi Allah'a ibadet edelim, gayesiz bir ibadet dizisi içerisinde bulunalım diye göndermiş değil. Allah Teala bizleri ibadet edelim de ruhumuzu Allah'a ulaştıralım diye yaratmış
fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim edelim diye yaratmış. Öyleyse Allah ile ilişkiler sevgili kardeşlerim, mutlak olarak bir dileği içeriyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse nedir olay sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Olay açık ve kesin olarak çıkıyor karşımıza. Bizi o kadar seviyor ki, siz diyor hiçbir şey yapmayacaksınız. Bir dilekte bulunacaksınız. Diyeceksiniz ki, Ya Rabbi ben sana ruhumu hayattakine ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi ben senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Ya Rabbi ne olur beni ermişlerden kıl. Ne olur benim ruhumu sana ulaştır. İşte böyle bir olay söz konusu. Şimdi o iki çeşitli insana bakalım. Bir grup diyor ki, Allah-u Teala'nın beni cennetin almasına inanmıyorum. Hiçbir zaman böyle bir şey olmaz. Ben günahkar bir insanım. Sahabenin bile sadece 10 tanesini Allah-u Teala garanti etmiş cennetini. Geri kalanın ne olacağı meçhul. Ben umamam Allah-u Teala'nın bana böyle bir şey nasip edeceğine. İnanmam zor benim diyor kişi. Bir başkası da diyor ki, ben İslam'ın 5 tane şartını yerine getiririm. Mutlaka beni Allah-u Teala cennetine alır. Bu da cennete gideceğine inanıyor. Evvela diyor Allah-u Teala gönderir beni cehennemine. Orada hafif kavurduktan sonra beni, birazcık acı çektirdikten sonra oradan alıp mutlaka cennetine ulaştırır. Hiç kimse sevgili kardeşlerim, cehenneme cezalandırmak üzere girdikten sonra bir süre cezalandırılıp oradan çıkmak imkanının sahibi olmayacaktır. Kur'an-ı Kerim'de tam 29 tane ayet-i kerime bunu anlatıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimiz bütün insanlar için onları kurtuluşa ulaştıracak olan temel faktörlerden insanları habersiz kılan bir dizayn. İşte şeytan ne yapmış? İslam'da hidayet asılken Allah-u Teala ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmeyi üzerimize farz kılmışken ve bütün sahabe 7 safa 4 teslimde bunların hepsini gerçekleştirmişken 14 asır sonra yaşayan biz insanlar İslam müessesesinin mahvedildiğini görmenin hüznünü yaşıyoruz. Ne olmuş? Olan şey son derece açık sevgili kardeşlerim. İslam'ın insanları cennete götürecek olan bütün faktörleri iblis tarafından yok edilmiş. İşin garibi hepsi Kur'an-ı Kerim'de mevcut ama insanlar gerçekten unutmuşlar. Çünkü kimse Kur'an-ı Kerim'i incelemek gereğini duymuyor. Kur'an-ı Kerim diyorlar, alimler tarafından okunmuş. Siz bu işi bırakın, alimler okusunlar, size anlatsınlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim okumak, bu Allah Teala'nın bir dizaynı. Kur'an'da ne var ne yok bir bakmak lazım. İşte her kim Kur'an'a bakarsa şunu görecektir ki
o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mutlak olarak cennete girer. Söylediğimiz gibi Allah'a ulaşmayı dilesin ve ertesi gün ölsün, netice değişmez. Bu kişinin gideceği yer mutlaka cennettir. Sonsuz olarak kalmak üzere. Bu insan da Allah'ın cennetine girecektir. 7 safa ve 4 teslimi yaşayıp da ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim eden bir kişi de mutlaka cennete girecektir. İkisi de sonsuz olarak cennete kalacaktır. Yalnız cennetin katları değişik olacaktır. Birisi 7. kat cennete, adın cennetlerine gidecektir. Diğeri 1. kat cennete gidecektir. Allah'a ulaşmayı dileyip ölen kişi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu bir müjde değil mi? Sadece bir tek dilek dileyeceksiniz Allah Teala'dan. Allah Teala da sizi cennetine kabul buyuracak. Namaz kılmayı sevmiyorsanız size namazı sevdirecek. Oruç tutmak sizi rahatsız ediyorsa o rahatsızlığınızı alacak. Zekat vermek kişinin pintiliği sebebiyle onun için uygun bir hüviyet göstermiyorsa, zekatını vermek istemiyorsa, orada Allah Teala ona bolluk ve bereket verecek ve kişinin içine zekatın mutlaka verilmesi lazım geldiği imajını koyacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde hep bu esas umdeyi hiç unutmayın. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ki Allah Teala size ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek sadedinde imkanlar versin. İşte böyle bir dilek söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka cennetini verir. Hem de o kişinin birazcık ömrü varsa 3. kat cenneti onu mutlaka ulaştırır. O kişiye furkanlar verir. O kişi bütün ibadetlerini sevmeye başlar Allah sevdireceği için. O kişi mürşidine ulaşır, mürşidini sever, ona tabi olur. Ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar, Allah'a mutlaka ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte bu vetire herkes tarafından mutlak olarak yaşanabilir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde. Onun için sevgili kardeşlerim, bakınız bu kadar güzel şeyleri söylüyoruz size ve de bir kulağınızdan giriyor, ötekinden de çıkıyor. Ama neden sevgili kardeşlerim, kendi bindiğiniz dalı kesmiyor musunuz? Allah Teala sizi başka bir şey için değil, mutlu olasınız diye yarattı. Ama siz mutsuzsunuz. Mutsuzsunuz çünkü reçeteyi bilmiyorsunuz. Ve de biz size öğretmemize rağmen onu tatbik etmiyorsunuz. O zaman hep mutsuz kalmaya adaysınız. Neden sevgili kardeşlerim? Niçin böyle yapıyorsunuz? Allah'ın güzelliklerinde yaşamak varken, mutlu olmak varken, cennete gitmek varken neden mutsuzluk, neden cehennem? Neden Allah'ın kulu olmak varken şeytanın kulu olmak? Allah'a ulaşmayı dilemedikçe herkes şeytanın kuludur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler tağutun kulu olmaktan, şeytanın kulu olmaktan kurtulurlar ve Allah'ın kulu mutlaka olurlar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın kulu olmuştur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur.
Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda şirkten kurtulmuştur, fısktan kurtulmuştur, küfürden kurtulmuştur. Şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur, Allah'ın kulu olmuştur, dalaletten kurtulmuştur. Kısaca Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin bütün negatif faktörlerinden bu kişi kendisini kurtarmıştır ve Allah'ın cennetine ehil olmuştur. Daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez. Sonra ölse ne gam, gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. İnşallah sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: MPL Kitap Evi'nden Allah'ın güzelliklerini demet demet sizlere sunan bir yenilik daha. Hidayet Çağı'nın önderi İmam İskender Alemihir'den Kur'an-ı Kerim'in ruhuna nüfuz edeceğiniz üç kıymetli eser. Birinci kitap, Suallerle İlim ve Tasavvuf. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde gizli olan nükleer fizik ve uzay çağının tüm sırları bu kitapta insanlığın hizmetine sunuluyor. Bilim dünyasının keşfettiği ve henüz keşfedilemeyen pek çok konudaki soru ve cevap ile sizler de Allah'ın sonsuz ilminin kapısını aralayacaksınız. İkinci kitap, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhu. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i ve Kur'an'daki kavramların ihtiva ettiği manaları derinlemesine öğrenmek için rehber niteliğinde bir eser sizleri bekliyor. Kur'an'ın lafzının ötesindeki yedi ruhun ayet ayet önünüze açılacağı bu kitapla 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin yaşadığı gerçek İslam'ı bulacaksınız. Üçüncü kitap, Kur'an ayetleriyle 40 kavram, 7 safha, 4 teslim. Kur'an-ı Kerim'deki her kavram, 7 safha ve 4 teslimi içeren 28 basamaklı İslam merdiveninde yeni bir boyut kazanır. Bu nadide eserle sizler de İslam'dan kopmuş kavramların gerçek değerini anlayacak, kavramların 7 kademede nasıl şekillendiğini göreceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: devamlı mı Allah'ın ülkesinde yaşamak istiyorsunuz? Devamlı mı her saniyede ricat kazanmak istiyorsunuz? Hal böyleyse ulaşmanız lazım gelen yer zikri daimdir. Daimi zikir, bu mutluluğu yaşayasınız diye hepinizin üzerine farz. Ama daimi zikre ulaşmak kolay bir şey değil. Çok yıllarınızı bu konuda vermek mecburiyetindesiniz. Mutlu olmanın başka bir yolu yok mu? Daimi zikrin dışında başka bir yolu. Var tabii. Bizim size ilk tavsiyemiz etrafınızdaki insanları sevin tavsiyesidir. Allah-u Teala'nın ilk emri sevin. Siz bir başkasına bir güzel davranışta bulunmak için düşünmeye başladınız. Ben nasıl olur da A'ya onu memnun edecek, onun hoşuna gidecek olan bir davranışta bulunurum. Acaba ona bir hediye mi alsam? Şu anda neye ihtiyacı var? Ona bir yardımda mı bulunsam? Acaba ona onu mutlu etmek istikametinde ne yapabilirim? Böyle bir düşünce aklınızdan geçmeye başladığı anda siz bu dünyada yaşamazsınız. O noktadan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Sizi mutlu yapan o kişi değil, Allah. O kişi bu mutluluğun sebebi. Öyleyse Allah'ın şu kanunu unutmayın. Etrafınızda kim varsa hepsi sizin birer mutluluk kapınızdır. Onların ruhlarına hizmet ettiğiniz sürece, ruhlarına memnuniyet ulaştırdığınız sürece. Dünya mutluluğu mu istiyorsunuz? Daimi zikrin sahibi de değilsiniz. Nasıl dünya saadetini yaşayacaksınız? Etrafınızdaki bütün insanları mutluluğunuzun bir vasıtası olarak kabul ederek ve o insanlara mutluluk ulaştırmak suretiyle. Mutsuzluğunuzun sebebini başkalarına yüklemeye kalkmayın. Başkaları değil sevgili kardeşlerim, sizsiniz. İşin en ilginç yönü, ne zaman size bir haksız davranışta bulunursa, Allah'a sığınacak yerde hep başkalarına sığınmayı tercih edersiniz. Gidersiniz etrafınızdaki insanlara başkalarını şikayet edersiniz. İşte bana şöyle şöyle şöyle davrandı. Haklı değil miyim? Söyle Allah'ını seversen dersiniz. Ama laf aramızda sizi haksız kılan şeyleri söylemekten hep kaçarsınız. Çözüm Allah'tadır. Bütün dertlerinizin çaresi Allah'tadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden dedikodu, neden fitne, neden etrafınızdaki insanlara hep dert yanmak, diğerlerini şikayet etmek, neden? Şeytan bunları istediği için. Hani bana bir söz vermiştiniz, hatırlıyor musunuz? Etrafınızdaki insanlardan gelen ve sizi mutlu eden davranışlar, sizden etrafınızdaki insanlara giden ve etrafınızdaki insanları mutlu eden davranışlar. Bunları duymak istiyoruz sizden. Allah'ın sevgisini kazanmak, Allah'ın sevgilisi olmak, Allah'ın dostu olmak, mutluluğu yaşamak, hepsi sizin elinizde.
1: Mübarek üç aylar. Üç ayların birincisi Recep ayı. Bir nevi bizi Allah'a en çok yaklaştıran zaman dilimleri, en çok bu dünyada rağbet etmemiz gereken sahibimiz Allah, onun ismine binaen regaib kandilini idrak ettik, kutladık. Bugün de onun Resulü, onun Allah'ın kainatı yarattığı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in Miraç'a çıkış kandili olarak Miraç kandilini kutluyoruz. Bir kere daha burada aramıza katılan tüm kardeşlerinin Miraç kandilini, burada olmayan dünyanın her tarafındaki kardeşlerimizin Miraç kandilini en içten dileklerimle kutluyorum. Daha nice Miraç kandillerine el ele gönül gönüle Allah-u Teala'nın bizleri bir ve beraber kılmasını, birbirini çok seven mutlu bir toplumu oluşturmasını Rabbimizden Efendimiz himmetiyle diliyorum. Evet sevgili kardeşlerim, din baştan sonra cemaattir. Evet, Efendimizin buyurduğu din üç esas üzerine bina edilmiş: vahdet, tevhid ve teslim. Ama bu üç esasın kullar boyutundaki karşılığı tevhiddir. Tek cemaati oluşturmaktır. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 14 asıl evvel cahiliye dönemini yaşayan birbirlerinin can düşmanı, alabildiğine aralarında kan davası küstüren, kız çocukların diri diri gömüldüğü bir gruplaşmalara, fırkalaşmalara ait olduğu bir zaman diliminden sahabeyi tek bilekle çekip çıkarttı. O günün Resulullah'ın lisanıyla ifade buyurduğu: ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. İşte Allah Resulü'nün bu veciz sözü aslında dinin tamamını özetliyor. Ama bu özet olarak cümlede ifade edilen dinin bütününü Allah-u Teala ayet bi ayet, her saniye her an nasıl yapmamız lazım, nasıl yaşamamız lazım ve bunun sonucunda insanları bu güzellikten nasiptar kılması için nasıl bir hizmet içinde bulunmamız lazım, hep bir bir bizlere tarif etmiş. Rabbim bana 5 şey emretti, ben de size emrediyorum. Dinlemeyi emrediyorum, itaati emrediyorum, cihadı emrediyorum, hicreti emrediyorum ve cemaati emrediyorum. Ve öyle bir cemaat oluşturun ki herkes gıpta ile baksın. Allah Resulü bu cemaatin üyeleri için şunu ifade ediyor: öyle insanlar var ki şehit değiller, Resul de değiller, ama şehitlerin Resullerin gıpta ettiği insanlardır. Kimlerdir onlar ey Allah'ın Resulü deyince, onlar arasında bir akrabalık bağı yok. Onlar arasında bir mal alışverişi de yok. Onlar sadece birbirlerini Allah için severler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dünya hayatında iki şekilde olabiliriz. Dünyevileşebiliriz ama Allah'ın adamı da olabiliriz. Yaratılış gayemize baktığımız zaman Allah Teala hepimizi Allah'ın adamı olalım diye yarattı. Allah'ın adamları kimlerdir? 7 Safa ve 4 teslimi yaşayan Allah'ın veli mürşitleridir. Kutsal kitapların bütünüyle Allah herkesi veli mürşit olmaya davet ediyor. Bu üniversite Allah'ın üniversitesi. Bunun kesinlikle müfredat programı tamamen Allah tarafından dizayn edilmiş. Bu program asla değişmiyor. Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor: فَاَقِمْ وَشَكَ لَد۪ينِ حَن۪يفَ. Meçhini hanif olan dine yönel. Fıtrat Allah'ı, Allah'ın yaratmasıdır. O zaman buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Allah'tan başka yaratıcı yok. Tek bir yaratıcı var. O Allah. Ve dikkat edin, dinin de Allah'ın yaratmasıdır diyor. Öyleyse dinin sahibi Allah. Ve Allah bu dinin kanunlarını vaz ediyor. Devam ediyoruz. Fıtratallahi elleti feteren nase aleyha. Allah bütün insanları bu fıtratla yaratmış. La tebtile halkullahi. Allah'ın yaratmasında bir değişme yok. Dinin muhatabı olan insanın yaratılışında da bir değişme yok. Ama insanların çoğu bilmez bunu. Neyi bilmiyorlar sevgili kardeşlerim? Ona dikkatinizi çekmek istiyorum. Hazreti Ali'nin veciz ifadesi şu: ey insanoğlu, derdin var sende, onu bilmiyorsun. Öyleyse insanlar neyi bilmiyor? Neden mutsuz olduklarını bilmiyorlar. Ey insanoğlu, dermanın var sende, onu görmüyorsun. Neyi bilmiyorlar? Nasıl mutlu olacağını bilmiyorlar. Bir, neden mutsuz olduğunu kişi bilmiyor. İki, nasıl mutlu olacağını bilmiyor. Ve bütün kainat senin içine yerleştirilmiş. Sen kendini küçük bir şey mi zannediyorsun? Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz küçük kainatın bir kopyasısınız. Nasıl Salinus Hazretleri, Kur'an-ı Kerim kainatın fiilisidir. Fiilis dediğin zaman kitabın içinde yer alan ne varsa fiiliste yer alıyor. İşte kainatta ne varsa her şey Kur'an'da yer alıyor. Ama kainat Kur'an'da yer aldığı gibi insan da kainatın bir küçük kopyası. Ve eskiler bütün kainata alem-i ekber demişler. İnsanın kendisine de küçük kainat alem-i sağır olarak ifade edilmiş. Öyleyse her biriniz küçük bir kainatsınız. Mutlu olmak istiyorsanız o zaman kainatı bilmek durumundasınız. İşte hamdolsun birçok din adamlarını dinliyorsunuz televizyonlarda, programlarda. Şunu itiraf ediyorlar: biz Kur'an-ı Kerim'i bilmiyoruz diyorlar. Gerçekten de şu anda camileri dolup taştıran insanların %90'dan fazlası Fatiha'yı açıkla desen hayır, sadece okuyorlar. Eskiden halk arasında şöyle bir söz vardı: ağzından çıkan sözü kulağın işitiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimizin konuşması gerekenleri önceden işitmemiz lazım. İşitmek için de bir Resul'e ihtiyaç var. İşte ayet-i kerimede, Resulullah'ın da hadiste zikrettiği gibi o ayet-i kerimede فَاِذَا قُرْيَ الْقُرْعَانُ فَاسْتَمِّيُوا لَهُ وَاَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Kur'an kıraat edildiği zaman susun, dinleyin, umulur ki rahmete kavuşursunuz. Allah Resulü mümin kulağından sulanır. Öyleyse her halükarda din deyince kesinlikle aklımıza iki tane temel kaynağı aklınıza getireceksiniz. Bir tanesi Allah'ın kitabı, diğeri de bu kitabı hidayetle bize okuyan Allah'ın Resulü. Çoğu sokak röportajlarını belki siz de dinliyorsunuz, takip ediyorsunuz. İşte bugünkü olan şeylerden bir tanesi: ben Resulullah'tan başka mürşit tanımam diyor. El-Hak, tamam. Ama acaba bu şahıs ağzından çıkan sözü işitmiş midir? Hayır, işitmemiştir. Çünkü neden? Tamam, gerçekten Resulullah en zirve noktadaki mürşit. Sen olmasaydın ben felekleri yaratmazdım. Şimdi mürşit emrine itaat edilen kişidir. Nereden biliyoruz? Allah Kur'an-ı Kerim'de Nisa 64'te ve daha birçok ayet-i kerimede biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. Doğru mu? Evet. Şimdi gelelim, Resulullah'tan başka mürşit bilmiyorum diyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz de bir Nebi Resul mü? Evet. O zaman bu vatandaşın Nebi Resul'e itaat etmesi lazım. Öyle mi değil mi? Şimdi bakıyoruz, Nebi Resul olan Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor: benden sonra Nebi gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Ama benden sonra alimler ve halifeler gelecek. İmamlar gelecek. Onlara itaat bana itaattir. Onlara isyan bana isyandır. Öyleyse her devirde devrin imamı var mı? Var. Allah Resulü sadece size Kur'an'ı bırakıyorum demiş mi? Hayır. İki emanet bırakıyorum. Bunlardan bir tanesi Allah'ın kitabı, diğeri de Ehl-i Beyt'im. Şimdi Kur'an ayetlerini araştırıyoruz. Allah'ın tüm insanlardan istediği şey insan-ı kamil olmaları, yani veli mürşit olmaları. İnsan-ı kamil veli mürşit olmak için Kur'an ayetlerinde geçen isimlerden bir tanesi Ehl-i Beyt midir? Evet. O zaman ne söylemiş oluyor Allah Resulü? Şunu diyor. Size Allah'ın kitabı ve mürşit bırakıyorum. Öyle mi değil mi şu anda? Benim anladığım bu. Ama ne hazin tecellidir ki bu. Ben Resulullah'tan başka mürşit tanımıyorum diyor. Ama mürşide de kesin karşıyım diyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Ağzından çıkan sözü ne yapmıyor? Kulakları işitmiyor. İşitmiş olsaydı kesinlikle Allah onun kalbine mürşit sevgisini koyardı. Allah'ın kalbine mürşit sevgisi koydu bu kişi, mürşide karşı çıkar mıydı? Hayır, çıkmıyordu. İşte onun için En'am 36'da اِنَّمَا يَسْتَجِبُوا اَلَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ Davete ancak işitenler icabet eder. İşitebilmek için de ne lazım? Mutlaka Resul'e itaat lazım. Resul acaba ne diyor? Kur'an'ın 73 ayeti kerimesinde Allah Teala bize ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Resul ne diyor başka? Diyor ki bu ayetlerde 12 tane ayetle ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını Allah bize farz kılmış. Farz demek mutlaka itaat edilmesi gereken Allah'ın bir emri demektir. İtaat edilmesi gereken emir olduğunu nereden anlıyoruz? Hazreti Ömer diyor ki şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. İsyan itaatin zıttıdır. İtaat Allah'ın emrini yerine getirendir. İsyan kesinlikle emri yerine getirmeyip karşı çıkandır. İblis dediğimiz insanların baş düşmanı ki Allah Resulü hadisinde şöyle buyuruyor. Kibirden sakının. Kibir sebebiyle şeytan şeytanı lanet olun. Kibir sebebiyle şeytanı lanet olan iblis ne yapmıştır? Allah'ın secde emrine isyan etmiştir. Nasıl isyan etmiştir? Denlemiş, beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın, ateş çamurdan üstündür, ben bu sebeple isyan ediyorum, ben hiç yerine getirmiyorum. Allah Teala, ey iblis çık buradan git, recm olundun. Şimdi iblis acaba düşünürken neyi söyledi? Şunu düşündü. Fizik bedenle Adem'in fizik bedenini mukayese etti. Gerçekten de bizim fizik bedenimiz çamurdan mı? Evet. İblis ateşten mi? O da evet. Ama iblisin işitmediği neydi? Ben ona ruhumdan üfürdüğüm zaman ne yapacaksınız? Ona secde edeceksiniz. İşte bugün insanların işitmediği, belki el yazması kitaplarda birçok şeyleri din adına yapıyorlar ama ağzından çıkan sözleri kulakları işitmiyor. İşitmediğine, işitmediği Allah'ın emrinden olan ruhun sahibi olan Allah'a iade edilmesini Allah Teala 12 kere farz kılmış. İtaat etmemizi istiyor. Emirleri sayalım. Nisa 58. Allah emanetleri sahibine iade etmenizi emreder. Ruhumuz bir emanet mi? Evet. Maide 7. O misakinizi hatırlayın ki ezelde Allah ruhunuzu bana ulaştıracağına dair Allah size misak almıştı. 3. ayet En'am 152. Ve bi ahdillahi evfu. Allah'la olan ahdinizi ifa edin. Allah'ın ahdinin ifası mutlaka ruhun misakinin yerine getirilmesine bağlı. Darüsselam'a Allah bizi davet ediyor. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emretti ruhu Allah'a ulaştırın diyor. Vuslatı gerçekleştirin diyor. Rum 31'de Allah'a yönelin, takva sahibi olun diyor. Lokman 15'te bana ulaşanın yoluna tabi olun diyor. Zümer 54'te Allah'a yönelin, ona teslim olun diyor. Şura 47'de Allah'ın davetine icabet edin diyor. Zariyat 50'de Allah'a firar eden Allah'a kaçın diyor. Müzemmil 8'de Allah'ın ismiyle zikredin ve her şeyden kesilerek Allah'a dönün diyor. Ve son ayet irci ila rabbiki, Rabbinize dönün. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kesin bilelim ki dini yaşamak isteyen herkesin olmazsa olmaz farzı Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu sahibi olan Allah'a iade etmektir. Bugün İslam'ın yaşadığını iddia eden ister Yahudiler, ister Hristiyanlar, ister Müslümanlar, bunların %90'dan fazlası ne ya ki bundan habersizler. Bu bahsettiğim hakikatlerin hepsi kutsal kitaplarda yer almış mı? Kesinlikle evet. İşte Allah Resulü, bakın dikkat edin. Bir kere hepimiz bilmeliyiz ki ruh iki şekilde Allah'a ulaşır. Ne diyorsunuz, ulaşır mı? Evet. Ölümle ruhun Allah'a ulaşmasında hiç kimse arasında fark yok. Yani herkes tamam, buna iman ediyor. Şüphe duydukları şey ne? Şüphe duydukları dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması. Ve iblis bunlara gerekçe olarak neyi kabul ettirmiş? Diyor ki ruh insana hayat verir. Gerçekten insana hayatı veren ruh mu yoksa Allah mı? Ecel 23'te koruyoruz, bakıyoruz. Evet, Allah diyor ki hayatı veren size ruh değil, benim diyor. Ben hayatı veririm, ben öldürürüm diyor. O zaman anlıyoruz ki bu insanlar Kur'an-ı Kerim'e muhalif, iblisin onlara kabul ettirdiği bir tuzakla karşı karşıya. Kesinlikle hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını Allah Teala iki ayet-i kerimede tevhile meydan vermeyecek şekilde en veciz şekilde açıklamış. Bakara 46 ve Bakara 156. Ellezine yezunnune ennehum mulaku rabbuhum, onlar kaviyen hayattayken Allah'a mülaki olacaklarını, ve ennehum ileyhi raciun, ve ölümle bir kere daha ruhun Allah'a döneceğinden emindirler. Şimdi bu konuda da hadis var mı? Evet. Allah Resulü buyuruyor ki ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması iki şekilde oluyor. Birisi şirkli ulaşma, diğeri de şirksiz ulaşma. Şirksiz hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranı cennet, şirkli ölümle ruhunu Allah'a ulaştıranı cehennem. Bunu kim açıklıyor? Müslüm'den rivayet edilen Allah Resulü açıklıyorlar. Ve gelin görün ki cami cemaatinin çoğu bu hadislerden besleniyor. Bu hadislerle dini öğrendiklerini zannediyorlar. Bunları da söylüyorlar. Tek tek onlarla konuşun. Hadislerden bir tanesi de bu. Men habbebe likallahi habbeballahu likayi. Kim Allah'a ulaşmayı muhabbet duyar isterse Allah mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı kerih görür istemezse Allah da asla onu kendisine ulaştırmayı istemez, kerih görür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dinin iki kaynağından bir tanesi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, diğeri de her devirde bu Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okuyan Allah'ın hidayetçisi. Kur'an iki türlü okunur: tilavetle okumak, hidayetle okumak, Allah'ın biz insanlardan istediği hidayetle okumak. Hidayetle Kur'an nereden okunur, kim söyleyecek bakalım? Efendim? Evet, Ankebut suresinin 49. ayet-i kerimesi Allah-u Teala hidayetle Kur'an'ı okumasını şöyle tarif ediyor. Belli huve ayatin beyinatin fisidurullezine utillim. Bu Kur'an-ı Kerim ilim verilenlerin kalbinde açıklanan ayetlerdir. Demek ki kimdir ilim verilen? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala kalben ulaşmayı dileyenlerin ilim verilenler olduğunu buyuruyor. Ve bu ilim verilenler, kalbin ulaşmayı dileyenler, onların kalbinde Allah'ın ayetleri açıklanıyor. Neyle açıklanıyor? Kalpte okunan aslında nedir? Zikir. İşte Şura suresinin 52. ayet-i kerimesinde كَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا Rabbin sana emrinden bir ruh vahyetti. وَمَا تَدْرِمَ الْكِتَابُ وَالْاِمَانُ Bundan önce kitap nedir, iman nedir bilmiyordum. لَكِنْ جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَعْ مُنْ اِبَادِ Öyleyse emrinden bir ruh Allah Resulüne vahyediyor ve bunu kalpte bir nur kılıyor. İşte bir gün Allah nasip eder de daimi zikre bulaşırsanız kalbiniz o nurla dolar mı? Evet. 19 faziletin sahibi olursunuz. O zaman Kur'an-ı Kerim'i neyle okursunuz? Kalbi 7 kademenin müzeyyen olan Allah'ın açıklamasıyla okursunuz. Nereye takılıyorsanız ne yapacaksınız? Allah'a sorma yetkisine sahipsiniz. Çünkü artık şeytanın kapısı kapanmıştır. Sadece kalbiniz kime açıktır? Allah'a açıktır ve Allah Teala o takva kapısından sizi besliyor ve artık o size Kur'an-ı Kerim'i öğretiyor. Ama oraya gelene kadar 3. basamaktan 26. basamağa kadar olan kesimde iki kanaldan da iblis de fücur kapısından insana sinyaller gönderiyor. Allah Teala da takva kapısından. Burada bize farz olan nedir? Allah'ın vahyine mazhar olan bir mürşide ihtiyacımız var. Nitekim Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Resulullah'ın lisanı neydi? Arapça değil miydi? Sahabenin lisanı neydi? Arapçaydı. Ama sahabeye bir sual sorduklarında sahabenin cevabı neydi? Ben bilmem, kim bilir? Allah ve Resulü bilir. İkisinin de ana lisanı Arapça. Eğer salt Kur'an-ı Kerim'i Arapçayla düşünecek olsa o zaman sahabenin hiç de Resulullah'a sormadan cevap vermesi gerekirdi. Onlar da ana lisanı Arapça. Ama öyle demiyor. Ben bilmem, Allah ve Resulü bilir. Resulün bilmesinin arkasındaki sır ne? Resul Allah ile konuşuyor. Allah'tan vahiy alıyor ve Allah ya onun cevabını doğrudan diyor Resul'e veriyor veya vermediği takdirde de Resul tezekkür etme yetkisine sahip olması hasebiyle kime soruyor? Allah'a soruyor ve cevabını Allah Teala'dan alıyor. Kur'an-ı Kerim'de bunun karşılığı var mı? Evet, Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٌ نُوحِي اِلَيْهِ فَاسْأَلُوا اَهْلَ ذِكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Senden önce de kendilerine vahyettiğimiz ricalin dışında kimseyi vazifeli kılmadık. Bilmiyorsanız kime sorun? Ehli zikre sorun. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i biz kendi kendimize mi okuyacağız? Yoksa Kur'an-ı Kerim'i ehli zikirden mi öğreneceğiz? Allah ehli zikirden öğrenin. Tıpkı sahabenin kimden öğrendiği gibi, sahabenin de ehli zikirden, Resulullah'tan öğrendiği gibi. O zaman biz Resul'e sorduğumuzda Allah'ın cevabını bize ulaştırıyor. Ve dikkat edin, bu zahiri alemdeyiz. 5 duyu organıyla hayatı yaşıyoruz. Buna rağmen bir yerden bir yere nevgâsın ayetini kullanıyoruz. Acaba yolumuz ne? Şimdi Allah'a giden yolda tam tersi iç dünyamızda karanlık, hiç görmediğimiz alemler arası bir yolculuk. Bu yolculukta bizim kılavuzumuz, refakçımız olmazsa iblis bizi nereye götürebilir? Dilediği yere götürebilir. Mevlana'nın deyimiyle gül yabanı alır bizi, Allah'tan uzaklaştırır, biz onu hidayet zannederiz. Ama eğer biz o sapsağlam 7 sıva 4 teslim yaşayan Allah'ın ipi olan beni mürşide sarılırsak, o ipi bırakmadığımız takdirde o bizi Allah'a ulaştırır mı? %100 evet. İşte Allah Teala Ali İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde ne buyuruyor? İnsanların üzerine

yollara tabi olmayın. Öyleyse Allah'ın ipi sırat-ı müstakim ama Kur'an'ın bütünlüğü oluşturuyor. Yedi safa sırat-ı müstakim bahsedecek olursak, kısacası Allah'ın ipi Kur'an-ı Kerim sırat-ı müstakim ve insanlardan yiyip yedi safa dört teslimi yaşayan ister veli mürşid, ister veli resul, ister devrin imamı olan en zirve noktada hidayet erdiren Allah'ın mürşidi ama her halükarda tabi olmak, itaat etmek, dini yaşamanın olması olmaz yegane şartını, farzını oluşturuyor. Onun için Şah-ı Nakşibend Hazretleri eskiden, ki adına dikkat ederseniz bir tarikat, Nakşibendi tarikatı, çok güzel özetlemiş Efendimizin bize yıllardan beri açıkladığı kapsamı, Allah rızasını itaatte. Öyleyse sabah akşam niyet ediyorum Allah rızası için, Allah rızası için, Allah rızası için. Evet, Allah'ın sizden razı olmasını istiyorsanız itaat edeceksiniz. Neye itaat? Ruhun hidayetine itaat. Neye itaat? Fizik ucunun hidayetine itaat. Neye itaat? Nefsin hidayetine itaat. Neye itaat? İradenin hidayetine itaat. Hidayet aynı zamanda teslimi ifade ediyor. Ruhun hidayeti ruhun Allah'a teslimi. Fizik ucunun hidayeti fizik ucunun Allah'a teslimi. Nefsin hidayeti nefsin Allah'a teslimi. İradenin hidayeti iradenin Allah'a teslimini kesinlikle ifade ediyor. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah rızasını itaatte, kabulü duada. Gerçekten de herkesin duasını Allah Teala alır mı? Hayır. Allah Resulü boşuna söylememiş. Faydasız ilimden, hoşu duymayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığırım ya Rabbim. Ve ne yazık ki Kur'an'ın yerine bugün faydasız ilmi yerleştirmişler. İnsanlar dini Kur'an'dan mı öğreniyor? Hayır. Allah dostu Mehmet Ersoy'un ifadesiyle bu Kur'an mezarlarda okunmak için indirilmedi. Bu Kur'an fal bakmak için de indirilmedi. Bu Kur'an yaşamak için indirildi. Bugün sadece biz insanların şikayeti değil. İşte Mehmet Akif Ersoy çok güzel. İbret alınmaz her gün okuruz ezbere de bir ibret aranmaz mı ayetlerde? Ya okur geçeriz bir ölünün toprağına, ya açar bakarız Nazm-ı Celil'in yaprağına. İnlemiştir hele Kur'an'ı bunu hakkıyla bilin, ne teze mezara okunmak ne de fal bakmak için. İnlemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin, ne duvarlara asılmak ne el sürülmemek için. İnlemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin, ne tesip ne sülüs ne hat yazmak için. İnlemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin, ne tapınak, ne nütuk, ne vaaz dini için. İnmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilim, ne meslek kaygıları, ne kariyer hesapları için. İnmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilim, ne erkeği yüceltmek, ne kadını aşağılamak için. Ne araba paye vermek, ne acemi hor görmek için. Niçin inmiş Kur'an-ı Kerim? Yaşamak için. Allah-u Teala Kur'an'ın keyhimin kalbi Yasin suresinin 69 ve 70. ayetlerine baktığımız zaman açıkça şunu söylüyor. Biz ona şiir öğretmedik, bu ona yakışmaz. Kur'an'ın indirilmesi hay olanları inzar etmek, uyarmak içindir diyor. Ve kafirlerin üzerinde hak olması için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hamd eder şükrederiz. Gerçekten sahibimiz bizi yaratan Allah bizleri çok seviyor. O kadar seviyor ki bu dünya hayatında her saniye, her an ne yapmamız gerektiğini bir bir bize söylemiş. Yetmez onunla da acaba yanlış yaparız, etmeriz diye %100 kendisine bağlı, %100 kendisine teslim olan bir Resul'le de bizi desteklemiş. İki kaynak. Hamd eder, şükrederiz Kur'an-ı Kerim, Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde enne nahnu nezelne zikre ve enne lehu lehafizun. Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Korunan, Allah tarafından korunan bu kitap Resulüyle de destekleniyor. Her yüzyılda bir devrin imamının bu dini baştan sonra Allah'ın kelamıyla açıklayacağını Allah garanti ediyor mu? Evet. Her yüzyılda bir müceddit geliyor ve mutlaka dini yeniliyor. A'dan Z'ye kadar. Ama kimin açıklamasıyla? Kesinlikle Allah'ın açıklamasıyla. Allah Teala
kıyamet süresi

0: 16, 17, 18 ve 19. ayetlerine baktığımız zaman 4 ayeti kerimede Allah Resulüne bir hakikatte bulunuyor. Diyor ki, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek üzere dilini acele ederek ezberlemeye çalışma. Mutlaka Cebrail Aleyhisselam'la beraber dilini hareket ettirme. Çünkü muhakkak ki onun toplanması ve okunması bize aittir. Öyleyse onu okuduğumuz zaman artık onun Kur'an-ı Kerim'in okunuşuna tabi ol. Sonra kıyamet 19'da "Sümme enne aleyna beyanehu." Sonra her devirde Kur'an'ı açıklamak kimin vazifesi? Allah benim üzerimedir diyor. Ben Resulüme açıklayacağım. Siz de ondan öğreneceksiniz. O zaman çok kolay, çok basit. Yapmamız gereken kalben ulaşmayı dilemek. Çünkü dilemeyen kişilere Allah ne yapmıyor? Rahim esmasıyla tecelli etmiyor. Rahim esmasıyla tecelli etmediği insanlar Kur'an'a karşı nedirler? Rahim esmasıyla insana Allah tecelli etmeyince o kişinin Kur'an'a karşı durumu ne? Kör. Başka? Sağır. Başka? İdraksız, dilsiz. Bunu nereden biliyoruz? Fussilet suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, bu Kur'an-ı Kerim amenü olanlar için hidayet ve şifadır. Amenü olanlar için hidayet ve şifa. Şimdi kimdir amenü olan? Amenü olan Hud 29'da Nuh Aleyhisselam, ben bu amenü olanları yanından kovamam. Onlar mutlaka Rablerine mülaki olacaklardır. O zaman amenü olanların Allah'a mülaki olmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Ve Allah'a mülaki olmayı dileyenler için Kur'an-ı Kerim nedir? Hidayet. Nedir başka? Hidayet ve şifa. Sevgili kardeşlerim, bir gün kalbinizden tamamen o 19 hastalığı temizlerse, yerine 19 fazileti geçirdiği zaman kalbiniz şifaya kavuşuyor mu? Tüm hastalıklardan tamamen temizleniyor ve kalbiniz şifaya kavuşuyor. İşte Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i indirmesi 23 sene boyunca sahabenin kalbini şifaya kavuşturmak için. Ama şifaya kavuşabilmeleri için hidayet olmadan mümkün mü? Hayır, çünkü daha 10 ayette kişi mürşidine tabi değilse hangi durumdadır? 10 ayet gelince delalettedir, öyle değil mi? İşte delalette olanlar için Kur'an-ı Kerim nedir? Onlar Kur'an-ı Kerim'e karşı kördürler, sağırdırlar ve dilsizdirler. Nereden biliyoruz delalette olanların durumu bu şekilde? Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde اَفَرَيْتَ مَنَتَّخَزَ اِلَٰهُ وَهُوَهُ. O hevasını ilah edenini görmüyor musun? Bir ilim üzere Allah onu delalette bırakmıştır. İlmi var ama delalette. Neden? Allah Teala kalbini ve kulaklarını mühürlemiş, basar hastası üzerine de gışavada bir perde yerleştirmiş. Neden? Delalette olduğu için. Delalette olanların durumu ne? Delalette olanlar hidayette değil. Hidayet ne o zaman? Hidayet, insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Eğer bir insan dünya hayatında ruhunu Allah'a ulaştırmıyorsa, o delalettedir. Ve delalette olanlar için kesinlikle Kur'an kursaklarından geçmiyor. Ama hidayet üzere olanlar için Allah Teala mutlaka 12 tane kalp şartıyla onları nereye ulaştırıyor? 7 kalp şartıyla mürşitlerine ulaştırıyor ve mürşide tabi olan kişi hidayette, tabi olmayan 10 ayet gereğince delalette. İşte hidayette olanlar 7 kademedeki nefs tezkesiyle ruh Allah'ın zatına ulaşıyor ve o kişi Allah'ın dostu oluyor, ermiş evliya olmuyor. Allah Resulü ne diyor? Ölün ölmeden evvel. Bir insan fizik vücut bakımından ölmüş olsaydı ne olacaktı? Onun ruhunu Azrail Aleyhisselam'a vazifeli melekler kime götüreceklerdi o ruhu? Allah'a götüreceklerdi. Ama Allah Resulü ne diyor? Ölün ölmeden evvel. Yani ne demiş oluyor? Hayattayken ruhunuzu kime ulaştırın? Allah'a ulaştırın, ölün ölmeden evvel. Şimdi ruhunuz Allah'ın zatına ulaşması Allah'ın garantisinde. Allah bunu söz veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse, Bu talebi kimin kalbinde görürsem ondan sonrası tamamen bana ait. O yapmış olacak ama onun sevgisini ben ona vereceğim. Yani ulaşma dileği kalbine girdiği an Rahim esmasıyla ben tecelli edeceğim. Yedi Furkan'ı ben vereceğim. Onun sevap mizanını ben ağırlaştıracağım. Kur'an-ı Kerim'in başka sırrı da şu. Kur'an-ı Kerim amel terazisini ağırlaştırandır. Dikkat ederseniz bugün bizim dışımızdaki camianın hepsinin hedefinde ne var? Ameller, ameller, ameller. Ve bu amellerle nereye gideceğini zannediyorlar? Cennete. Halbuki Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki sır o değil. Kur'an-ı Kerim amel terazisini ağırlaştırıyor. İnsanın kendi ameli değil. Şimdi bu insanlar emaniye dayalı birçok amel işliyorlar. Şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar, yüzlerce amel. Ama neden Kur'an-ı Kerim amel terazisini ağırlaştırıyor? Neden diğeri? Allah Resulü diyor ki, öyle insanlar var cennetlik amel işlerle ama nereye gideceklerdir? Cehenneme. Öyle insanlar var cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. İşte cehennemlik amel işleyip onları cennete götüren kim? Kur'an. Nereden biliyoruz? Enfal 29'dan. Ne diyor Allah Teala? Ya eyyühellezine amenu in tettakullaha, eğer takva sahibi olursanız. Kur'an ne diyor? Takva sahibi olanlar Allah'a yönelin ne diyor? Takva sahibi olanlar ne yapın kendinizi? Şirkten kurtarın. Öyleyse amel terazisini ağırlaştıran ne olmuş oluyor? Kur'an'ın kendisi. Eğer takva sahibi değilse bu kişi, ki nitekim Kehf 103, 104, 105 takva sahibi değil, o zaman amelleri ne oluyor? Yaptığı ameller boşa gidiyor. O zaman dikkat edin, hiç ameli olmamasına rağmen amel terazisini ağırlaştıran Kur'an'ın kendisi, o kişi ayetlere iman ettiği için. Ama ameli olmasına rağmen ameli boşa giden kişi nedir? Kur'an'ın ayetlerine ne yapmıyor? Ne yapmıyor? İman etmiyor. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَبَرُوا بِاَيَاتِ رَبِّهُمْ وَلِكَائِ. Onlar Allah'ın ayetlerine ve likallığa ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. O zaman dikkat edin, kişinin ameline değil. Allah'ın indirdiği iki taneyi, bir tanesi Kur'an, diğeri de Allah'ın mürşidi. Şimdi siz kendi kendinize ne hangi ameli yaparsanız yapın, bütün günahlarınızı sevaba çevrilebilir mi? Bunu Allah-u Teala kimin vasıtasıyla gerçekleştiriyor? Mürşidine tabi olan kişinin. Birincisinde Kur'an ayetlerine iman ettiği için Allah onun günahlarını örtüyor. Günahların örtülmesi sebebiyle birinci kat cennet, ikinci cennet mürşidine ulaştırıyor. Günahların sevaba çevrilmesiyle nereye gidiyor? İkinci kat cennet. Henüz kişinin ameli var veya yok hiç önemli değil. Ama ondan sonra kişinin yaptığı zikirlerle, ki o zikri de ona sevdiren kim? Allah-u Teala. O zikir sevgisiyle çok kısa süre içerisinde üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısını Allah-u Teala herkese hibe ediyor, lütufta bulunuyor ve bu evrensel kanun her dönemde var. Edeple gelen nerede, neyle döner? Lütufla döner. Allah'ın lütfu keremi, üç tane cennet, dünya saadetinin yarısı. Sevgili kardeşlerim, siz de bu Allah'ın lütfuna mazhar olmak istiyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? O zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz an bir görev daha size düşüyor. Ölün ölmeden evvel bunu gerçekleştirdiniz, ruhunuz Allah'a ulaştı, Allah'ın dostu oldunuz. Şimdi bir kere daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Hesaba çekin kendinizi, hesaba çekilmeden evvel. Buradan neyi anlamamız lazım? Buradan başka insanlar için yaşamayı anlamamız lazım. Her gün Hazreti Ömer'in uyumadan evvel kendini hesaba çektiği gibi bugün Allah için ne yaptın? İşte bu noktada sahabenin o güzel davranışları aklımıza geliyor. Sahabe birbiriyle karşılaştıklarında hangi sureyi okurlardı? Bakara suresi. Bunun en güzel cevabını yine Mehmet Akif Ersoy Safahat hadis-i şerif kitabının 19. şeyinde bunu açıklıyor, şerh ediyor. Allah'ın 99 esması var. En başında hak, ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram birbirinden ayrılırlarken mutlaka Vel Asr suresini okurlarmış. Bu neden? Çünkü meknundur, gizlidir bu surede esrar-ı felah. Kurtuluşun bütün sırları nerede? Bu Vel Asr suresi 3 ayetten oluşuyor. Kurtuluşun bütün sırları bu surede gizli. En başında imanı hakiki geliyor. Nedir imanı hakiki? Kişiyi hüsrandan kurtaran iman. Öyle değil mi? Vel asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî husr. İnsanlar hepsi hüsranda. Ama hüsrandan kendisini kurtaran kimdir? Ellezîne âmenû. Âmeli olanlar, hüsrandan kurtulanlar. Bakıyoruz, kimdir âmeli olan? Hud suresinin 29. ayet kerimesi Nuh aleyhisselamla gemiye binenler. Allah Resulü ne diyor? İslam Nuh'un gemisidir, gemiye binen kurtulur. Ama bir sınır daha Nuh aleyhisselama veriyor Allah Teala. Diyor ki Hud 36'da, ya Nuh, şu ana kadar amen olup sen bana gemiye binenler tamam, onlar kurtuluşta. Bundan sonra artık hiç kimse amenu olamayacak. O zaman gemiyi çalıştır. Yani bundan sonra olamayacağına göre hepsinin ne olması lazım? Helak olması gerekir, suda boğulması. İşte Hud suresinin 36. ayet kerimesi. Ve Nuh'a, senin kavminden amenu olmuş olanlar hariç, onlar asla mümin olmayacak diye vahyedildi. Bunu Allah Nuh'a vahyedildi, Nuh aleyhisselama. Bundan sonra kimse artık amenu olmayacak. Amenu olanların hepsi seninle gemiye bindi. Sonra geminin şeylerini, motorlarını çalıştır ve devam et. Ve gerçekten de gökten alabildiğine su, yerden alabildiğine su fışkırıyor. Ve bütün kara parçaları, her şey tamamen suyla kaplanıyor. Olay bu şekilde. Aslında her dönemde insanların durumu budur. Kurtulanlar Nuh'un gemisinde yer alanlardı. Siz de ve bundan sonra tebliğ yapacağınız tüm insanların da Nuh'un gemisinde yer almasını istiyor musunuz? Bileti nedir? Evet, Allah'a ulaşmayı dilemek, sadece dileyeceksiniz. Ama bu dilek kalpten olacak. Zaman zaman çok kardeşlerimizin itirafa düştükleri noktalardan bir tanesi, ya hocam ben habir ağlıyorum, sızlıyorum. Acaba bu kalp, dilek kalbime indi mi? Sanıyorum inmedi. Öyle düşünüyorlar. Neye dayanarak bunu söylüyoruz? Diyoruz ki eğer sen gerçekten mürşide karşı bir sevgi, bir iştiyak duyuyorsan ona ulaşmak için, zikir senin hoşuna gitmeye başladıysa, namaz, oruç, keza öyle, o zaman sevgili kardeşlerim, daha önce bunları yapmayan sen, Allah'ın rahim esmasıyla, tecelliyle Allah sana sevdiriyor ve yapmaya başlıyorsun. O zaman kesinlikle sen kalpten dilemişsin. İblis insanların önüne engel olmak, insanların Allah'tan uzaklaşmasını sağlamak için her şeye başvuruyor ki gerçekten o bizim düşüncemizi taklit ediyor. Sanki biz aklımızla bunu yapıyormuşuz gibi. Onun için Rabbimiz Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde, ya eyyühellezine amenu la tettebi'u hutu şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Bize kötülüğü öğreten kim? Kim söyleyecek? Bize kötülüğü öğreten kim? Şeytan. Demek ki Rabbimiz nasıl bize iyiliği öğretiyorsa, şeytan da bize neyi öğretiyor? Kötülüğü öğretiyor. Allah'ın yasak ettiği fiillerin hepsinin arkasında kim var? İblisin öğretisi var, iblis var. Allah Teala da bizi uyarıyor diye ayet-i kerimede, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olursanız şeytan size fuhşiyatı ve münkeri emreder. Ama Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmasa. Sualim var size. Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerimize olması için ne lazım? Kim söyleyecek? Evet, ulaşmayı dilememiz lazım ki kesinlikle o rahmet ve fazıl bize gelebilsin. Yani siz şeytanın güdümünden kurtulmak istiyor musunuz ey kullarım diyor. Kurtulmak istiyoruz ya Rabbim, o zaman kesinlikle Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilediğiniz an Allah Teala kalbinize koyduğu Allah sevgisi, mürşit sevgisiyle zikretmeye başladığınız an, hangi ayet gereğince? Hadid 16. O amin olanların kalplerine Allah'ın zikri ve haktan inen şeyle huşuya ulaşma zamanı gelmedi mi? İşte ulaşmayı kalben dilediğin zaman, yedi furkanın sahibi kişi Allah ismini tekrar etmeye başladığı zaman Allah'ın katından mutlaka bir çift nur gelir. Nedir o? Rahmet ve fazıl. Fazıllar girmez, rahmet içeriye sızar ve kişiyi huşu sahibi kılar. O zaman huşu sahibi olmak önemli mi? Evet. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri adeta Allah'a giden merdivenin basamakları. Tek tek Efendimizin öğretisini takip ederseniz bir bir merdivenleri çıkıyorsunuz ve sonuçta ulaşmanız gereken hedefi de %100 yaşıyorsunuz. Evet, bakın Allah Resulü böyle dedi. Ben şunu şu anda bununla karşılaştım. Yani önümüz o kadar aydınlık ki, ama neyle aydınlık? Resulün ayetlerinin açıklamasıyla aydınlık. Şimdi kişilere diyoruz ki hacet namazı kılın, müşrinizi Allah'tan sorun. Adam çıkıyor diyor ki bu rüyaya şeytanın karışmadığını nereden bileceğiz? Ya sevgili kardeşlerim, diyoruz ki kim için kalben ulaşmayı dilediyse Allah diyor ki o kişi bana tevekkül etmiştir. Bana tevekkül eden benim korumam altındadır. Artık iblisin ona yaklaşması mümkün değil. Allah bu garantiyi veriyor. Nitekim bakın bir hadiste, ey Ademoğlu diyor, Ademoğlunun kalbinden dünyanın arzu vadilerine uzanan yollar vardır. Ve Allah Teala bu yolların hangisinde kişiyi helak edeceğini önemsemez. Allah için önemli değil. Ama kim Allah'a güvenirse, tevekkül ederse, Allah onun arzularını keşmekeşinden kurtarır. Yani nefsinizin manevi kalbinde 19 afet var. Bu 19 afetten Allah'ın sizi kurtarmasını istiyor musunuz? Dinler mi, kalpten mi? İşte Allah'a güveneceksiniz, Allah'a tevekkül edeceksiniz, Allah'a ulaşmayı ne yapacaksınız? Dileyeceksiniz. İnsanlar ben cennete gitmek istiyorum dedikleri takdirde cennete gidebilirler mi? Ama ben sana ulaşmayı diliyorum dediği zaman o kişiye Allah cenneti garanti ediyor mu? Öyleyse cennete gitmenin bedeli nedir? Cennete gitmenin bedeli kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Onun için Efendimiz yıllardan beri Kur'an'ın da giriş kapısı, cennetin de anahtarı nedir? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte şimdi kendimizi bu konuda hesaba çekeceğiz. Ölün ölmeden evvel, bu bir dilek Allah'ın garantisinde. Hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. İşte burada tek diyoruz. Sevgili kardeşlerim, çoğu zaman ben hocam görevlerimi yapamıyorum, zikrimi yapamıyorum, namazımı kılamıyorum. Şu engel oluyor, bu engel. Yüzlerce engel kardeşlerimiz ulaşıyorlar. Burada aslında ne eksikliğini görüyorsunuz? Tevekkül eksikliği. Yani kişi Allah'a güvenmiyor. Güvense Allah ona yardım ederek engelin cinsi ne olursa olsun o engeli Allah kaldırır mı? %100 evet. Allah'a güvenmesi lazım. Allah'a güvenmesi lazım. Efendimiz buyuruyor ki Allah'a inanıyorsanız Allah'a tevekkül edin. Tevekkül ediyorsanız size galip gelen yoktur. O zaman tevekkül eden kişiye şeytan galip gelebilir mi? Ama eğer bir insana şeytan galip geliyor, onu zikirden ağırlık uyuyorsa, men yakşu an zikru rahmani nukayitevle şeytanı, kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz şeytanı musallat ederiz. Şeytanı musallat olduğu kişinin de eksik ne? Güven eksikliği. Allah'a güvenmiyor. Allah'a güvenirseniz kesinlikle Allah'ın o yardımı size vermemesi mümkün değil. O sebeple mutlak surette güven tazelememiz lazım. Allah'a güvenmemiz lazım. Neyi istiyorsa kimden isteyeceğiz? Allah'tan isteyeceğiz. Bir başka hurafe de şöyle. Ben diyor, ben kendimle Allah arasına kimseyi koymuyorum. Ben ne isteyeceksem Allah'tan isteyeceğim. Tamam. Ama eğer Allah senin ne isteyeceksen birini vasıta kılmanı emretmişse, o zaman sen Allah'a isyan ediyorsan Allah'tan istediğin zaman cevabını alabilir misin? Nitekim Rabbimiz ne diyor Nisa 64'te? Biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefsine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi. Bakın Allah kendisiyle o kişi arasına Resulü koyuyor mu, koymuyor mu? Koymuş oluyor ayeti kerimede. Resul de onlar için mağfiret dileseydi, o zaman Allah onun tövbesini kabul ederdi. Efendimiz burada bu dua faslında neyi örnek veriyor Bektaşi'yi? Yani baba erenleri ne yapıyor? Herkes yağmur duasına çıkıyor. Her gün gidiyorlar. Hava civa, bomboş geliyorlar. Dualar hiç tesir etmiyor. Baba erenler orada diyor ki ne yapıyorsunuz? Biz diyor yağmur duasına çıkıyoruz. Sen burada kendi kendine keyfi sefadasın, olur mu böyle şey? Yahu diyor isteyeceğiniz yeri bilmiyorsunuz. Bana sorun diyor. Lan diyor beynemez sen, sana istesek ne olacak? Bırakın bana o işi diyor. Ve olanı yapıyor ama şurada demek ki bir elin nesi var? İki elin sesi var. Evet dua edeceğiz. Dua bizim için Rabbimize olan bir köprü, mutlaka kullanmamız lazım. Ama ancak duası kabul olunan bir kişiyi vasıta kılmamız lazım. Nitekim Allah Resulü bir başka hadisinde ne diyor? Günahsız bir dille dua edin. Hadi bakalım şimdi. Nereden çıkacak günahsız bir dil? Bulabilir misiniz? Günahsız bir dil. Günahsız dilin sahibi kim? En üst seviyedeki. Evet. Yani çünkü günahsız, onun iradesi var mı? Yok işte. Onu vasıta kılarsan ben sana vereceğim. Dolayısıyla bütün kuralları, kanunları bir bir Allah-u Teala ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim'de açıklıyor ve bize uymamızı, itaat etmemizi emrediyor. Kendi kafamıza gidersek asla yol alamayız. Nereden nereye? Bugün ne? Miraç kandili. Miraç kandilinde neyi anlatmamız lazımdı? Miracı anlatmamız lazımdı. Ama bunlar da miracın basamakları, biliyorsunuz değil mi? Yani üçüncü basamakta ulaşmayı dilemeden o kişi namazda miracı yaşayabilir mi? Hayır. Namaz mümin miracı. Onun ötesinde seyri sülükü yaşamadan Allah'ın huzurunda namazı kılabilir miyiz? İmkansız. Dolayısıyla evet miraç kandilindeyiz ama miracın ön basamaklarını anlatıyoruz ve bunun öncesinde dinin temeli Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiyet olduğunu net olarak bilmemiz lazım. Ondan sonra Allah Teala ibadetlerin sultanı zikri bize sevdiriyor. Zikir, çok zikir, daimi zikir, külli zikir ve en sonunda tesbihe ulaşıyoruz. Tesbihte nedir? İradenin Allah'a teslimi. İki tür amel var. Kader ve kaza. İrademizin var olduğu her yerde kendi serbest irademizle yanlış da yapabiliriz, doğru da yapabiliriz. Ama iradesini Allah'a bağlamış bir insan artık o kişiden yanlış sadır olabilir mi? Hayır, çünkü o artık Allah'ın emriyle iş görüyor. Dolayısıyla o noktadan itibaren o kişi eğer dünyada seçilen birisi ise külli iradeyle tespihte, eğer Resulse, Nebi Resul veya Veli Resullerden bir tanesi ise ilahi iradeyle tespihte ve artık o kişi iradesiyle hareket etmiyor. Ya ilahi iradeyle ya külli iradeyle hareket halinde. İkisinde de artık sadece fayda ve hayır var. Hiçbir zaman bir derecat kaybı söz konusu değil. Biliyorsunuz kader, men amene bil kaderi emine bil kederi. Kadere iman eden kederden emin olur. Kader tahtında hayatı yaşamak istiyorsak mutlak surette irademizin de ne olması lazım? Allah'a teslim olması lazım. Allah Teala bütün bu kanalları herkese açmış mı? %100 evet. İşte hamd eder şükrederiz. Ruhun Allah'a ulaşması çok kısa süre içerisinde, 7 saatlik süre içerisinde gerçekleşiyor. Ama bundan sonrası hep Allah için yaşamak. Nitekim yaratılış gayemize de baktığımız zaman Allah Teala Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak ve mutlu olmak olduğunu görüyoruz. Neden mutlu olmak? Çünkü Kur'an'ın bütününe baktığımız zaman hep hidayeti görüyoruz. Kur'an kimler için? Takva sahipleri için nedir? Takva sahipleri için nedir? Hidayettir. Elif lam mim zalikel kitabu la raybe fi. Bunda şüphe yoktur. Huden lil muttakin. Takva sahipleri için nedir? Hidayettir. Öyleyse takva sahipleri için Kur'an hidayetse hidayetin hedefi nedir? Hidayetin hedefi de mutluluk. Hangi oranda Allah'a teslim olmuşsak o oranda mutluyuz. Ulaşmayı dilemişiz, ayetlere iman açısından teslimiz. Mürşidimize tabiiz, Allah adına mürşide teslim olmuşuz. 3 saatlik zikrin sahibiyiz, ruhumuzu Allah'a teslim etmişiz. 18 saat zikrin sahibiyiz, fizik vücudu teslim etmişiz. 24 saat zikrin sahibiyiz, nefsimizi de Allah'a teslim etmişiz. Yani teslimiyet oranında mutluluğumuz %100 Allah-u Teala bize garanti ediyor. Mutlu olmak istiyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? O zaman mutlu olmak elinizde, başkasına değil. Genellikle biz insanlar şeytanın tesiri altında mutsuzsak bunun sebebini kime bağlıyoruz? Dışımızdaki insanlara. İşte babam, işte hanımım, işte çocuğum, işte komşum, işte amirim, işte yüzlerce sebep söyleyebiliriz. Ama bunların hiçbirisi ne değildir? Geçerli değildir. Allah-u Teala mutluluğumuzu herkesin eline vermiştir. Ve demiş ki, teslim dinini hangi oranda yaşıyorsan, o oranda mutlusun. Ne kadar Rabbine teslimsen, o kadar mutlusun. Hayır, ben teslim olmak istemiyorum, ulaşmayı dilemek istemiyorum. O zaman bundan emin olun, şu dünyada neye sahip olursan ol, mutlu olamazsın. Dünyada hiçbir şey seni mutlu edemez. Bizi mutlu edecek olan sadece Allah'tır ve Allah'ın dostlarıyla o hedefe ulaşabiliriz. Onun dışında kendi amelimizle veya başka bir şekilde ulaşmamız mümkün değil. Bu zor mudur? Hayır, örnekleri tarihte belli. Hazreti Musa Aleyhisselam ona tabi olanlar gerçekten mutlu yaşamışlar. Hazreti İsa ona tabi olan havariler mutlu yaşamışlar. Hazreti Peygamber Efendimiz ona tabi olan sahabe mutlu yaşamışlar. Bugün de mutlu yaşayanlar var mı? Kesinlikle var. Şartlar ne olursa olsun, siz kalbinizden zikrediyorsanız, sizinle kavga edene benim seninle işim yok, senin hesabın Allah'la. Ben seninle asla kavga etmiyorum, içinden zikrettiğin zaman o davranış sana etki eder mi? Hayır. Ama ne zaman iblis sizi kandırır, çata çata ona cevap verirsen, sen haksızsın, ben haksızsın tartışmasına girersen, o zaman iblisin ekmeğine ne yapmış oluyorsunuz? Ya sürüyorsunuz, böyle yapmayın. Sizinle her zaman bir engel çıkacak. O muhatap kimdir aslında? Muhatabınız Allah'tır. Hep sahibini çağıracaksınız. Eski Allah dostları diyor ki, bir sahibiniz, dostunuz var ve onu ziyaret etmek istiyorsunuz ama kapısında devamlı havlayan bir köpek var, sizi bırakmıyor. Ondan kurtulmak istiyorsanız ne yapmanız lazım? Taş sopa alırsanız kurtulabilir misiniz? Mümkün değil. Yenemezsiniz. Ama siz sahibini çağırırsanız o zaman kesinlikle o mutlaka mağlup olmak durumda. Biz de her engel karşımıza çıktığı zaman ne yapacağız? O engelin aşabilmek için etraftaki o kişilerle kavga etmeyeceğiz. Yapmamız gereken onun sahibini Allah'a çağırmak. Nerede mutsuzsak, nerede huzursuzsak, şeytanın parmağı var mı? %100 evet. Şeytan insanları birbirine karşı karşıya getirir, onları birbirine düşman ediyor. İşte Maide suresinin 91. ayet-i kerimesinde اِنَّمَا يُرُدُ شَيْطَانُ وَاَنْ يُكَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْدَى. Şeytan onlara aralarında düşmanlığı ve kini koymak istiyor. Ve onları zikirden ve namazdan alıkoymak istiyor. Allah Resulü tam tersi ne diyor? Zikirden ve namazdan gafil olmayın ki kalpleriniz katılaşmasın. Öyleyse kalpleri katılaştıran kimdir? Şeytan. Şeytan zikirden ve namazdan alıkoyuyor. Namazdan, zikirden ve namazdan alıkoyduğumuz zaman şeytan filin hortumu gibi kalbimize hortumunu uzatıyor. Devamlı karanlıklarını bizim kalbimize boşaltıyor. Ama buna müsaade etmek istemiyorsak ne yapmamız lazım? Hemen Allah dememiz lazım. Allah dediğiniz an o filin hortumu o kalbe uzatan iblis gider mi, gitmez mi? %100 gider. Allah dediğiniz an şeytanın kapısı kapalı, Allah'ın kapısı açık. Öyleyse Allah deyin bakalım. Allah deyin. Bunu devamlı deyin. O zaman devamlı kapınız Allah'a açık olur ve şeytana kapalı olur. Ve şartlar ne olursa olsun şeytan asla sizi ne yapamaz? Huzursuz ve mutsuz kılamaz. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Böyle bir mücadeleyi verirken nitekim Taif'e tebliğe gittikleri zaman çok meşakkatler içerisinde İslam bize miras bırakıldı. Öyle bugünkü gibi değil. Atılan taşlardan Resulullah'ın yüzü kan revan içinde kalıyor ve sahabeler bunu bu şekilde görünce çok üzülüyorlar. Ey Allah'ın Resulü, onlara beddua et. Allah onlara gününü göstersin deyince Allah Resulü şöyle diyor. Allah beni beddua için göndermedi. Niçin gönderdi? Dua için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, zaman zaman önümüzdeki tebliğ noktasında çok engellerle aşıyoruz. Aile hayatında veya normal insan ilişkilerinde hemen kızıp beddua etmek, hayır. Efendimizin açıklamasıyla Allah'a ulaşmayı dileyen beddua etmez. Ama beddua edenin de duasını Allah kabul etmez. O zaman anlayın yani. Demek ki bizim işimiz beddua ile değil. Ne iledir? Dua iledir. Dua edeceğiz ve dua ettiğimiz zaman istisnasız ola ki bir gün o da kalbi Allah'a açılır, Allah'a ulaşmayı diler. Allah beni zorlayıcı değil, tebliğci olarak gönderdi. O zaman tebliğlerimize, insan ilişkilerinde biz onlara daveti ulaştırdığımız zaman zaman zaman ipin ucunu kaçırıyoruz. İcbar ediyoruz. Hadi tövbe, hadi tövbe, hadi tövbe. Buna gerek yok sevgili kardeşlerim. Tebliğ yaptığımız zaman vazifemizi yerine getirmiş oluyoruz. Tamam, ikna güzel ama karşı tarafı böyle zorlayarak yaptığınız zaman o zaman ona sevdirtmek yerine ne yapmış oluyoruz? Nefret ettirmesini sağlıyoruz. Kardeşlerimizin buna da dikkat etmesi lazım. Allah Resulü ne diyor? Diyor ki Allah beni beddua ve zorlayan değil, tebliğci olarak gönderdi. Biz tebliğimizi yapacağız. Vazifemiz orada noktalanır ve kimseyi icbar etmeyeceğiz. Allah beni lanet eden kişi değil, rahmet eden kişi olarak gönderdi. Öyleyse hepimiz etrafımızdaki insanlar için ne olmalıyız? Onlara Allah'ın rahmetini ulaştıran bir sebep olmayız. Cemaat rahmettir. Tefrika nedir? Azaptır. O zaman her zaman oyumuzu kimden yana kullanacağız? Cemaatten yana. Tıpkı şu anda böyle bir cemaatin içine yer aldığımız için. Bunun o noktaya gelmeden evvel çok itiraflar oldu. Yapalım mı yapmayalım mı? Bu kış gününde kardeşlerimizi uzak yerlerden çağırmak böyle şey mi olur falan. En sonunda Rabbimiz noktayı koydu, yapalım diye. Mutlu musunuz? Dilden mi kalpten mi? Allah razı olsun. İşte her zaman son sözü kim söyler? Allah söyler ve söylediği zaman da en güzel mutluluğu o bizlere ulaştırır Allah'ın izniyle. Dolayısıyla iyi ki cemaat halindeyiz, buradayız. Hamd eder, şükrederiz. Allah'ı anıyoruz, zikrediyoruz. Efendimiz'i anıyoruz, zikrediyoruz. Kısacası bu birlik ve beraberliklerde devamlı Allah'ın rahmeti üzerimize yağıyor ve sadece bu rahmette mutluluğu, huzuru yaşıyoruz. Her şey çok mu güzel? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizde. Allah razı olsun. Ve de devam ediyoruz. Ve de devam ediyoruz. İşte sevgili kardeşlerim, aslında din çok kolay. Neden kolay? Allah bizimle birlikte olduğu için kolay. Ve gerçekten Kur'an'dan dini öğrendiğiniz an, ki Mehmet Akif Ersoy doğrudan doğruya Kur'an'dan alalım ilhamı, asrının idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Doğrudan doğruya Kur'an'dan dini öğrendiğiniz an, söylediğiniz her söz kalbinize şifadır. Mutlak surette o nuru kalbinize ulaştırır ve siz o nurla Allah'a giden bir yolculuktasınız. Nereye varırsanız varın, hem mutlusunuz hem etrafı insanları mutlu ediyorsunuz. İşte dinin cemaat olmasının arkasında bu var. Ve Allah Resulü diyor ki, cemaatten bir karış ayrılan İslam bağını boynundan çıkartmıştır. Acaba bizi cemaatten ayıran şey Kur'an'da zikredilmiş mi? Evet. Bunun adı fısk. Kim zikirden yüz çevirirse biz ona şeytanı musallat ederiz. Zikri insandan, daha doğrusu insanın zikretmesine engel olan kimdir? Şeytan. Bunu acaba nasıl yapıyor? Bunu sevgili kardeşlerim, dünyevi hayatı bize cazip gösteriyor ve Allah'ın önüne geçiriyor. İşte Dünya nedir derseniz, Kur'an'daki özet haliyle dünya mal ve evlattır. Kehf suresinin 46. ayet-i kerimesinde el malu vel benuna zinetil hayatı dünya. Mal ve çocuklar dünya hayatının zinetidir. Dikkat ederseniz Allah Resulü bir şey daha söylüyordu. İkisini karşılaştırın. Ne diyordu? Öyle insanlar var, şehit değiller. Resul de değiller. Ama şehitlerin, Resullerin gıpta ettiği kişilerdir. Bunların farkı ne ya Allah'ın Resulü? Onlar birbirini Allah için severler. Birbirlerini Allah için severler dedikleri zaman iki şey daha söylüyor. Onlar arasında bir mal alışverişi yok. Onlar arasında bir akrabalık bağı da yok. Yani onlar bir dünyevi menfaat sebebiyle araya bir araya gelmiş değiller. Onların bir araya gelmesi, onları bir araya getiren şey ne? Allah sevgisi. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah onların kalplerini telif etmiş ve onların kalbini Allah'ta birleştirmiş. İşte onlar birbirlerini Allah için sevenlerdir. Her zaman hedefimize bu olması lazım. İşte dünya hayatı mal ve çocuklar. Ama kişinin niyeti mal ve çocuk değilse neden değil olması lazım? Allah Teala bize tercihte bulunmamızı istiyor. Hangi ayette? Kehf, Enfal suresinin 28. ayet-i kerimesi. وَعَلَمُوا اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً. Mallarınız ve çocuklarınız nedir sizin için? Bir fitne. Yani dünya hayatı nedir? Bir fitne, imtihan. Dünya hayatı bir imtihan. Ama bu imtihan ederken Allah Teala neyi tercih etmemiz gerektiğini de bize söylüyor. Vallahu indehu ecrun azim. Ama ecrun azim nerededir? Ecrun azim Allah'ın katında. O zaman ecrun azime ulaşmak istiyorsanız ne demeniz lazım? Allah. O zaman bir tarafta dünya malı, bir tarafta Allah'ın zikri. Eğer siz dünya malını Allah'ın zikrini öne geçirirseniz, o zaman otomatikmen hoşunuza giden dünya malı olur ve şeytan da size bunu sevdirir. Hangi ayet gereğince? Hicr 39'da. Beni azdırmana yemin ederim. Yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Ama kimler hariç? Muhlis kullar hariç. İblis neden herkesi saptırıyor da muhlis kulları saptıramıyor? Kim söyleyecek? Çünkü muhlis kulun kalbinde artık şeytanın etki edebileceği ne yok? Karanlıklar, hastalıklar, afetler yok. O muhlis kulun kalbi sadece ve sadece 19 faziletin sahibi yetmez. Yerin göğün melekütünü Allah'ın kendisine gösterdiği bir kişidir. Yetmez. Bir şey daha var. Bakara 186 ile muhlis kulu birbiriyle birleştirin bakalım. Ne diyordu Bakara 186'nın sonunda? لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Yani umulur ki onlar irşada ulaşırlar, ihlasa ulaşırlar. Öyleyse ihlasa ulaşabilmenin giriş kapısı bir dilek, ama sonuçta eğer zikre devam ederseniz ihlasa ulaşır mısınız? İhlasa ulaştığınız zaman irşada ulaşmış oluyor musunuz? İrşada ulaşan kişinin duasını Allah %100 kabul ediyor mu? Ediyor. Neden? Çünkü Allah o davette bulunuyor. Hani tabiri caizse vermek istemeseydi istemeyi vermezdi. İstemeyi veren kim? Allah. Allah davet ediyorsa her vaktinde, şimdi sana vereceğim kelimelerle bunu tekrar ediyor. Tövbe-i Nasur'a tövbe et. Daveti yapan Allah'sa karşını vermemesi mümkün mü? Hayır. Öyleyse eğer irşada ulaştıysanız %100 bilin ki Rabbimiz seher vaktinde sizi ne yapacaktır? Tövbe-i Nasuh'a davet edecektir. Tövbe-i Nasuh'a tövbe ettiğiniz an salahın ilk 5 kademesinde kalbiniz müzeyyen olur. 19 kademede müzeyyen olan kalbi yaşayan kişi kimdir? Bir veli mürşit olmuştur. Yani Kur'an'ın son hedefine ulaşmıştır dünyada seçilen birisi ise. Evet, veli mürşit olmuştur ki Allah Teala dünyadayken seçilenlerin de doğmadan evvel seçilenlerin de hepsinden Allah'ın istediğine bir veli mürşit olmaları. Önce Allah'a dost olmaları, sonra irşada ulaşmak için baştan sona kendilerini Allah'a tahsis etmiş olmaları, Allah'a adamış olmaları. Gerçekten de veli mürşitlerin hepsi Allah'a kendilerini adayanlar mıdır? Evet. Şeyban-ı Rahi Hazretleri'ni hatırlıyor musunuz? Mürşidi işte İmam-ı Şafii Hazretleri'nin mürşidi. Biz dinimizi ondan öğrendik deyince, ya diyor onu okuma yazması, o bir çoban diyor. Nasıl oluyor bu iş? Gidelim ona soralım bakalım nasıl oluyor. Ona soruyorlar zekatın hesabına. Sana göre mi bana göre mi? Deyince sana göre bana göre farkı yok. Zekat zekattır diyor. Hayır diyor. Sana göre 1/40, bana göre ise ben kendim zekatım. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dünya hayatında veli mürşid olma hedefine ulaşmak için ne yapmak lazım? Kendimizden vazgeçmemiz lazım. Kendimizi defterden silmemiz lazım. Defterden silmeliyiz ki o Efendimizin bahsettiği bir kitap defter almaya karar veren kişi, niyeti belli, evliyaların ismini yazacak. Gittiği her yerde herkes ne diyor? Benim ismimi de yaz, benim ismimi de yaz, benim ismimi de yaz. O deftere sizin isminizin de yazar olmasını istiyor musunuz? Lider mi kalpten mi? O zaman kendinizi defterden siz sileceksiniz ki Allah'ın dostu sizi oraya yazsın Allah'ın izniyle. Evet. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Miraç'tan da kısa bahsedelim ve sözü size bırakalım. Allah Resulü'nün Miracı yaşaması noktasında ruh vücuduna örtü olduğu, gerçekten de Efendimizin bahşettiği ilim, bugün dünya o kadar teknoloji seviyeye ulaşmasına rağmen henüz onlar bilmiyorlar. Neyi bilmiyorlar? Miracı bilmiyorlar. Neyi bilmiyorlar? Kara maddeyi bilmiyorlar. Neyi bilmiyorlar? Sonsuz hızı bilmiyorlar. Bilmedikleri o kadar çok şey var ki, kısacası bunların hiçbirisini bilmiyorlar. Ama hamd eder, şükrederiz. Hız kanunlarının hepsini Allah'tan aldığı öğretiyle Efendimiz bunları bize öğretti. Sonsuz hız, ışık hızı ve ışık hızının altındaki hızlar. Eğer Einstein'ın fiziğine bakacak olursanız, onun insanlara öğrettiği zana dayalı Einstein fiziğinde ne var? Asla kimse ışık hızına ulaşamaz, yetmez, sonsuz hız da yoktur. Ama her gece hepiniz ışık hızına ulaşıyorsunuz. Biliyor musunuz? Yani nefsiniz vücudunuzdan ayrıldığı zaman bundan emin olun hepiniz ışık duvarını geçiyorsunuz. Evvela ışık hızının altındaki hızlar fizik vücut elektronla dinlenmeye geçtiği zaman devir sayısı düşüyor. Buna karşı elektronun devir sayısı yükseliyor. İkisi eşitlendiği zaman nefsiniz vücudunuzdan ayrılıyor ve foton ışık hızıyla siz öbür tarafa geçiyorsunuz. Devam ederse sonsuz hıza ulaşıyorsunuz ve dilediğiniz yere uçabiliyorsunuz. Bu nefsi tayi mekan. Bir de ruhu tayi mekan var. Tamam. O da ancak Allah'ın ruhunu 19 kademede müzeyyen olan kişinin kalbine başın üzerine gönderiyor. O ruhuyla ruhu tayi mekan da yaşayabilir. Ama Resulullah'ın Miraç'ta yaşadığı nedir? Resulullah'ın Miraç'ta yaşadığı nefs tayi mekanı değil. Ruh tayi mekanı değil. Ne tayi mekanı? Fizik vücut tayi mekanı ruh vücuduna örtü oldu. Ve o ruhun içerisinde hem fizik vücudu vardı hem nefsi vardı. Ve ruhun kanunlarına tabi olarak Allah'ın huzurunda yerini aldı. Allah'la konuştu. Ruhun baş gözüyle Allah'ı gördü. Emirler aldı ve tekrar yeryüzüne döndü. Ve hamd eder şükrederiz. Biz bugün nasıl aile fertlerini yakinen biliyorsak bu miraca da o kadar iman etmiş yakinen iman ediyor muyuz? Bizden mi kalpten mi? Gayet anlatıldığı zaman gayet güzel, gayet kolay. Ama gelin görün ki işte o camide yer alan yıllardan beri türlü türlü ibadetlerle dini yaşadığını zannedenlerin evet var ama kalplerinde devamı ne var? Bir şüphe var. Acaba oldu mu olmadı mı? Halbuki şeksiz şüphesiz Resulullah'ın miracına iman ediyoruz ve bu miraç kandili vasıtasıyla da bu zamanı bize armağan eden Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ediyoruz. Onun Resulüne de salat ve selam getiriyoruz. İyi ki bizleri insan olarak yaratmış. İyi ki ümmeti Muhammed'den kılmış. İyi ki Efendimiz'e öğrenci kılmış. İyi ki onun öğretisine tabi olmuşuz. İyi ki Kur'an'ı, fiziği Efendimiz'den öğrenmişiz. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Allah hepinizden razı olsun.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ayetlerin sırları. Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Veskür ve zikret. İsmi Rabbiki, Rabbinin ismini zikret. Ve tebette ulaş. İleyhi tebettel, ileyhi ona ulaş. Tebtila her şeyden kesilerek, her şeyi devre dışı bırakarak, sadece Allah'ı zikrederek, Allah'ı düşünerek, Allah için olarak ona ulaş. İnsanla Allah arasındaki ilişkiler 7 safhada tecelli eder. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. Mürşide ulaşıp tabiiyet. 3. Ruhu Allah'a doğru yola çıkarıp ona ulaştırmak. 4. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Ruhu Allah'a ulaştırmak, ruhu Allah'a teslim etmek demek. 4. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 5. Nefsin kalbindeki bütün afetleri yok ederek nefsi Allah'a teslim etmek. 6. Muhlis olmak, tövbe-i nasuhla tövbe etmek. 7. İrşad makamına, irşada memur ve mezun kılın cümlesiyle Allah-u Teala tarafından tayin edilmek. İşte bu 7 safa 4 tane teslim içerir. Ruhun teslimi, veçin yani fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Bu konulardan sadece birincisiyle, teslimlerden birincisiyle ilgili bir ayet-i kerime, Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a, ona ulaş. Acaba her şeyden kesilerek Allah'a biz mi ulaşacağız? Fizik vücudumuz mu ulaşacak? Hayır. Her şeyden kesilerek Allah'a ulaşacak olan nefsimizdir. Nefsimiz her şeyden kesilerek Allah'a ulaşacaktır. Öyle mi? Nefs tezkiyesi zikirle alakalı olduğu için nefsin mi Allah-u Teala'ya ulaşması lazım? Hayır. Nefsimiz ruhumuzun Allah'a ulaşması için afetlerinin yarısının terk edilmesi gerektiği için burada devreye giriyor. Yok edilmesi gerektiği için burada devreye giriyor. Nefsin kalbi doğuşumuzdan itibaren bizimle beraber olan nefsimizin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar, düşmanlık, her türlü negatif faktör nefsin afetleri arasındadır. 19 grup afet. Ruhumuzsa tamamen hasletlerden oluşmuştur. Nefsimizde ne var? Öfke. Ruhumuzda sükunet. Nefsimizde ne var? Kin.
Ruhumuzda affetme. Nefsimizde ne var? Öfke. Ruhumuzda sükunet, sakin olmak. Nefsimizde düşmanlık var, ruhumuzda dostluk. Nefsimizin kalbindeki bütün negatif faktörlerin pozitif karşılığı ruhumuzdadır. Ama Allah Teala nefsimizin bütün afetlerinin yok olmasını ve yerine ruhumuzun hasletlerinin gelip nefsimizin kalbini tamamen kaplamasını ister. Kim daimi zikre ulaşırsa nefsinin kalbinde hiç afet kalması mümkün değildir. O kişi daimi zikirle iradesini Allah'a teslim etme noktasına kadar ulaşır. Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Allah'a ulaşmayı dilemeyi ihtiva eder. 1. 14. basamakta mürşide ulaşıp taviyeti muhtevasını alır. 2. Vücudumuzdan ayrılan ve Allah'a doğru yola çıkan ruhumuzun Allah'a ulaşmasını muhtevasını alır. 3. Sonraki fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşad olmak, muhlis olmak yani ve iradenin teslimi bu ayet-i kerimenin Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinin muhtevasında değildir. Öyleyse neler yaşıyoruz?

ahlaki olmayı dilerse manevi tekamül bundan sonra başlar. Allah-u Teala o kişiyle bizatihi meşgul olur ve o kişinin ruhunu kişi Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Ama bunu kulu yapmış gibi kulunu mükafatlandırır. Halbuki kul hiçbir güçlük çekmemiştir. Sadece bir dileğin sahibi olmuştur. Ya Rabbi demişti, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Dilediği zaman Allah-u Teala derhal harekete geçmiştir. O kişinin kalbine %2 rahmet nuru göndermiştir. Kişi huşu sahibi olmuştur. O zaman hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sorma yetkisinin sahibi olmuştur. Mürşidini sormuştur. Mürşidini Allah-u Teala göstermiştir. Mürşidine ulaşmıştır, tabi olmuştur. Tabi olunca ruhu vücudunu terk ederek sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Yani 7 kat gökleri aşacak olan kafilenin içine girmiştir. Erkekse erkekler safına, hanımsa hanımlar safına girmiştir. Buradan itibaren 7 katlık bir yolculukta bulunacaktır ruh, diğer ruhlarla birlikte. 7. katın 7 tane alemini aşacaktır. Zikircilerinde zikrini tamamlayacaktır. Oradan sitesinin müntahaya ulaşacaktır. Ve diker bir yolculukla Allah'ın zatına vasıl olacaktır. İşte bu seyri sülüktür. Yani insan ruhunun vücudundan ayrılıp gerçek sahibi olan Allah'a, ki o ruh Allah'ın ruhudur, geri dönmesi işlevidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizlerle olması söz konusudur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah derhal müdahale eder, derhal devreye girer. Çünkü kişiyi kurtuluşa ulaştıracak olan şey, Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Allah Teala minibine ilehi ve yettekuhu diyor. Ona yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Velkumus salat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin, ve müşriklerden olma. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Rum 32'de de o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her bir fırka kendi elindekiyle ferahlanırlar. Bu 72 tane fırkanın hiçbirisinin cennete ulaşması söz konusu değildir. Sadece takva sahibi olan o tek fırkadır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek fırka. İşte böyle bir husus için, yani ruhumuzun Allah'a hayattayken ulaşabilmesi için, bu ayetin Müzzemmil 8'in muhtevası bu. Vezkür ismi Rabbike ve tevettil ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. İnsanın ruhunu Allah'a ulaştırması söz konusu. Ruh Allah'ın ruhudur. Allah'tan gelmiştir. Allah'a hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka dönecektir. Kişi görevini yerine getirmedi. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemedi. Ve yaşadı, öldü. Ölüm melekleri gelecek. Azrail aleyhisselam ve onun takımı evvela mitokondrileri hareketsiz hale getirecektir. Ve de

Böylece ölen kişiyi Allah-u Teala ya onun ruhunun ulaştırılması istikametinde ölüm melekleri vazifeli kılınmıştır. Ve bu ölüm melekleri o kişinin ruhunu beraberlerine alarak yedi kat gökleri çıkarlar. Sitesli müntahaya ulaşırlar. Ve orada serbest bırakırlar ruhu. O da dikey bir yolculukla sahibi olan Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde sizde bir emanetin var olduğunu hiç unutmayacaksınız. Bir emanetiniz var. O emanet ruhtur ve ruh Allah'ın ruhudur. O ruh bize üfürülmüştür. Allah Teala diyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ve de o üfürülen ruh benim ruhumdur diyor Allah Teala. Onu diyor geri istiyorum ve siz bana geri getirmeyeceksiniz. Siz sadece bunu dileyeceksiniz. Ben onu kendime geri alacağım. Ama buna karşılık siz bana ulaşmayı dilediğiniz için sizi mükafatlandıracağım diyor Allah Teala. Kim bana ruhunu ulaştırmayı diler de, benim ruhumu bana ulaştırmayı diler de, bunu diledikten sonra ölürse, onu birinci kat cennetime alırım diyor Allah Teala. Yaşar, mürşidine tabiyetini gerçekleştirir ve ruhu vücudundan ayrıldıktan sonra ama bana varmadan evvel kişi ölürse, ikinci kat cennetin sahibi kılarım onu diyor. Eğer diyor yaşarsa 7-8 aylık bir devre zarfında ben o kişinin ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Ve kim diyor böylece bana ruhunu ulaştırmış olursa o zaman o diyor üçüncü kat cennetimin sahibi olur. Bundan sonra ölmesi, ne zaman ölürse olsun, bu muhteva tamamlanmışsa, kişi o noktaya kadar edindiği zikir alışkanlığını devam ettirmişse ömrü boyunca, o kişinin gideceği yer mutlaka üçüncü kat cennettir. Peki kişi ne yapmıştır da buraya ulaşmıştır? Hiçbir şey. Sadece bir tek dileğin sahibidir bu kişi. Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Ve bu dilekle bu kişi Allah-u Teala'nın yolunda bir hedefe ulaşmıştır. Ruh Allah'ın emri üzerine, İrci'i ila Rabbike emri üzerine, Rabbine geri dön emri üzerine, Rabbine geri dönmüştür. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala diyor ki, Ya eyyetühen nefsin mutmainnetü, İrci'i ila Rabbike radiyeten vardiyyeh, fethuli fi ibadî vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. İrci'i ila Rabbike. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Öyleyse fecr 27, 28, 29, 30 üç vücuda da hitap ediyor. Ruha hitap ediyor, nefse hitap ediyor, fizik vücuda da hitap ediyor Allah-u Teala. Tezkiyesi, nefsin kalbinin %49 fazıllarla dolması, fazılatlı ruhla, nurla dolması, %2 de rahmet nuruyla dolması manasına gelir.
Nefsimizin kalbi doğuşumuzdan itibaren %100 afetlerle doludur. Ruhumuzun kalbi ise hasletlerle. Ama ne var ki Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılmak üzere hazır hale geliyor ama henüz ayrılmıyor. Allah bizi mutlaka mürşidimize ulaştıracaktır. Tabi olduğumuz anda ruhumuz da vücudumuzu terk ediyor. Ve ana dergaha ulaşıyor. Oradakilerle beraber seyri sülkesini bir yolculuğu gerçekleştirecektir. Bu yolculukta ruhumuz kendisiyle beraber yolculuk eden diğer ruhlarla beraber evvela birinci kata kadar çıkacaktır. Diğerleri üst katlara çıkacaktır. O orada bekleyecektir. Diğerleri geri dönerken onu da beraberlerine alıp ineceklerdir. Burası da otlar üzerinde secde edilir. Açıkta bir secdedir bu. Sonra kişi bu nefsinin kalbinde %7 nur birikimini gerçekleştirdiği noktaya kadar devam eder. Sonra nefsinin kalbi ikinci bir %7 nurla dolar. Birincisine nefsi emmare diyor Allah-u Teala. Nefsi emmare, nefsimizin kalbinin sıfır nurla başlayıp zikirle Allah'tan gelen nurların nefsimizin kalbinde yerleşmesiyle gerçekleşir. Kişi bunun için mürşidine tabi olmak mecburiyetindedir. Tabiyetini Allah'tan sorarak gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Allah'tan Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidini sorar. Bu kişinin mürşidine ulaşabilmesi için kişinin mutlaka kalbine Allah-u Teala'nın %2 rahmet nurunu göndermiş olması lazımdır. Rahmet nurunun bu kişinin kalbine girmesi için ise o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinden sonra huşu sahibi olması gerekir. Allah-u Teala o kişinin evvela göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Allah'ın kişinin göğsünü yarması ve göğsünden kalbine nur yolunu açmasından sonra Allah-u Teala o kişinin kalbine, o kişinin zikri üzerine %2 rahmet nuru gönderiyor. Salavat nurları %2 rahmeti taşıyor evvela. Bunun için Allah-u Teala'nın o kişinin göğsünü yarması, göğsünden kalbine bir nur yolu açması lazım. Bunu yaptığı zaman Allah-u Teala o kişinin kalbine %2 rahmet nurunu gönderiyor. Bir dilek bunun için geçerlidir. Kişinin kalbine rahmet nuru gelir, kalbin içinde %2'lik bir nur olarak kalır. Bunun %3'ü 4'e çıkması mümkün değildir. Onlar öncü kuvvetlerdir. Nefsin kalbine bir girişi ifade ederler. Bundan sonra nefsin kalbine girecek olan nurlar fazıl nurlarıdır. Fazılların nefsin kalbine girebilmesi için önce nefsimizin kalbine %2 rahmet nurunun girmesi şarttır. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve haktan inen şeyle huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. İşte veskür ismi Rabbike
burada ifadesini bulunuyor. Allah'ın ismini zikret. Ne diyor ayet-i kerime? O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikirle haktan inen nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? Böyle bir huşu mürşidini Allah'tan isteme hakkı doğurur. Allah Teala diyor ki veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona dön. Bu ayet, açıklamasını yaptığımız ayet. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi için nefsinin kalbine bu başlangıçtaki %2 rahmetten sonra %49, 7 defa %7 fazl nuru girmesi lazım. Bunların girebilmesi ise kişinin ancak mürşidini Allah'tan sormasıyla ve ona ulaşmasıyla mümkündür. İşte kim Allah'tan mürşidini sormuşsa, ona ulaşmışsa, Allah Teala diyor ki onların kalplerinin içine imanı yazarız ve başlarının üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz diyor Allah Teala. Başlarının üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz ve kalplerin içine imanı yazarız diyor. Kim bu insan? Bu insan Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah Teala bu ruhu gönderiyor. Bu ruh kişinin başının üzerine geldiği zaman o kişinin ruhuna diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et ve bu vücuttan ayrıl. Senin Allah'a yerden ve zamanın geldi. Artık bu kişinin başının üzerinde vücudunu kaplamak üzere gelmedik biz. Biz devrin imamının ruhuyuz. Senin başın üzerinde yarı paralel olarak uzanmak üzere geldik. Seni korumak üzere geldik. Ve devrin imamının ruhu önden arkaya doğru uzanmış bir şekilde o kişinin başının üzerinde yerini alır. Böyle bir dizaynda kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu yer almıştır. Ömrü boyunca o kişinin başının üzerinde kalacaktır. Peki yalnız mı kalacaktır? Hayır. Bu kişi ileride Allah-u Teala tarafından bir ruhla daha desteklenecektir. İki ruhla beraber salah makamına ulaşacaktır. Ve de kendi ruhu devrin imamının ruhunun yanında yer alacaktır. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşad makamına tayin edildiği zaman kişinin başının üzerinde üçüncü bir nur oluşacaktır. Başlangıçta o kişinin başının üzerinde hiç ruh yoktur. Sadece kendi vücudunda kendi ruhu vardır. Mürşidine tabi olduğu zaman kendi ruhu vücudundan ayrılıyor. Ana dergâha ulaşıyor. Devrin imamının ruhu ise kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Allah-u Teala bu kişinin kalbinin içine iman kelimesini yazıyor. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah-u Teala. Niçin yazıyor? Çünkü iman kelimesi o kişinin kalbinde
Allah'tan gelecek olan nurlardan fazılların karşıt kutbunu oluşturur. Ve karşıt kutuplar birbirlerine çekecekleri için Allah'ın katından zikirle gelen rahmet, fazla salavat nurlarından rahmet nurları başlangıçta %2 kalbe girebilir. Ondan sonra girmesi mümkün değildir. İşte bundan sonra girecek olan nurlar nefsin kalbinde %7 birikecek olan fazıl nurlarıdır, fazıllardır. Bu fazıllar o kişinin kalbini bütünüyle dolduracaktır. %2'den sonra %98'e kadar fazıl nuruyla nefsin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. Ama Müzemmil 8'in muhtevası nefsin kalbinin %2 rahmet nurundan sonra %49 fazıl nuruyla donanmasına kadarki olan devreyi ifade ediyor. Kişi zikre başlıyor. Zikir Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur getiriyor o kişinin göğsüne, göğsünden de kalbine. Kalbine Allah-u Teala tabi olduğu anda iman kelimesini yazmıştı. Gelen nurlardan fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanırlar. %7'lik bir toplanma tamam olduğu zaman kişi nefsi emmareye ulaşır. Yani ruhu zemin kattan birinci gök katına çıkmak için gök kapılarının açılması bu noktada sağlanır. Kimin kalbinde %7, %2 rahmet nurundan sonra %7 ilk fazıl oluştuğu zaman o kişinin gök kapılarından birincisini açma ehliyeti oluşur ve birinci gök katının kapısı uzaktan kumandayla açılır. Ruh zemin kattan birinci gök katına ulaşır diğer ruhlarla beraber ve orada secde eder. Oraya kadar çıkabilir. Sonra bu kişi zikrini artıracaktır. Artan zikirle beraber kişinin ruhu ikinci gök katına kadar yükselecektir. Burası nefsi levamedir. Nefsi emmare şerri emreden neftir. Ve ma uberruhu nefsi innen nefse le emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi diyor Hazreti Yusuf. Ben nefsimi idra edemem, temizle çıkartamam. Çünkü nefs bana şer emreder. Ama Rabbimin rahim esması ile tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Rahim esması o nefsin kalbine %2 rahmet nuru göndermesine sebebiyet verir. O muhtevada arkasından fazıl nurları kalbe gelmeye başlar. Ama bunun için kişinin mutlak emircine tabiyeti gerekir. Tabiyetle beraber ruh vücuttan ayrılarak ana dergaha ulaşır ve ana dergahtan birinci gök katına kadar çıkabilir. Sonra kişi daha çok zikretmeye başlayacaktır. Zikri gerekli seviyeye yükseldiği zaman kişinin ruhu ikinci gök katına yükselecektir. Bu nefsi levvamedir. O kişinin nefsini levvetmesidir. Kınamasıdır. Allah-u Teala fela uksumu
bin nefsi levameti diyor. O levame nefse kasem ederim diyor. Burası ikinci gök katını gösteriyor. Lehm edilen, kınanan bir nefs var ortada. İkinci defa %7 fazla birikimi kişinin nefsinin kalbinde gerçekleşmiştir. Bundan sonra kişi zikrini daha arttıracaktır ya da daha doğru bir ifade ise Allah onun zikrini daha çok arttıracaktır. Ve kişi üçüncü defa %7 bir nur birikimine ulaşacaktır. Burası nefsi mülkimedir. Ve elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse takvası da fücuru da ilham edilir. Kateflaha men zekaha. Burası Şems suresinin 7. ve 8. ayetleri. O nefse fücuru da takvası da ilham edilir. Burası o kişinin aldığı ilhamı gösterir. Kat eflaha men zekaha. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. İşte burada ruhun Allah'a ulaşması o tezkinin tamamlandığı noktadır. Müzemmil 8'de aynı paralelde bir sonuç var orada. Kat eflaha men zekaha. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Andolsun ki felaha erer diyor Allah Teala. Üçüncü kademede, üçüncü gök katında mülkime bir nefs vardır. Allah'tan ilham alıyor. Ve elhamaha, fücraha ve takvaha.

kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Elhamaha, hücraha ve takvaha. Sonra ruh dördüncü kata kadar ulaşıyor. Birinci katta açıkta secde eden diğer ruhlarla beraber bu ruh. İkinci gök katında suvarılma avlarında suvarılıyor. Üçüncü gök katında iki katlı bir köşk mescidin içine ulaşıyor. Dördüncü katta Beytül Makdes'in içinde secde ediyor. Beşinci katta Beytül Haram'ın içinde secde ediyor. Altıncı katta Sıbkıtullah olmama halinde açık yeşil beyaz bir renge bürünüyor dirileri. Ve Sıbkıtullah olduktan sonra bu kişinin ruhu yedinci gök katına çıkıyor. Kendisine bir cübbe giydiriliyor, bir hilat giydiriliyor. Eline kılıç verilip fete çıkıyor. O kılıçla yedinci gök katındaki yedi tane yaklaşık bir metre uzunluğundaki kalın altın zincirin o noktasına gelip elindeki o kılıçla bir defa vuruyor. Kılıç ikiye ayırıyor zinciri. Arkadaki altın kapı da açılıyor. O kişi kendisiyle beraber olanlarla birlikte yedinci gök katının üstüne çıkıyor, üst katına çıkıyor tavandan geçerek. Bir de oradan önce kader yücelerini görüyor. Sonra Ümmü'l Kitab'ı görüyor. Sonra Kudret Denizi'ni görüyor. 3. Makam-ı Mahmud'u görüyor. 4. Divan-ı Salih'ini görüyor. 5. Zikir yücelerine girip zikrini tamamlıyor. 6. Ve ondan sonra da Sitre-i Münteha'ya ulaşıyor. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıyor. Ne yapmıştır bu kişinin zikri? 33 bin zikre ulaşmıştır. Allah'ın ismiyle zikretmiştir. Veskül ismi Rabbike. Allah'ın ismiyle zikret. Ve tebettel ileyhi tebdila. Ve her şeyden kesilerek ona, Allah'a ulaş. Her şeyden kesilmiş zikrini günde 7 saatin ötesine çıkarmıştır bu kişi. 7 tane gök katını aşacak bir seviyeye ulaştırmıştır. Bir günde o kişinin belli bir süre zikretmesini sağlar. Yedi sekiz aylık bir devrede kişi zikrini öyle bir noktaya ulaştırmalı ki nefsinin kalbi %51 nura ulaşabilsin. 7 defa %7 nur birikimi. Nefsinin kalbi kişinin %49 artı 2, %51 nurla bezenir. Ruh Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. İşte bu vuslattır. Kişi
her şeyden kesilerek Allah'a ulaşmıştır. Ruh Allah'ın zatında yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bizleri birleştirdi. Hepiniz bu sonuca sadece bir dilekle ulaştınız. Ve çok büyük bir kısmınız bu hedefe erdiniz. Hedefe ermemeniz için sebep de yok. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah da sizi kendisine ulaştırdı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hepinizi fizik beden teslimine ve nefs teslimine ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, asr-ı hidayete damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'a teslim olmak. İnsan mutlaka Allah'a teslim olması gereken bir mahluktur. Allah'a teslim olmak Allah'ın temel emridir. Bir insanın manevi hayatı ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bir insan ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemiyorsa, o kişi için manevi bir hayat, Allah ile yakınlaşma, Allah'ın sevgilisi olma, Allah için yaşama hiçbir zaman mümkün olmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizi çok ama çok sever. Ve ona teslim olmanızı ister. Allah-u Teala'nın İslam dini aslında Arapça adıyla bu ismi almıştır. Allah'a teslim olmayı içerir. Bu realite de Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini üç esas ihtiva eder. Birinci esas vahdet akidesi, Allah'ın tekliğine iman. Allah'ın tekliği, tek bir Allah vardır. İkincisi, Allah'ın kendilerine emrettiği Allah'a ulaşmayı dileme emrini yerine getirenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsi tek bir toplum oluştururlar. Bunlar Fırka-i Naciye'dir. Necata, kurtuluşa ulaşmış olanların fırkası, grubu. Bu Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkada bulunanlar aslında takva sahibi olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilediği için gizli şirkten kurtulmuşlardır. Günahları örtülmüştür. Cehennemden kurtulmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilediği anda hak mümin olmuşlardır. Hüsranda değildirler. Küfürde değildirler, küfürden de kurtulmuşlardır. Dalalette de değildirler, hidayettedirler. Öyleyse Allah-u Teala'nın teslim olmak faslında bizlere çizdiği yola baktığımızda
Dört tane teslimin esas alındığını görürüz. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte Hazreti İbrahim'in Hanif dininin bu bapta nihai neticesi, o kişinin ruhunu 22. basamak, fizik vücudunu ve çini 25. basamak, nefsini 26. basamak ve iradesini 28. basamağın 5. kademesi Allah'a teslim etmesiyle 4 tane teslim içerir. İşte Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 3. ayağı, 3. hedefi teslimdir. Vahdet, tevhid ve teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe Allah'a teslim oldular. Ruhlarını da teslim ettiler, fizik vücutlarını da teslim ettiler, nefslerini de teslim ettiler, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Allah'ın teslime mütalik ayetlerine baktığımız zaman, Hanif diniyle, yani Arapça adıyla İslam diniyle %100 aynı anlama geldiğini görüyoruz. Allah Teala ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi üzerimize farz kılmış. İşte Rahat Suresi'nin 21. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar.

Öyleyse Allah Teala ruhumuzu ona, Allah'a ulaştırmamızı açık bir şekilde emretmiş. Emir söz konusu olduğuna göre bir farz hükümle karşı karşıyayız. Ruhumuzun Allah'a teslimi üzerimize bu ayetle farz kılınmış. Sadece o ayetle mi? Aynı Nisa 53'te Allah Teala diyor ki: İnna Allahe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri onların sahibine, o emanetlerin sahibi olan Allah'a teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Muhakkak ki emreder diyor, mutlak surette emreder emanetleri o emanetlerin sahibine. Dikkat edin ifadeye, sahiplerine demiyor Allah Teala. Emanetler çok. Ruh, veç, nefs, irade hepsi emanettir. Ama sahibi olan Allah'tır. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, emanetlerin sahibine teslimi. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyecemil azabe. Allah Teala buyuruyor ki, üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona, Allah'a teslim olun. Bu yönelmenin neticesindeki teslim olduğuna göre ruhun teslimini kesin olarak kapsıyor. Ruhun teslimi üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. İrci'i ila Rabbiki diyor Allah Teala Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde, 27. ayet-i kerimesinde. 27-28. ayet-i kerimesinde ruha sesleniyor Allah Teala, Rabbine geri dön. Yani geri dönerek Rabbine, Rabbin olan Allah'a ulaş. Ruha verdiği emir, bu ulaşmak, geri dönüş bir teslim içeriğidir. Allah Teala yine ruh konusunda bir muhteva açıklıyor. Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde ve zkür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş diyor Allah Teala. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Görülüyor ki Allah Teala'nın ruhumuzu Allah'a teslim etmek konusundaki emirleri açık ve kesin bir hüviyet taşıyor. Ve 14 asır evvel bütün sahabenin Allah'a teslim olduklarını görüyoruz. Hem ruhlarını teslim etmişler, hem fizik vücutlarını teslim etmişler, hem nefslerini teslim etmişler, hem iradelerini teslim etmişler. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler mi? Ruhlarını Allah'a teslim edenler için Allah Teala'nın kullandığı ifadeye bakıyoruz. Allah Teala onlara, Allah'a ruhlarını teslim edenlere hidayete erenler diyor. Ruhun insan hayattayken Allah'a geri dönmesi ve ulaşmasına Allah Teala hidayet diyor. Her ne kadar hidayet kavramını doğru yol ile Türkçeleştirmişlerse de realite o değildir.
Allah'ın Kur'an'daki hakikati innel hüda, hüdallah muhtevasının açıklaması Ali İmran Suresi'nin 73. ayet-i kerimesinde inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Hüda kelimesi isimdir. El-Hüda hidayet demek. Ama hüdallah Allah'a ulaşmak. Buradaki hüda kelimesi fiildir. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynında hepimizin net olarak gördüğü bir husus var. Allah Teala Allah'ın ruhunu geri istiyor. Hepiniz bir ruh taşıyorsunuz veya aranızdan teslim edenler taşıyordular. Ama o ruhu Allah'a teslim etmek hepimizin üzerine borçtur ve bu Allah Teala tarafından gerçekleştirilir. Bu noktaya ulaşan kişi hidayete erer. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi hidayete eren kişidir. İşte Allah Teala Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor. Hidayete erdiklerini açık ve kesin bir dille ispat ediyor Allah Teala. Burada bütün sahabenin hidayete erdiklerini görüyoruz, yani ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde hepiniz için söz konusu olan şey hidayete ermektir. Hidayet Kur'an'ın ruhudur. Temelidir. Omurgasıdır. Hidayet yoksa din yoktur. İslam dini hidayet temeli üzerine oturur. Hidayet İslam'ın temelidir, ta kendisidir. İslam Allah'a teslim olmak demek. Neyinizi teslim edeceksiniz? Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi. Sahabe Allah'a nasıl teslim etmiş olmuşlar? Fizik vücutlarını da teslim etmişler. Birincisi hidayete ermek, ruhun Allah'a teslimi. Fizik vücutlarında teslim etmişler mi? Sualin cevabı kesinlikle evet şeklinde geliyor. Bütün sahabe fizik vücutlarında Allah'a teslim etmişler. Âl-i İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki

Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz ve içimizi, yani fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe Allah'ın bu farz emrini yerine getirmişler. Öyleyse bu bapta Allah'ın ortaya koyduğu muhtevada açık ve kesin bir şekilde sahabenin fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Şimdi İslam alemi Kur'an'ın bütün temellerini, hedeflerini devre dışı bırakmışlar ve teslimlerin hiçbirini gerçekleştirmez olmuşlar. İslam'ın 5 şartına kilitlenmişler. İslam'ın 5 şartı bir kurtuluş reçetesi olmuş. Teslimi mümkün kılmayan bir müessese. Diyorlar ki İslam 5 şarttan oluşur. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Kim İslam'ın 5 şartını yerine getirirse o Allah'a teslim olur. Çünkü İslam teslim demektir. Teslimin de 5 tane şartı var. Diyorlar ki biz namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadet de getiririz. Öyleyse biz İslam'ın 5 şartını yerine getirenleriz. Yani Allah'a teslim olanlarız. O zaman biz de onlara sorarız. Peki neyinizi teslim ettiniz Allah-u Teala'ya? Ruhunuzu mu? Fizik vücudunuzu mu? Nefsinizi mi? İradenizi mi? Neyinizi teslim ettiniz? Cevap yok. Bizim sevgili din alimlerimizden hiçbirisi bu suale cevap veremiyor. İslam teslim olmak demekse ve siz de İslam'ın 5 şartını yaparak bu 5 şartı yerine getirerek Allah'a teslim olduğunuzu söylüyorsanız, o zaman neyinizi teslim ettiğinizi bize açıklayın bakalım. İslam'ın 5 şartıyla Allah'a hiçbir şey teslim edilmez. Sevgili kardeşlerim, bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması, neyi ifade eder? Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması, Allah'a ruhunu teslim etmesini ifade eder. Çünkü ruh Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Sevgili kardeşlerim, burası 22. basamaktır. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Gördük ki sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Hidayete ermişler. Sonra fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Ki nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Nefsi

Yunus yatarken Allah'a layık olabilmek için Allah'ı zikrediyorsa devamlı olarak, o zaman bunlar daimi zikrin sahipleridir. Daimi zikrin sahiplerini ulul elbab diyor Allah Teala. Neyi ulul elbab? Yeskurunallâhe kıyamen kuğuden ve alâ cunubim. Ulul elbab için ayaktayken, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bu teslimi ait olduğu yere oturttuğumuz zaman bunun üzerimize farz olduğunu da görüyoruz. Allah Teala Nisa 103'te diyor ki: "Feskurunallâhe kıyamen kuğuden ve alâ cunubim." Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. İşte bütün sahabe ulul-elbab olmak şerefine ermişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi: "Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar, onlar hidayet ifadesini tamamladıktan sonra bir de ilave koymuş oraya Allah Teala: "Onlar ulul oldular" diyor. Onlar lüblerin sahipleri oldular. İşte bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuş ve nefslerini Allah'a teslim etmişler. Nefsin tesliminden sonra geri kalan şeye baktığımız zaman sadece geriye iradenin teslimi kalır. İradesini Allah'a teslim eden kişi ise irşat makamına tayin edilir. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle o kişi irşat makamının sahibi olur. Bakıyoruz sahabe için hepsi bu hedefe ermişler. Sahabe adı verilenler, yani hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hayattayken tabi olanlar, onlar sahabe. Sahabeye tabi olanlarsa tabi'in. Sevgili kardeşlerim, Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir muhteşem dizaynı açıklıyor bize. Diyor ki: sahabe için o sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı Ensardandı. Yani Medine'deki yardımcılardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye ihraç edenlerdendi.

Bir de onlara, yani ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken hepsi ona tabi olmuşlar. Onlar sahabe. Ondan sonraki devrede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem artık yok. Sahabeye tabi olunmuş. Tabi olanlara da tabiin deniyor. Sahabe iradelerini de Allah'a teslim ederek irşat makamının sahibi olmuşlar. Kendilerine tabi olunmuş.

Allah'a teslim olmak. Bu teslimin görüyoruz ki ruhu, içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek diye dört teslim standardı mevcut Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala sahabenin Allah'a teslim olması konusunda Kur'an'a ayetler koymuş. Özel olarak sahabenin teslimini içeren ayetler. Diyor ki Hac suresinin 34. ayet-i kerimesinde ve li kulli ümmetin cealna menseken li yeskürüs mallahi ala ma rezakahum min behimetil en'am ve ilahukum ilahun vahidun ve lehu eslimu ve beşiril muhbitin. Allah Teala diyor ki biz bütün ümmetler için usuller tayin ettik ki onlara rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerinde Allah'ın ismini zikretsinler. Yani Allah'ın ismini söyleyerek kurbanlarını kessinler. O halde sizin ilahınız tek bir ilahtır. Allah Teala burada Allah'ın tekliğini yani Hazreti İbrahim'in Hanif fıtratının temelindeki faktörü anlatıyor. Tevhid akidesi, tek Allah'a inananların teşkil ettiği grup ama vahdet akidesi Allah'ın tekliği. O halde sizin ilahınız tek bir ilahtır diyor Allah Teala. O tek ilah. Burada Allah'ın ayet-i kerimedeki son bölümüne finale bakalım. Ne diyor Allah Teala? Öyleyse ona, Allah'a teslim olun ve muhbitleri müjdele. Muhbit, Allah'ın kalplerine ihbat koyduğu insanlar.

Hak'tan inen sözleri anlayabilmeleri için insanların üzerlerine Allah'ın ulaştırdığı bir yardımcı araç, ihfat. Onların kalplerine ihfat koyarız ki diyor, irşat makamının sözlerini idrak edebilsinler. Nem suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, ve sen körleri delaletlerinden hidayete erdiremezsin. Körler Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için iki açıdan veya bir açıdan görmelerini Allah'ın engellediği kişilerdir. Ya Allah Teala onların görme hastalarının üzerine basar isimli görme hastalarının üzerine kışavet isimli bir perde çeker. Onlar göremezler. Gözleri görse bile görme hastaları mevcut olmadığı için görmeyi zihnin öğrenmesi ve tatbik etmesi mümkün değildir. Göremezler. Veya onların gözleri üzerine Allah-u Teala hicab-ı mestura adlı bir perde çeker. Görme konusundaki hassa basar hastası çalışır ama gözler görme işlemini tamamlayamadığı için kişi göremez. İşte Allah'ın ya hicab-ı mestüre koyarak ya da görme hastasının üzerine kıçavet isimli bir perde çekerek kişiyi görmekten men ederse onlar hidayette olmayanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İlk hidayet Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hidayetidir. Sen ancak diyor Allah Teala ayetlerimize inananlara işittirebilirsin. İşte onlar teslim olanlardır buyuruyor Allah Teala. Onlar teslim olanlardır. Cin suresi 14. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki ve enna minnel müslimune ve minnel kasitun. Fe men esleme fe ulaike taharrer reşada. Muhakkak ki bizlerden Allah'a teslim olanlar da var. Kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Hiç kimse mürşidine ulaşamadan Allah'a teslim olamaz. Ali İmran 20'de Allah Teala buyuruyor ki eğer seninle tartışmaya kalkarlarsa o zaman de ki ben ve bana tabi olanlar ve çimizi Allah'a teslim ettik. O kitap verilenlere ve ümmilere de ki, siz fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz mi? Eğer teslim ettilerse, o zaman onlar andolsun ki hidayete ermişlerdir. Eğer yüz çevirirlerse, sana düşen görev ancak tebliğdir. Allah kullarını basirdir, yani görendir. İfade son derece açık. Siz de teslim oldunuz mu? Fizik vücudunuzu Allah'a teslim
ettiniz mi? Eğer o zaman teslim ettilerse hidayete ermişlerdir. Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki İbrahim de bunu kendi oğullarına vasiyet etti. Yakup da ey oğullarım muhakkak ki Allah bu dini sizin için seçti. Artık siz ölmeyin. Ancak Allah'a teslim olarak ölün. Dedi. İfade fe la temutunne illa ve entüm muslimun. Siz ölmeyin. Allah'a teslim olarak ölün. Bu ifade ve la temutunne illa ve entüm muslimun ifadesi külli bir teslimi içeriyor. 22. basamakta ruhun teslimi, 25. basamakta fizik vücudun teslimi, 26. basamakta nefsin teslimi, 28. basamağın 5. kademesinde iradenin teslimi olmak üzere bütün teslimleri içeriyor. Böylece bir noktaya ulaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de teslimler var. Ruhun teslimi farz, fizik vücudun teslimi farz, iradenin teslimi farz, ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimi 4 tane teslim içeriyor. Hepsi farz. Bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştirmişler. Öyleyse bugün unutulan İslam'ı 14 asır evvel yaşanan İslam hüviyetinde bir yerlere ulaştırmak ancak bu standartlarda oluşan bir meyvedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala ruhunuzu da, bedeninizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi farz kılar. Öyleyse hepiniz Allah'a teslim olun. Ruhunuzu da, bedeninizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin ki sizler bugünün sahabelerisiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Kur'an nasıl unutuldu? Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde sadece Kur'an vardı. Başka hiçbir yardımcı kaynak söz konusu değildi. Sadece Kur'an. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi sadece Kur'an'ı yaşadılar. Aradan 14 asır geçti. 14 asır sonra bizler, biz ve bize tabi olanlar, bizler de Kur'an'ı yaşıyoruz. Sadece Kur'an'ı yaşıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti seniyesini bütün boyutlarıyla tatbik ediyoruz. Onlar ne yapmışlarsa biz de aynen yapıyoruz. Ne yapmışlar? Kuşluk sünneti kılmışlar. Biz de mutlak olarak kılarız. Her gün mutlaka kuşluk sünnetini kılarız. Ne yapmışlar? Teheccüd sünneti kılmışlar. Biz de yaparız. Mutlaka her gün, her akşam, her gece teheccüd sünnetini kılarız. Yani saat gece 12 ile sabah namazı arasındaki, sabah namazının başlangıç noktası arasındaki devrede mutlaka hepimiz teheccüd namazını kılarız. Öyleyse onlar nasıl günde 7 vakit namaz kılıyorlarsa biz de 7 vakit namaz kılarız. Onlar nasıl her perşembe günü oruç tutmuşlarsa biz de her perşembe günü mutlaka oruçluyuz. Onlar nasıl kandil günlerini oruçla geçirirlerse biz de bütün kandillerde mutlak olarak oruçluyuz. Şu anda dünya üzerinde sünnet-i seniyeye bütün boyutlarıyla riayet eden tek toplumuz. Ve sadece Kur'an söz konusudur bizim için. Ne demek istiyoruz? Çok şeyler söylemek istiyoruz. İşte bugün İslam alemi Kur'an'dan kopmuştur. Kopmuş mudur gerçekten, kopmamış mıdır? Hadi gelin beraber bakalım. Ne kalmış geriye sevgili kardeşlerim İslam'dan? Geri kalan şey bir harabe. İslam'ın iyisi bile yok. İslam'dan geriye sadece İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, kelime-i şehadet getirmek ve hacca gitmek. 5 tane İslam'ın şartı. Evvela İslam'ın şartı 5 değil. Bu farzların arasında namaz var. Yani hepsi ibadetler. Bu ibadetlerden bir tanesi namaz, zekat, oruç, hac, kelime-i şehadet. Bunların hiçbiri Kur'an'ın asli unsurlarını, yani ibadetin dışında kalan hedefleri ihtiva etmiyor. Sadece ibadetler var. Yetmez, ibadetlerin arasında en büyüğü hangisi diye Kur'an'a sorarsak eğer, bütün sizlere söylediğimiz hep Kur'an ayetleridir. Ne çıkıyor karşımıza? En büyük ibadet zikirdir çıkıyor. İşte Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde: "Utlu uhiye ileyke minel kitabı ve ekumus salat."
اِنَّ السَّلَاتِ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَعَلَى ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ diyor Allah Teala. Habibim, sana vahyettiğimiz o Kur'an var ya, o Kur'an'ı onlara yani sahabeye oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Allah'ın yasak kıldığı fuhuştan ve Allah'ın devre dışı bıraktığı münkerden men eder diyor namaz. Neden? Kişi namaz kılarken ibadetle meşgul olduğu için hiç kimseye bir kötülük yapması hiçbir şekilde mümkün değildir. Bu sebeple münkerden de fuhuştan da mutlaka men eder. Ama ayet-i kerimenin bitişine dikkat edin sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım. وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرْ diyor Allah Teala. Ve dedikten sonra le kullanmış mutlaka muhakkak surette zikrullahi Allah'ı zikretmek Allah Allah Allah Allah Allah diye Allah'ın ismini tekrar etmek ekber diyor. Daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilaveti adı verilen zikirden daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Namaz ismi verilen zikirden daha büyüktür. En büyük zikir hangisidir? Zikrullah'tır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye anmaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ismini anmak. Her şey öylesine güzel ki, böyle bir dizaynda ne olur? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemişse, sonra da gidip mürşidine hacet namazını kılmışsa, Allah'ın mürşidini göstermişse ve gidip ona tabi olmuşsa veya gelip bize tabi olmuşsa ne çıkar ortaya? Tabiyetin gerçekleştirdiği bir sonuç. Bundan sonra ne yapacaktır kişi? Zikir yapacaktır. Sadece zikir yaparsa Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelecektir o kişinin göğsüne. Göğsünden Allah'ın o kişide açtığı, göğsünden kalbini açtığı yolu, göğsünü yararak göğsünden kalbini açtığı yolu takip edecektir Allah'ın nurları. Kalbe ulaşacaktır. Tabi olduğu anda Allah Teala kalbine iman kelimesini yazmıştır. İman kelimesi bir manyetik alanın sahibidir. Ve bu manyetik alan zikirle göğüse gelen, göğüsten kalbe ulaşan rahmet, faz ve salavat isimli üç grup nurdan fazılları çekmeye başlayacaktır ve kendisine yapıştırmaya başlayacaktır. Böylece gelen nurlardan fazıllar nefsin kalbini işgal etmeye başlayacaktır. İşte bu nefs teskiyesidir. Nefsin kalbi %51 nurla dolana kadar bu teskiye devam eder ve bu süreç içerisinde her %7 nur birikiminde kişi bir gök katı aşar. Kişinin vücudundan ayrılmış olan mürşidine tabi olduğu anda devrin imamının ruhu başının üzerine geldiği için vücudundan ayrılan ruhu Allah'a doğru yaptığı seyri sülük isimli bu yolculukta nefsinin kalbinde her %7 fazıl birikiminde bir gök katı yükselir. Nefsinin kalbinde de kademeler emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademeleri birer birer aşılır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda
kişinin mutluluğa ulaşması Allah'ın temel hedefidir. Mutluluksa iç dünyamızda, dış dünyamızda ve Allah ile olan ilişkilerimizde bir uyum halini, huzur halini ifade eder. İç dünyamızda savaş var ruhumuzla nefsimiz arasında. O savaşın bitmesi birinci olay. Başka insanlarla ilişkilerimizde yanlışlıklar var, hatalar var. Başka insanlarla devamlı kavga halinde oluyoruz. Bunun da bitmesi gerek. Başkaları bize düşman olabilirler ama biz onlara düşman olmamalıyız. İşte bunun gerçekleşmesi söz konusu olacaktır. İç alemimizde mutluluk, nefsimizin kalbinin afetleri terk ederek yerine fazlaları almasıyla mümkün olur. Dış alemimizde mutluluk, buna paralel olarak bizim davranış biçimlerimiz pozitife döneceği için etrafımızdaki insanlarla daha güzel ilişkiler kurmamız söz konusu olur. Ve neticede ruhumuzun Allah'a ulaşması söz konusu olur. Buraya kadar olan bütün kademeler Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bu olayın mürşide ulaşma safhası, Allah-u Teala'nın bizim üzerimizde vücuda getirdiği değişiklikler, irşat makamını görmeyen gözlerimizin irşat makamını irşat makamı olarak tanıması, onun söylediklerine işitmeyen kulaklarımızın onun söylediklerinin manasına varması, onun söylediklerini idrak edemeyen kalbimizin manaya varıldıktan sonra kalbe indirilmesi suretiyle onların manalarını idrak etmesi ancak bu statünün arkasında tahakkuk eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimizde her şeyin çok güzel olacağı bir dünya söz konusu. İşte böyle bir dünyanın var olması nefsimizin tezkiyesini %51 nur birikimini mütakiben zikrimizin giderek artması, nefsimizin kalbinin %80'e varan bir nur birikimi fizik vücudumuzun teslimini içerir. %100'e varan bir nur birikiminde nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin yok olması halinde nefsimizi de Allah'a teslim ederiz. Sonra da irşad olmak ve iradenin teslimiyle Allah'ın insanlara ulaştırmak istediği bütün hedeflere ulaşırız. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunların hepsi üzerlerine farzdı ve hepsini gerçekleştirdiler. İslam 7 safhadan oluşur. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. 1. safha. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine tabi oldu. 2. safha. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Hidayete erdiler. 3. safha. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. 4. safha. Bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim ettiler. 5. safha. Bütün sahabe irşad oldular. 6. safha. Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim ettiler. 7. safha. Hepsi Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle ispat edilmiş durumda. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe İslam'ı yaşadı. Hangi İslam'ı yaşadı? Kur'an'daki İslam'ı yaşadı. Peki bugün İslam aleminde, bırakınız bizim ülkemizi, bütün İslam aleminde artık İslam yaşanmıyor. İslam, İslam'ın 5 şartına indirgenmiş durumda.
Bu İslam'ın 5 şartı sevgili kardeşlerim. Hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. İslam'ın 5 şartı bir kurtuluş reçetesi oluşturmuyor. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey 14 asır evvel onlar neler yapmışlar ona bakmak. Neler yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler mi? İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَمُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Sahabe için diyor ki Allah Teala, onlar tağuta kul iken bundan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yaparak? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a ulaşmayı dilediler. Kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne olmuş? Tağuta kul imişler insan ve cin şeytanlara. Ya da daha basit anlaşılsın diye şeytana kul iken diye tamamlayalım konuyu. Ne olmuşlar? Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olmuşlar. Birinci safa sahabe tarafından yaşanmış. Allah'a ulaşmayı hepsi dilemiş. İkinci safa 14. basamak mürşide tabiiyet. Farz üzerimize bütün sahabe gerçekleştirmiş mi? Hem de kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. O zaman ne ifade ediyor bu? Bu çok önemli bir şey ifade ediyor. Tabiiyet müessesesini sahabe gerçekleştirmiş. Kur'an'ın temeli. Fetih suresi 10. ayet-i kerimesi. Orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üstünde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Tabiiyet kesin. Burası 14. basamak. 21. basamakta ruh 7 kademe nefsi tezkiye ettikten sonra Allah'ın zatına ulaşıyor. Bütün sahabede Allah'a ruhun ulaştırılması söz konusu olmuş mu? Hepsi sahabe adını verdiğimiz kişilerin hepsi hidayete ermişler. Ruhun Allah'a ulaştırılması Kur'an-ı Kerim'de hidayete ermek olarak geçiyor. İnnel hüda hüdallah diyor Allah Teala. İnne muhakkak ki hüdallah hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Ve bütün sahabe hidayete ermiş mi? Evet, hepsi ermişler. Allah Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki sahabe için onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve ulul albab oldular diyor. Hepsi hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. 21. basamak. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim edilir. Veccin teslimi söz konusudur. Üzerimize farz. Bütün sahabe gerçekleştirmiş mi bunu? Evet, gerçekleştirmiş. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi şöyle. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sonra nefsin teslimi var. Fizik vücudun tesliminden sonra nefsin teslimi daimi zikirle mümkün. Daimi zikrin sahiplerine ulul albab diyor Allah Teala. Li ulul albab yeskurunallahi kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul albab için ayaktayken de, otururken de, yan üstte yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Yani daimi zikir. Peki bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar mı? Hepsi ulaşmış. İşte Allah Teala demin söylediğimiz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olana tabi olurlar.
Onlar hidayet erdiler ve ulul-elbab oldular diyor. Hepsi ulul-elbab olmuşlar. Nefslerini de Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Nefslerinin kalbinde hiçbir afet kalmamış. Peki, irşad olmuşlar mı? Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi. O kafirlere deyin ki, Allah sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlisun. Peki iradelerini Allah'a teslim etmişler mi? Etmişler. İrşad makamına hepsi tayin edilmiş. İşte Allah Teala kesinlikle şöyle söylüyor Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. O sahabe var ya diyor. O sabikun el-evelin var ya, evvelki sabikunlar, hayırlarda yapılan müsabakalarda önde gelenler, bir kısmı ensardandı, bir kısmı macerindendi. Bir de ensara ve macerine tabi olanlardandı diyor. İster ensar olsun, ister macerin, hepsine tabi olunmuş. Öyleyse hepsi irşat makamında sahibi olmuşlar. Ne gördük sevgili kardeşlerim? Kur'an'da söylediklerimizin hepsi farz. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Mürşide ulaşıp tabi olmak farz. Ruhu Allah'a ulaştırmak farz. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek farz. Nefsi teslim etmek farz. İrşad olmak farz. İradeyi Allah'a teslim etmek farz. 14 asır sonra bugünkü tatbikata bakıyoruz. Hiçbiri, 7 safhanın hiçbiri artık tatbik edilmiyor. Din öğretimi İslam'ın 5 şartına kilitlenmiş. Din mi diyorlar? Sakın siz tarikat mensuplarının yaptığı şeyi yapmayın. Onlar uçtadırlar. Bir de hiç namaz ibadet etmeyenler var. Onlar da diğer uçtadırlar. Siz orta yolu takip edin. İslam'ın 5 şartını yaptınız mı? Orta yolu takip etmiş olursunuz. Gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir diyorlar. Yüzlerce yanlışın arasında en büyüğü bu. İslam'ın 5 şartını bir kurtarıcı olarak kabul etmek. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Bir insanın cehennemden kurtulabilmesi mutlaka o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkün. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala şöyle diyor. İnnellezîne lâ yercûne likâina irâdu bil hayâtet dünyâ vatmeynü bihâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksebûn. Diyor ki Allah Teala, onlar kesin surette bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Allah'a milaki olmak, Allah'a ilka olmak, vasıl olmak, ulaşmak demek. Öyleyse Allah Teala onlar bize ruhlarını ulaştırmayı dilemezler diyor. Onların Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor. Ama bu ayette en önemli konu onların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse İslam'ın 5 şartı korkunç bir tuzaktır sevgili kardeşlerim. İslam'ın 5 şartı bu 7 safhanın 7'sine götürecek olan vasıtalardan 5'idir. Onlardan daha büyük bir ibadet var. Zikir 5 şartın arasına girmemiş ve bir de Allah'a ulaşmayı dilemek 7. şart.
Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı. Allah'a ulaşmayı bir insan dilemedikçe, ruhunu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe, o kişi küfürdedir, o kişi dalalettedir, o kişi hüsrandadır, o kişinin bütün amelleri boşa gider. Gideceği yer cehennemdir, o kişi kafirdir. Dalalettedir, takva sahibi değildir. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 7. şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir ve olmazsa olmaz şartıdır. O yoksa ötekilerin hiçbirisi bir anlam ifade etmez. Nasıl Hazreti Ali Efendimiz İlmin şehrinin kapısıysa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilmin şehri ise, o kapıdan geçmedikçe şehre girilemezse, Allah'a ulaşmayı dilemek de İslam'ın giriş kapısıdır. O yoksa İslam yoktur. İşte biz size şimdiye kadar hiç kimsenin duymadığı 14 asırda unutulan Kur'an gerçeklerini söylüyoruz. Nereden öğreniyoruz bunları? Allah'tan öğreniyoruz. 14 asır evvelki ilmi bugün Allah Teala bize öğretiyor. Neden öğretmek gereğini duyuyor? Neden bizim ağzımızdan bunların söylenmesi gereğini duyuyor? Çünkü hepsi unutulmuş. Çünkü İslam alemi cehenneme mahkum edilmiş. Şimdi ayet-i kerime açık. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir ve gideceği yer cehennemdir. Bir başka açıdan daha bakalım, neden cehenneme gitmek mecburiyetinde? Çünkü diyor ki Allah Teala, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah onun amellerini boşa çıkarır. Onun amelleri boşa gider. Kehf sureti 105. ayet-i kerime. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse onların amelleri boşa gider diyor. İnkar eden bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi hiçbir şekilde söz konusu olamaz. Zaten inkar ediyor. Öyleyse bu durumdaki sonuç ne? O kişinin mutlak olarak cehenneme gideceği. Bu cehenneme gitmesi için ne olması lazım? Amellerinin boşa gitmesi lazım. Ne demek bu? Allah-u Teala Mümin'in 102'de diyor ki, kimin kıyamet günü günahları sevaplarından fazlaysa, sevapları günahlarından fazlaysa, onlar felaha erenlerdir diyor. Cennete girecek olanlardır. Bir sonraki ayet-i kerime, kimin de günahları sevaplarından fazlaysa, onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir, ebediyen orada kalacaklardır. Öyleyse Allah-u Teala eğer o kişinin bütün amellerini boşa çıkarmışsa, amelleri sebebiyle kazandığı dereceler yok olmuşsa, o kişinin kazandığı bütün dereceler gitti. O zaman mutlaka günahları sevaplarından daha fazla olan biriyle karşı karşıyayız. Başka bir alternatif var mı? Eğer kişinin bütün amelleri boşa gitmişse, kazandığı dereceler de sıfır. O zaman Allah Teala onu mutlaka cehennemine atacak. Çünkü mutlaka kaybettiği dereceler kazandıklarından fazla. Kazandığı derecelerin hepsi mevcut olmadığına göre hiçbirisi sıfırsa öbür taraf mutlaka hakim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyleyse durum, eğer durum böyleyse burada çok ciddi bir olay var sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin amelleri boşa gidiyor, cehenneme gideceği kesin. Böyle eğer dilerse ne olur? Dilerse Allah onun günahlarını örter. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde ey inananlar diyor, Allah'a karşı takva sahibi olan Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün.
ve size furkanlar versin. Görme, işitme ve idrak etme özelliğini versin. Ve sizin günahlarınızı örtsün. Günahların örtülmesi ne demek? Günahların sıfırlanması demek. Yalnız sevapların kalması demek. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin günahları örtülüyor, yalnız sevapları kalıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin ise bütün kazandığı sevapları sıfırlanıyor. Gideceği yer mutlaka cehennem. Bu kadar önemli bir kavram, bütün boyutlarıyla birlikte Kur'an'dan sökülüp alınmış. Ve söylediğimiz gibi İslam'ın 7 safhasının 7'sinin de adı bile okunmuyor artık. Yani din bütün boyutlarıyla yok olmuş sevgili kardeşlerim. Öyleyse din vasıtalardan ibarettir ve hedeflerden ibarettir. Hedefler ulaşılması lazım gelen 7 tane merhale. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin teslimine kadar giden 7 tane safa, 4 tane teslim. Bunların hepsi yok olmuş. Ve dinin temel unsurları bunlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmekse bunlar İslam'ın 5 şartı, bunlar vasıtalar. Bunlara zikri de ilave edeceksiniz. Farz ve diğer bu farzların hepsinden daha önemli. Bir şey daha, Allah'a ulaşmayı, dilemeyi de ilave edeceksiniz. 7 tane olacak. 5'li rakam Allah'ın standartında geçerli değildir. Hangi konuda Allah-u Teala rakamsal bir değer vermişse, 7 tane gökler, 7 kat gökler, 7 kat yerler, 7 kat cehennem, 7 kat cennet. Dünyanın 7 tane iç alemindeki kademesi, 7 kat atmosfer. Hep 7'li bir statü içerisinde gidiyor. 7. katta 7 tane alem var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın bir lafzı var, 7 tane ruhu var. Nereye ulaşıyoruz? Şuraya ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Bir insan eğer bugünkü statüdeyse o dinini unutmuştur. Kim unutturmuştur? İnsanların yazdığı kitaplar unutturmuştur. Allah Teala diyor, onlar kitabı Kur'an'ı bilmezler ve elleriyle yazarlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Sadece zanlarına tabi olurlar diyor. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa dinin unutulmasının arkasında birinci planda ehli sünnet ve cemaat alimleri gelir. Yazdıkları kitaplarla insanları dinin asli unsurları olan bu 7 safhadan bütün boyutlarıyla ayırarak insanları iman esaslarına, akaide, harama helale ve önemli saydıkları konulara götürmüşler. Hep tartışmışlar aralarında. Her alim bir başka açıdan diğerinden farklılık göstermiş. Ortada bir kör dövüşü almış. Ne olmuş? Kur'an-ı Kerim'in temel unsurlarının sizlere saydığımız 7 safhanın 7'sini de unutmuşlar. İşte o günden bu tarafa unutulan bir Kur'an ve İslam'ın 5 tane şartı kalmış geriye. Yani bir enkaz, bir harabe, hiç kimseyi cehennemden kurtarması mümkün olmayan bir inanç türü. Kur'an gözümüzün önünde duruyor. İnsanlar Kur'an'ı bütün boyutlarıyla
unutmuşlar. Ve biz Kur'an'ı söylüyoruz diye sadece Allah Teala bizi Kur'an'dan konuşturur. Onları ters düşüyoruz. Adamlar Kur'an-ı Kerim'i inceleseler bütün söylediklerimizin doğru olduğunu görecekler. O zaman gözleri böyle fal taşı gibi açılacak, ya bu adam doğruyu söylüyormuş diye. Şimdi yavaş yavaş ayakları suya eriyor. Ve Allah Teala'nın bize niçin sadece Kur'an-ı Kerim'i öğrettiğini, bütün söylediklerimizin sadece Kur'an-ı Kerim'in esasları olduğunu, onlar Kur'an-ı Kerim'deki asılları bilmedikleri için henüz önemli bir şey olarak kabul etmiyorlar. Ama aslında o çok güvendikleri İslam'ın 5 şartının kendilerini kurtarmasının imkansız olduğunu öğrendikleri zaman, ki onlara ihtarları gönderdik, bütün ilmi esasları açıkladık. Ama neticeye varamadık sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki yüzyıllar boyunca yazılan yüzlerce kitap insanları bir takım tartışmaların içine götürmüş. Bu kısır tartışmalar konuları, asli unsurların dışındaki konuları onlar arasında bir yarışma, onlar arasında bir tartışma konusu olarak kabul ettikleri için Kur'an'ın asli unsurları olan 7 safa 4 teslim bütün boyutlarıyla yok olmuş. İslam teslim olmak demek. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. O öğretiyle hiç kimsenin hiçbir şeyini Allah'a teslim etmesi mümkün değildir. Ve sorumluluk insanların yazdığı, elleriyle yazdığı kitaplarda Allah Teala da bunu Kur'an-ı Kerim'de zaten belirtiyor. Onlar eliyle kitap yazarlar. Sonra da bu kitaba dayalı açıklamalar yaparlar diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an konusundaki açıklamayı, İslam'ın Kur'an'daki İslam olduğunu, İslam'ın 5 şartının hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacağını ve bu İslam'ın 5 şartının Kur'an hakikatlerinin yerini almasının da ehli sünnet ve cemaat alimleriyle başladığını görüyoruz. Gerçekten çok hazin bir müessese sevgili kardeşlerim. Yavaş yavaş Nur TV'nin giderek daha çok izlendiğini görüyoruz. Bu da bütün insanların kurtuluşa doğru adım adım yaklaştıklarını gösterir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesini Yüce Rabbimizden dileyerek dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah, sizler ve biz. Onunla beraber olmak Yüce Rabbimizin bir büyük nimeti. Kim Allah ile konuşabiliyorsa Allah'ın kendisine verdiği cevapları alabiliyorsa o kişi dünyadaki en bahtlı insanlardan biridir. Aynı zamanda en mutlu insanlardan biridir. Allah ile olmak. Allah ile konuşmak. Sevgili kardeşlerim, böyle bir noktaya ulaşabilen, daha doğru bir ifadeyle Allah Teala tarafından ulaştırılan insanlar muhakkak ki dünyadaki en mutlu insanlardır. Sevgili kardeşlerim, hep dinlerden bahsederiz. Müslümanlık, Hristiyanlık, Musevilik vesaire vesaire. Yok böyle bir şey sevgili kardeşlerim. Dinler yok. Ayrı ayrı dinler söz konusu değil. Hepsi

Ey Allah teslim etmek yedi. Açıyoruz sizinle beraber şimdi Kur'an-ı Kerim'i. Bu yedi safhanın hepsi Kur'an-ı Kerim'de yer almış durumda. Ve diyoruz ki tamam, hamdolsun ki Allah-u Teala yedi safha ve dört teslimi Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Biz Müslümanlar bundan büyük huzur duyarız, mutluluk duyarız. Ama Tevrat'ı açtığımız zaman bir de bakıyoruz ki 7 safa ve 4 teslim, 7 safa ve 4 tane teslim Tevrat'ta da var. Sonra bir de İncil'e göz atalım diyoruz. İncil'e göz atıyoruz. Ve görüyoruz ki 7 safa 4 tane de teslim İncil'de de var. Ve Allah Teala sırasıyla Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de çok önemli bir şey söylüyor. Bu din diyor. Bu din, yani sizin şu anda yaşamakta olduğunuz din, Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ve sevgili kardeşlerim, ikinci bir din hiç olmamış. Zaten olması da söz konusu olabilir mi? Bir tane Allah var. O Allah'ın da tek bir dini var. O din ne Hristiyanlıktır, ne Museviliktir, ne İslam'dır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Ama zaman içerisinde insanlar ayrı ayrı isimler vermiş. Nasıl olmuş? Tevrat yaşandıktan sonra uzun yüzyıllar geçmiş. Allah Teala İncil'i indirmiş. İncil'den sonra uzun yüzyıllar geçmiş. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Ama üç kitaplı dinde de Allah Teala o işaretini net olarak vermiş. Diyor ki bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hanif fıtratı ruhu, Hanif fıtratı veçi, Hanif fıtratı nefsi, Hanif fıtratı ve iradeyi Allah'a teslim etmenin muhtevasını taşır. Bir başka ifade kullanalım. Hanif dini teslim dinidir. Şimdi İslam kelimesine gelelim. Ne görüyoruz? Ne görüyoruz harflerden? Sin, lam ve mim. Silim kökü. İslam kelimesinde sin var, lam var, mim var. Müslüman kelimesinin içinde de sin, lam ve mim var. İslam, Müslim, Müslüman hepsi silim kökünden geliyor. Peki sevgili kardeşlerim, biz kendi aramızda işte Müslümanlık diye bir din var, Hristiyanlık diye bir din var, Musevilik diye bir din var, bu dinlerin arasında farklılıklar var diye ayrı ayrı gruplara ayrılmışız. Bu şeytanın insanlığa oynadığı en büyük oyundur, en büyük tuzaktır. Ne yapmış oluyor? İnsanları ayrı ayrı dinlere bölerek onların arasında husumetin, düşmanlığının oluşması için fırsatlar yaratmaya çalışıyor. Olmamış mı? Olmuş. Savaşlar olmuş. Arkasında ne var? Arkasında İblis var sevgili kardeşlerim. Arkasında şeytan var. Ne istiyor? İnsanlar kesinlikle birbirlerine dost olmasınlar, düşman olsunlar. İnsanlar kesinlikle böyle olacakları için mutlu olmasınlar, mutsuz olsunlar. Başarmış mı? Ne yazık ki evet. İnsanlar gruplara ayrılmışlar. Hatta savaşlar yapmışlar.

Sevgili kardeşlerim, bu asırlar boyunca bağlanan düğümler şimdi birer birer çözülecektir. Dinler yoktur. Üç kitaplı dini de tetik ettiğimiz zaman yedi safanın Allah'a ulaşmayı dilemek, bir, mürşide tabiyet, iki, ruhun Allah'a ulaşması 3, fizik vücudun Allah'a teslimi 4, nefsin teslimi 5, muhlis olmak 6, iradeyi Allah'a teslim etmek 7. Bu 7 safa 4 tane teslim içeriyor. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 7 safa ve 4 teslim indiriliş sırasıyla Tevrat'ta yerini almış, İncil'de yerini almış ve Kur'an-ı Kerim'de yerini almış. Üç peygamber, Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Üç peygambere de Allah-u Teala bu asli unsurları onlara indirdiği kitapta açık bir şekilde yerleştirmiş. Yedi safa ve dört tane teslim Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de tam olarak yer yerine oturuyor. Ne yazık ki insanlar şeytanın bu konudaki gayretlerine paralel bir seyir içinde birbirlerine yaklaşmak yerine birbirinden uzaklaşmışlar. Hatta aralarında savaşlar olmuş. Binlerce insan bu savaşlarda ölmüş gitmiş. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i, İncil'i ve Tevrat'ı inceleyen bizler görüyoruz ki üç kitaplı dinin de esası aynıdır. Öyleyse rahatlıkla söyleyebiliriz ki dinler yoktur. Hz. İbrahim'in Hanif dini vardır. Ve bütün insanlar hangi dinden, bu üç dinin hangisinden olurlarsa olsunlar, kardeştir. Sevgili kardeşlerim, şu andaki dünya atmosferine baktığımız zaman insanın ülkelerin arasında düşmanlıklar oluştuğunu görüyoruz. Birbirlerini öldürdüklerini görüyoruz insanların. Ve birbirlerini düşman zannettikleri için öldürdüklerini görüyoruz. Arkasında ne var? Arkasında şeytanın vücuda getirdiği bir cehalet nehri var. İnsanlar Hz. Musa'nın da Hz. İsa'nın da Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de Allah'tan aldığı kitapların 7 safa ve 4 tane teslimi içerdiğini görüyoruz. Şimdi ne çıkıyor ortaya? Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Hepsi Allah-u Teala tarafından indirilmiştir ve asli unsurları itibariyle
ana çizgileri itibariyle hiçbir farklılık söz konusu değildir. Üç kitapta da yedi safa ve ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi kesin olarak yer almaktadır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bunların hepsi yedi safa ve dört tane teslim Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farzdır. Sevgili kardeşlerim, bu çağ hidayet çağıdır. Hidayetin düşmanlıklar devre dışı bırakılarak bütün dünyaya yayılacağı devredir. Ve bu görev bu devirde bize verildi. Allah-u Teala bu sebeple evvela bize yazdırdı ki bu ayetler Tevrat'ta vardır, bu ayetler İncil'de vardır, bu ayetler Kur'an-ı Kerim'de de vardır. Ve Allah-u Teala ayetleri birer birer verdi. Nasıl verdi? Hepsini bir araya getirerek teslim etti bize. Sevgili kardeşlerim, dünyada Allah-u Teala bize bunu açıklamadan evvel hiç kimse böyle bir beraberliğin var olduğu konusunda bir fikrin sahibi değildi. Zanlar vardı sadece. Dinler olmaması lazım, bir tek din olması lazım, Allah'ın dini tektir, tek olması lazım tarzında ifadeler. Tamam. Ama bunları birleştiren unsur, Allah-u Teala bize bunu yedi sefa ve dört teslimi açık ve kesin bir şekilde üç kitapta da bildirene kadar hiç kimse tarafından bilinemedi. Arkasında ne var? Arkasında Allah'ın bize açıklaması var. Biz bu devrin imamıyız. Biz bu devrin dinleri birleştirmek üzere Allah-u Teala'nın vazifeli kıldığı kişiyiz. Ve vazifemizi şartlar ne olursa olsun mutlaka yerine getiririz. Kardeşlerimizin bu konudaki faaliyetleri her yerde sonuca ulaşıyor. Bu seviyelere gittikleri zaman kardeşlerimiz onlara kendi kitaplarında yedi safa ve dört teslimi gösteriyorlar. Ve kendi kitaplarından olduğu için onlar kabul ediyorlar. Hristiyanlara gittikleri zaman İncil'den gösteriyorlar. Musevilere Tevrat'tan gösterdiklerini, yedi safa ve dört teslimi Hristiyanlara İncil'den gösteriyorlar. İslam içinse Kur'an-ı Kerim'den göstermek söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bu çağ bu sebeple hidayet çağı. Allah Teala artık dünyada savaşların durmasını, sulh ve sükunun hakim olmasını diliyor. Her ne kadar siyaset alanında ülkeler arasında düşmanlıklar mevcutsa da bu düşmanlıkların giderilmesi artık mümkündür. Öyleyse hangi dinden olursa olsun insanlar, o dinin mensuplarına Hristiyanlar, Museviler, İslam, kendi kitaplarından yedi safa ve dört teslimin kendi kitaplarında var olduğunu,

Ve Allah Teala tarafından bu 7 Safa ve 4 Teslim'in sırasıyla Museviler'in, Hristiyanların ve İslam'ın üzerine farz kılındığı en açık şekilde anlatılmaktadır. Şartlar gösteriyor ki Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim Allah tarafından indirilmiştir ve 3 kitapta 7 safayı ve 4 tane teslimi ihtiva etmektedir. 3 kitapta da bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir ifadesi yer almaktadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu çağ dinlerin birleştirilme çağıdır. Kardeşlerimizin burada Amerika'da yaptığı faaliyetler kesinlikle bu birleşmeyi ulaştıkları her yerde sağlamış durumdalar. Nereye gittilirse o gittikleri yer bir kilise ise onlara İncil'den ayetlerle kardeşlerimiz 7 Safa ve 4 Teslim'i anlatıyorlar. Yüzlerce kilise dolaşıldı. Sinagoglara ulaştıkları zaman onlar da onlara Tevrat'tan 7 Safa ve 4 Teslim'i göstererek ispat ediyorlar. Müslümanlara da ulaşıp 7 Safa ve 4 Teslim'in Kur'an-ı Kerim'de de var olduğunu ispat ediyorlar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Varlığını söylemek önemli değil. Farz olduğunu ispat ediyorlar. 7 Safa ve 4 Teslim'in Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da var olan 7 Safa ve 4 Teslim'in sırasıyla Musevilerin de, Hristiyanların da, İslam'ın da, Müslümanların da üzerine farz olduğu kesin şekilde ispat edilmiş durumda. Kardeşlerimiz dünyanın neresine giderlerse gitsinler, Hristiyanlar, Müslümanlar ve İslam arasındaki bu birleştirici unsuru anlatıyorlar. Sevgili kardeşlerim, düşmanlıkların sona ereceği, bir dünya dostluğunun kurulacağı yeni bir çağa ulaştık. Bu çağda Allah Teala bizi görevli kıldı ve bu görev burada geniş çapta sonuca ulaştı. Bütün dünya için durum değişmez sevgili kardeşlerim. Aynı standartlar geçerli. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin Allah'a teslimiyle noktalanan 7 tane safa ve ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın böyle bir görevi bize vermesi, bizi bu konuyla vazifeli kılması
bize huzur veriyor ve mutluluk veriyor. Burada kardeşlerimizin kiliselere ve sinagoglara ulaşarak onları kendi kitaplarından ikna etmeleri, her gittikleri yerden bu neticeyi mutlaka almaları son derece önemli bir dünya olayını sergiliyor sevgili kardeşlerim. Neydi Allah-u Teala'nın bize verdiği görev? Dünya sulhünü kurmak. Birbirine karşıt dinlerin, birbirine düşman insanların bulunduğu bir ortamda bunu sağlamak mümkün olabilir miydi? Olamazdı. İşte Allah-u Teala bu görevi verdiğine göre o zaten vücuda getirdiği sistemin bizim tarafımızdan da bilinmesini sağladı. Şimdi bunu artık bütün dünyanın öğrenmesi lazım geldiği yeni bir noktadayız. Sevgili kardeşlerim, burada Amerika'da vücuda gelen olaylar Hristiyanların, Musevilerin ve İslam'ın bir bütün olarak adım adım gerçekleşmesi, bir araya gelmeleri ve kitapları inceleyince birçoklarının hayretle açılan gözleri önünde üç dinin de aynı esasları muhtevi olduğunu görmesi, onlara kendi kitaplarından bunun ispat edilmesi, diğer iki kitapta da varlığının onlar tarafından da tespit edilmesi, bu üçgenin bütünü teşkil ettiğini tam olarak anlatıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, boşuna bir uğraşın içinde değiliz. Allah'ın bize verdiği dünya sulhü görevi adım adım gerçekleşiyor. Kardeşlerimiz büyük bir başarı halesi içinde görevlerini huzurla, mutlulukla yerine getiriyorlar. Ve bir sonuca doğru gidiyoruz. Bu sonuç dünya sulhudur. Elbette düşmanlarımız olacaktır. Yani bize düşman olanlar. Evvela sevgili kardeşlerim, biz kimseye düşman olamayız. Bize çok büyük kötülük edenler oldu. Ama onlara bizim düşman olmamız söz konusu olmadı. Allah-u Teala içimize bir düşmanlık hissi asla vermedi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bize öğretti ki herkes yaptığının bedelini Allah'a ödeyecektir. Adaletsiz hiçbir insanın olamayacağı gerçeği Allah-u Teala tarafından bize anlatıldı. Sistem otomatik olarak çalışıyor. Kim hangi ölçüde günah işlemişse o ölçüde bir cezayla karşı karşıyadır. Yani günahlarından sevapları çıktıktan sonra geri kalan miktar kadar cezalandırılma insanların çoğu için geçerlidir. Peki kimler bu cezalandırmanın dışında kalacaklardır? Sevapları günahlarından fazla olanlar. Sevgili kardeşlerim, işte kardeşlerimiz burada harıl harıl Hristiyanlarla ve Musevilerle bir paralel çalışma içinde bu nurlu yolda ilerliyorlar. Onlara kendi kitaplarından bu hakikatler ispat edildiği zaman onlar da diyorlar ki nasıl oldu biz bugüne kadar bunların hiç farkına varmadık?
Elbette varamazlardı. Çünkü şeytan sadece İslam'da değil, Hristiyanlıkta da, Musevilikte de asli unsurları yok etmeyi başarmış. Yani 7 Safa ve 4 tane teslimi. Bir defa daha söyleyelim. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a teslim olması, munis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah'ın dizaynı aynı statüde. O 4 tane teslim istiyor. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Ve önce Tevrat'ta farz kılınmış, sonra İncil'de farz kılınmış, en sonra da Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmış. Eğer 3 kitapta da 7 Safa ve 4 teslim varsa, 7 Safa da 4 teslim de üzerimize farz kılınmışsa, ayrı ayrı dinlerden bahsetmek mümkün olabilir mi sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın dini tektir. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hazreti İbrahim'den bu tarafa vardır, mevcuttur ve şeytan insanları ayrı ayrı dinlerin sahibi oldukları hususunda onları kandırarak dinler arası düşmanlığı oluşturmuş durumda. Bu devir, bu dinler arası düşmanlığın dinler arası dostluğa çevrilmesi devridir. Göndereceğimiz elçiler gittikleri yerde oradaki yetkililere onların kendi kitaplarından bir, ondan sonra da geri kalan iki kitaptan 7 Safa ve 4 teslimi onlara bunların varlığını ispat ederek, bir, 7 Safa ve 4 teslimin farz olduğunu onlara ispat ederek, iki, ve de üzerlerindeki dinlerin birleştirilmesi görevini yerine getirmek üzere harekete geçtiklerinin ifadesi. Sevgili kardeşlerim, bunlar ne anlatıyor? Bunlar son derece önemli bir husus anlatıyor. Bu husus dünyanın en önemli probleminin çözülmesidir. Uluslararası düşmanlıkların sona ereceği, uluslararası dostlukların kurulacağı yeni bir dünyaya adım atıyoruz. Bu dünyanın fethi bizim üzerimize vazifedir. Bu fethi hiçbir zaman bir hakimiyet dizaynı oluşturamaz. Eşitlikler söz konusudur. Ve sevgili kardeşlerim, biz sadece bu ilmin Allah tarafından kendisine tevdi edildiği kişiyiz. Bu görev bizim omuzlarımızda, ama böyle bir görevi üstlendik diye bir makam sahibi olmak söz konusu değil bizim için. Dünya sulhü için yaşıyoruz. Ve bütün üç kitaplı dinin mensuplarına, kendi kitaplarında da Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu yazılı olduğunu ispat etmek birinci faktör. Bunu hemen ispat edebiliriz. Üç kitaplı dinde de 7 Safa ve 4 teslimin
mevcut olduğu ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a tesliminin üç kitapta da farz olduğu gerçeğini üç dinin mensuplarına da ispat etmek. Bu size ne anlatıyor sevgili kardeşlerim? Bu size Allah'ın bizim omuzlarımıza yüklediği mukaddes vazifeyi hatırlatmalı. Bu vazife dünya suçudur. Burada Amerika'da en azından bizim bulunduğumuz bu noktada Chesapeake'de Hristiyanların, Müslümanların ve Musevilerin aynı şarkıyı söylediklerini artık kesin olarak herkes öğrenmiş durumda. İspat edildi ki 7 safa ve 4 teslim 3 dinin de esasını teşkil eder. Müslümanlık, Hristiyanlık, Musevilik ayrı ayrı dinler değildir. Farklı olan nedir? Farklı olan merasimlerdir. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun. Çünkü arada yüzyıllar var. Musevilikten sonra Hristiyanlığın gelişi yüzyılları gerektiriyor. Hristiyanlıktan sonra Müslümanlığın gelişi yüzyılları gerektiriyor. Yüzlerce yıl geçtikten sonra merasimlerin ayrı ayrı ülkelerde ayrı hüviyetler taşıması eşyanın tabiatına son derece uygundur. Bu bir farklılık değildir. Dinlerin birbirinden ayrı olduğu intibaını kimse de uyandırmamalı. Hepimiz bilmeliyiz ki Allah tektir. Hepimiz bilmeliyiz ki Allah'ın bir tek dini vardır. O din Hazreti İbrahim'e öğrettiği Hanif dinidir. Sırasıyla Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim üçü de Hazreti İbrahim'in Hanif dininin belli zaman devrelerindeki açıklamalarıdır. Bu ne demek? Bu dünya sulhü demek sevgili kardeşlerim. Dünya üzerinde sulh ve sükun müşrikler istemese de kurulacaktır. Kurulduğunu göreceksiniz. İfade öyle Kur'an-ı Kerim'de. Müşrikler istemese de gerçekleşecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki dünyada sulh ve sükun oluşsun. Allah Teala istiyor ki ta başından beri Hazreti İbrahim'in Hanif dini artık üç din tarafından da asli unsurların bu olduğu kabul edilerek, Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu kabul edilerek bir beraberliğe gitmeleri. Merasimlerin farklılığı hiçbir şeyi değiştirmez sevgili kardeşlerim. Biz bütün dünyaya ispat ettik ki 7 Safa ve 4 tane teslim Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil etmektedir. Üçü de Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Böyle olduğu da 3 kitapta da yazılıdır. 7 Safa ve 4 teslim 3 kitabın da temelini teşkil etmektedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, açık bir şekilde dinler yoktur, Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır diyebiliriz. Ve dinler arası anlaşmazlık değil, dinler arası diyalog kurulmalıdır. Biz bunu bu çevremizde bulunan bütün kesimlere kardeşlerimizi göndererek, onların ulaşmasını temin ederek, onlara kendi kitaplarından açıklamalar
yapmalarını temin ederek onlara ispat ettik ki kardeşlerimiz bu konuda gece gündüz çalıştılar. Onlara ispat ettiler ki Hristiyanların da, Musevilerin de, İslam'ın da mukaddes kitapları, yani Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de 7 safa ve 4 tane teslim içeriyor ruhun ve için, yani fizik vücudun, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. Zaten İslam kelimesi, teslim kelimesi, silim kökünden geliyor. İkisi de, öyleyse Müslüman kelimesi de aynı kökten geliyor, silim kökünden geliyor. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. İşte dünyadaki bütün harflerin sona ereceği, dünya sulhunun kurulacağı yeni bir güne ulaştık. Bütün din mensuplarına, üç dininde mensuplarına, üç kitapta dininde mensuplarına, kendi kitaplarından 7 safa ve 4 teslimin orada mevcut olduğunu, bir, onların da dininin Hazreti İbrahim'in Hanef dini olduğunu kesin bir şekilde, iki, ispat edebilecek noktadayız. Öyleyse kardeşlerimizin bu çevrede, bu havalide gerçekleştirdikleri bu birlik ve beraberlik ruhu bütün dünyaya yayılacaktır. Hiç kimse aksini iddia edemeyeceği için hedefe ulaşmamak söz konusu olamaz. Herkese kendi kitaplarından, yani Tevrat'tan, İncil'den ve Kur'an'dan 7 safa ve 4 teslimin 3 kitaplı dininde temelini teşkil ettiği, omurgasını teşkil ettiği, esasını teşkil ettiği ispat edilecektir. Ve burada kurulan bu dostluk ve beraberlik ruhu bütün dünyada hüküm ferma olacaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, defa daha Allah'ın zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu akşam sizlere gene hurafelerden birinden bahsedeceğim. Kur'an ayetlerinin nasıl, ne ölçüde insanlar tarafından değiştirildiğini, tatbikatın Kur'an'a ne kadar ters olarak geliştiğini göreceksiniz. Buradaki bu akşamki konumuz, insanlar bir süre cehennemde cezalanırlar, ondan sonra da oradan cennete alınırlar. Cehenneme giren insanlar orada devamlı kalmazlar. Ne kadar günahları varsa cehennemde kalırlar. Ne kadar da sevapları varsa onların karşılığında cennette mutlaka alacaklardır. Neyse mutlaka birazcık sevap olduğuna göre eninde sonunda insanlar mutlaka cennete gideceklerdir. İşte bu bir hurafedir sevgili kardeşlerim. Dinimize sokulan bir yanlış bilgi ve merkezinde gene her zamanki gibi şeytan var. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakarsak görüyoruz ki bir yalanla karşı karşıyayız. İblis insanları her açıdan kandırdığı gibi bu açıdan da kandırmış. İnsanlara böyle bir imaj vermiş. Yani madem ki günahlarınız var, günahlarınızın karşılığı kadar cehennemde kalacaksınız. Ama mutlaka sevaplarınız da var. Sevaplarınızın karşılığında mutlaka cennette alacaksınız diye insanları iblis uyutmuş ve dinimize bu hurafe yerleşmiş. Cehenneme girenler bir süre cehennemde kaldıktan sonra mutlaka cennete girip geri kalan hayatlarını, oradaki uhrevi hayatlarını cennette tamamlayacaklardır. Kur'an-ı Kerim'e bunun ne kadar ters düştüğünü 29 tane ayet-i kerime ispat ediyor sevgili kardeşlerim. Tam 29 ayet-i kerime. Şimdi bunları birer birer görelim beraberce. Birinci ayet A'raf 36. Allah Teala buyuruyor: "Vellezine kezzebu bi ayatina vestekberu anha." Onlar ki ayetlerimizi tekzip edenler, ederler, yalanlarlar ve onunla büyüklenirler. Tekebbür ederler. Ülaike ashabun nar hum fiha halidun. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır.

Ne diyor Allah Teala? Ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar ve onunla kibirlenirler. Onlar ebediyen cehennemde kalacaktır. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onlar Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, yalanlayanlar. Allah'ın ayetleri ne diyor? Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Allah'ın ayetleri bunu söylüyor. Ama bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemeyince ne yapmış oluyorlar? Allah'ın Allah'a ulaşma konusundaki ayetlerini tekzip etmiş, yalanlamış oluyorlar. Bugün artık üniversitelerimizde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan hiç bahsedilmiyor. Bütünüyle devre dışı kalmış. Unutulmuş Kur'an'ın bütün hakikatleri sevgili kardeşlerim ve insanlar bir cehenneme itilmiş durumdalar. Evvela şunu kesin olarak söyleyelim ki kıyamet günü kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Kimin de sevapları günahlarından çoksa onların gideceği yer cennettir. Onlar da ebediyen Allah'ın cennetinde kalacaklardır.

Öyleyse Allah'ın ayetlerini tekzip edenler kimlerdir? Büyüklenenlerdir. Allah'ın rüşt yolunu, irşat yolunu yol olarak kabul etmeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dinemeyenlerdir. İşte onların durumunu anlatıyor Allah Teala. O Allah'ın ayetlerini tekzip etmek istediğinde şunu söylüyor Allah Teala. A'raf suresi 146 ve 147. ayetler. Se'asrifu an ayeti yellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı.

onları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirlenenlerdir. Ve in yerev külle ayetin la yu'minu biha. Ve in yerev sebiler rüşdi la yettehuzu sebila. Ve in yerev sebiler gayyi yettehuzuhu sebila. Zalike biyennehum kezzevu bi ayatina ve kânu anha gafilin. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. Allah Teala bundan sonrası için şunları söylüyor. Onlar rüşt yolunu, irşat yolunu, Allah'a ulaştıran yolu gördükleri zaman o yolu yol ittihaz etmezler. Gay yolunu, kendilerini cehenneme götürecek olan yolu gördükleri zaman onu kendilerine yol edinirler. Bunun sebebi onların ayetlerimizi tekzip etmeleri ve ayetlerden gafil olmalarıdır. Yani bu insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafiller. Sonra da diyor ki Allah Teala, onlar ki ayetlerimizi tekzip ederler ve Allah'a mülaki olmayı tekzip ederler. Ahiret, Allah'ın zatına ulaşmayı ifade ediyor. Lika ile ahirete, Allah'ın zatına ulaşmayı, likayı ulaşmak, ulaşmayı inkar ederler, tekzip edenler, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerini tekzip ediyorlar. Gidecekleri yer cehennem. Ebediyen orada kalacaklar. Şimdi Ahzab 64 ve 65'e bakıyoruz. Muhakkak ki Allah innallâhe le'anel kafirine ve adlehum se'îrâ. Muhakkak ki Allah kafirleri lanetlemiştir ve onlara ateş hazırlamıştır. Ahzab 65 halidîne fîhâ ebedâ. La yecudune veliyen ve la nasira. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar için ne bir dost bulabilirler onlar, ne de bir yardımcı. Ne bir dost bulabilirler, ne de bir yardımcı. Neymiş olay? Allah kafirlere, kafirleri lanetlemiş ve onlar için ateş hazırlamıştır. Orada ebediyen kalacaklardır. Üçüncü, görünüyor olay ki, kafirler için kimdir kafirler? Allah'a inansalar da inanmasalar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere Allah Teala kafirler diyor. Allah'a inanmak kişiyi mümin kılmıyor. Kafirler, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkestir. Ve ebediyen kalacakları yer cehennemdir. Üçüncü grup ayet, Âl-i İmran 116. İnnellezîne keferû len tûniye anhum envâlühüm. Ve lâ evlâdühüm minallahi şey'a. Muhakkak ki o kafirlere ne malları ne evlatları Allah'tan gelecek bir şeye karşı yetmez. Ve ulaike ashabinler hum fiha halidun, onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. Yine kafirlerden bahsediyor Allah Teala. Evlatları var, malları var ama
Allah'tan gelecek herhangi bir şeye karşı ne evlatları ne malları onlara bir imkan vermiyor. Bakara 39 Ellezine keferu ve kezebu bi ayatina ilaike ashabin nar hum fiha halidun. Araf 36'da da böyle diyordu Allah Teala. Burada söylediği onlar ki kafirdirler ve ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. Allah'ın ayetlerini tekzip edenler ve

İnkar edenler ve tekzip edenler. Onlar ki kafirdirler ve ayetlerimizi tekzip ederler diyor Allah Teala. Ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. Bu 4. ayet. 5. ayet Bakara 81. Bela men kesebe seyyiyeten ve ehatat bihi hatiye etuhu ve ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Hayır. Yani durum hiç de onların iddia ettiği gibi değil. Kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmışsa işte onlar ateş halkıdır ve orada devamlı kalacaklardır. Günah işlemiş de günahları kendisini kuşatmışsa, bir başka ifadeyle günahları sevaplarını aşmışsa, onlar ateş halkıdırlar ve orada devamlı kalacaklardır. Yani cehennem halkıdırlar diyor Allah Teala. Bu 5. ayet-i kerime. Dikkat ediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hep aynı sonuç. Hüm fiha halidun. Orada ebediyen onlar kalacaklardır. 6. ayet-i kerime Bakara suresinin 217. ayet-i kerimesi. Yes'elûneke ani şehril harami kıtalin fihi. Sana haram, hürmetli aydan ve onun içinde yapılan savaştan sorarlar. Kul kıtalin kıtalün fihi kebir. De ki o ayın içinde savaşmak büyük bir günahtır. Fesaddün ansebillillahi ve küfrün bihi ve mescidil harami ve ihracu ehlihi minhu ekberi indallahi. Vel fitneti ekberu minel katl. İnsanları Allah yolundan saptırmak, alıkoymak ve onu inkar etmek, Mescid-i Haram'ı yasaklamak ve kendi halkını oradan Mekke'den sürüp çıkarmak ise Allah katında daha büyük bir günahtır. Fitne adam öldürmekten daha büyük bir suçtur, günahtır. Ve la yezalune yukatilunekum hatta yeruddüküm an dinikum in istatu. Eğer onların güçleri yetse, yapabilseler yani, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri kalmazlar. Ve men yertedit minkum an dinihi feyemut ve huve kafirun feyvlâke habitat amalühüm fil dünya vel ahireti. Sizden kim dininden döner de ölürse, dininden dönmüş vaziyette ölürse, o kafirdir, kafir olarak ölmüştür. O takdirde onların amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiştir. Heba olmuştur. İşte ve ulaike ashabun nari hum fiha halidun. İşte onlar ateş halkıdır. Ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Burada başka gruplardan bahsediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşadığı devirdeki Mescid-i Haram'daki olaylar.

Kim dilinden döner de mürtet olursa, öyle ölürse, o zaman onların amelleri boşa gider, onlar ateş halkadır, ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. Görülüyor ki ayrı ayrı gruplardan insanlara Allah Teala ayet yazmış, yazdırmış, ayet indirmiş. Ayrı ayrı gruptalar ama eğer gidecekleri yer cehennemse ebediyen orada kalacaklarını Allah Teala mutlaka sergiliyor. 7. ayet-i kerime Bakara 257. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricinehum minen nuri ilezzulümati ilayke ashabin nari hum fiha halidun. Burada çok net olarak Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cehenneme gideceği ifade ediliyor. Allah Teala diyor ki onlar ki aminudurlar, yani Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir, amin olanlardır. Allah onların dostudur, onları zulmetten nura çıkarır. Ne yapar? Allah onlarla meşgul olur, nefs tezkesi yapmalarını sağlar ve nefslerinin kalbi kapkaranlıkken, zulmet içindeyken yarıya kadar nurla doldurur Allah Teala onların kalplerini. Sonrası da kişi devam ederse yoluna, sonra tamamen nurla kaplanacaktır kalpleri. Ve kafirlere gelince diyor Allah Teala, onlar da tağutun dostlarıdır. İnsan ve cin şeytanların dostlarıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere gelince kafirler, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes kafirdir. Bir defa daha tekrar edelim. Allah'a inanmak yetmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Dilemeyen herkese kafir diyor. Ayırım, amin olanlarla kafirleri karşılaştıran bir ayırım. Amin olanlar, inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kafirler de İnansalar da inanmasalar da Allah'a ulaşmayı dilememişlerse kafirler ve tağutun dostları. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'ın dostu olamaz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinin standartlarına girmez. Ne diyordu Allah Teala orada? Onlar ki sahabeden bahsediyor.

müjdeler ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. İşte muhteva bu standartlarda. Tağut'un dostu iken Allah'ın dostu olmuşlar. Tağut'un kulu iken Allah'ın kulu olmuşlar. Allah'ın kullarının gideceği yer cennettir. Allah'ın kulu olamayanların, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, yani tağutun kullarının gideceği yer cehennemdir. Allah'ın dostlarının gideceği yer cennettir. Tağutun dostlarının gideceği yer cehennemdir. Ve ebediyen orada kalırlar. Bakara 275. اَلَّذ۪ينَ يَكُولُنَّ الرِّبَا لَا يَكُومُونَ اِلَّا كَمَا يَكُومُ الَّذ۪ي يَتَحَبَّتُهُ الشَّيْتَانُ مِنَ الْمَسِ. O kimseler ki faiz yerler, onlar kabirlerinden ancak şeytan çarpmış bir kimse gibi kalkarlar. Zalike biennehum kalu innemal beyu mislur riba. İşte onların bu duruma düşmeleri, şüphesiz ki alışveriş faiz gibidir demelerindendir. Ve ehallahul bey'a ve haramer riba. Ve Allah beyi, alışverişi, ticareti helal ve ribayı, faizi haram kılmıştır. Açık ve kesin. Allah Teala faizi haram kıldığını söylüyor. Bu kadar basit olay. Femen ca'ehu mev'izatun min rabbihi fenteha felehuma selef. Artık Rabbinden bir öğüt gelir de onu uyarak faizden vazgeçerse, artık geçmişi kendisine, işi de Allah'a kalmıştır. Yani Allah kuvvetli bir ihtimalle onu affeder.

ve emruhu ilallah. Onun için Allah'a kalmıştır. Ve men ade fe ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Kim de faize dönerse, yani önceki gibi faizciler devam ederse, işte onlar ateş ehlidir ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah Teala cehenneme gidecek olan bütün insanları sayıyor birer birer. Bütün bu cehenneme girecek olan insanların müşterek özelliği ne? Allah'a ulaşmayı dilememek. Allah'a ulaşmayı dileselerdi, faizcilikten zaten derhal vazgeçerlerdi. Allah Teala onların içine öyle bir inanç verirdi. 9. ayet-i kerime Beyne suresinin 6. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala innellezine keferu min ehlil kitabi vel müşrikine fi nar cehenneme halidine fiha. Ulaike şerrul berriye. Onlar ki kafirlerdir kitap ehlinden ve müşriklerden kafirlerdir. Kitap ehlinden kafirler ve kitap ehlinden müşrikler. Kitap ehlinde bir müminler var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, yani Hristiyanların içinde de Yahudilerin içinde de vardı 14 asır evvel. Bir de böyle olmayanlar, yani şirkte kalanlar, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için şirkte kalanlar ve tabiatıyla Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için küfürde kalanlar, Bakara 257'de nasıl amin olanlarla kafirler karşılaştırılıyorsa, amin olmayanların kafir olduğunu oradan net olarak anlıyorsak, Allah'a inansalar da Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mümin olamadıkları gerçeği çıkıyor ortaya.

Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. Yani bu 9. ayet-i kerime kim cehenneme giderse mutlaka ebediyen orada kalıyor. 10. ayet-i kerime Çin 23 İlla belagan minallahi ve risalatihi. Ben ancak Allah'tan onun gönderdiklerinden tebliğ yaparım. Ve men yasullâhe ve resûlehu, kim Allah'a ve Resulüne asi olursa, fe inne lehu nâre cehenneme haline fîhâ ebedâ. Onun için cehennem ateşi vardır, orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Onun için içinde ebediyen kalacağı cehennem ateşi vardır. Allah'a asi olan ve Resulüne asi olan. Kim onlar? Her ikisi de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemedikleri anda Allah'ın emrine asi olmuşturlar. Ve küfürdedirler, şirktedirler, dalalettedirler. Gidecekleri yer cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden gafildirler. On birinci ayet-i kerime Enbiya 99. Lev kâne hâulâ-i âliheten mâ veredduhâ kullun fîhâ hâlidûn. Eğer onlar ilahlar olsalardı cehenneme girmeyeceklerdi. Ve hepsi orada ebediyen kalacaklardır. Eğer onlar ilah olsalardı cehenneme girmeyeceklerdi. Ama onlar ilah değil ve gidecekleri yerde gene aynı sebep, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehennem, ebediyen orada kalacaklar. 12. ayet-i kerime Haşr 17. Fekkâne akıbetehuma ennehuma finnâri hâlidine fîhâ ve zâlike cezâü zâlimîn. İkisinin akıbeti de ebedi olarak kalacakları cehennem ateşidir. İkisinin akıbeti de ebedi olarak kalacakları cehennem ateşi olmuştur. İşte bu zalimlerin cezasıdır. On yedi ayet-i kerime oldu sevgili kardeşlerim. 11 ayet-i kerime bununla beraber, Haşr 17 ile beraber 12 ayet-i kerime oldu. Bu Haşr 16'da bahsettiği iki kişinin de gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala ve orada ebediyen kalacakları ifade ediliyor. On üçüncü ayet-i kerime Mücadele Suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki لَنْ تُغْنِيَ anhum emvaluhum ve la evladuhum minallahi şey'a ilaike ashabun nar fihum fiha halidun. Malları ve evlatları onlara hiçbir fayda vermez. Malları ve evlatlarının onlara hiçbir, Allah'ın nezdinde hiçbir yararı olmaz. Onların evlatları, malları ve evlatları Allah'tan gelecek olan bir şeye, bir cezaya karşı onları korumaz.
onları kurtarmaya yetmez. Onlara faydası olmaz.

Bu Ali İmran suresinin 116. ayet kerimesiyle bu ayet-i kerime çok benziyor. Orada Allah Teala diyordu ki İnnellezine keferu, onlar ki kafir derler, len tuğniye anhum envalühüm ve la evladühüm minallahi şey'a. Allah'tan gelecek herhangi bir şeye, herhangi bir cezaya karşı cezadan onların evlatları ve malları onları koruyamaz, kurtaramaz. Kurtarmaya yetmez. Burada da ben tuniye anhum envalihum ve la evladihum min Allah'ın şeyha şeya ilahi ashabın nari hum fiha halidun. Yine aynı malları ve evlatlarının Allah'tan gelecek bir şeye karşı bir şeyden onları korumaz. Onlara bir yararı, bir faydası olmaz. Gidip kalacakları yer ebediyen cehennemdir. Onlar ateş ehlidirler, ebediyen orada cehennemde kalacaklardır. Ve 14. ayet, dikkat edin, 29 tane ayet-i kerime hep bunu söylüyor. Cehenneme girenin bir daha cehennemden çıkmasının imkanı olmadığını. Hiçbir ayette cehenneme girenler oradan çıkarlar, bir süre kaldıktan sonra oradan çıkarlar, cennete giderler demiyor Kur'an-ı Kerim'de. Böyle bir ayet söz konusu değil. 14. ayet-i kerime, Muhammed 15. Meselül cennetilleti vu'idel muttekûn fîhâ enhârun min mâin gayri âsin ve enhârun min lebenin lem yetegayyer tâmuh ve enharun min hamrin lezzetin li şaribin ve enharun min aselin musaffa ve lehum fiha min kulli semerati ve mağfiretun min rabbihim kemen huve halidun fin nari ve suku umayen hamimen ve katta emaehum. Allah'a karşı takva sahibi olanlara vaat edilen cennet şöyledir. Orada tat ve kokusu bozulmayan temiz su ırmakları, içenlere zevk veren, sarhoş etmeyen şarap ırmakları, süzme bal ırmakları vardır. Onlara orada her çeşit yemiş, bir de Rablerinden mağfiret vardır. Hiç bunların durumu ateşte ebediyen kalan ve bağırsaklarını parça parça eden kaynar suyun içerildiği kimseler gibi olur mu? Hüve halidun finnari. Onlar ateşte devamlı ebediyen kalacak olanlardır. Ateşte ebediyen kalacak olan, kalan kişilerin durumuyla bunların durumu aynı olur mu diyor Allah Teala. Gene cehenneme girenin orada ebediyen kaldığı kesinlikle tespit edilmiş durumda. 15. ayet-i kerime müminin 103. Ve men hafet mevazinuhu fe ulaikellezine hasire enfusuhum fi cehenneme halidun. Tartıları hafif gelenler ise onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir ve cehennemde ebediyen kalacaklardır. Kalacak olanlardır. Kimler? Hüsranda olanlar. Hüsranda olanlar kimler? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onların günahları mutlaka sevaplarından çok. Ve gidecekleri yer cehennem. Bu ayet-i kerime Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesi gereğince günahları sevaplarından çok olan insanlar gidecekleri yer cehennem. İşte Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah Teala buyuruyor innellezine la yercune likaena. Onlar muhakkak ki bize mülaki olmayı dilemezler. Ve radu bil hayatet dünya vatmeynü biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun buyuruyor Allah Teala. Onlar muhakkak ki bize mülaki olmayı
ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetleri bilselerdi, Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Hepsinden kurtulacaklardı bunların. Allah'ın ayetlerinden gafil oldukları için dilemiyorlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Buradaki o kazandıkları derecelerin durumu söylüyor. Durumu anlatılıyor müminin yüzüşte. Tartıları hafif gelenler, yani sevapları günahlarından az olanlar, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ebediyen orada kalacaklardır. İşte onlar hüsranda olanlardır. Günahları sevaplarından fazla olanlar. Sebebi Allah'a ulaşmayı dilememeleri. Bu yeterli sebep. 16. ayet-i kerime: Udhulu ebvabe cehenneme halidine fiha febise mesvel mütekebbirin. Ebediyen kalacağınız cehennem kapılarından girin denir onlara. Kibirlenenlerin dönüp gidecekleri yer ne kötü. 17. Fethule ebvabe cehenneme halidine fiha felebise mesvel mütekebbirin. O halde içinde ebediyen kalacağınız, kalmak üzere hepiniz cehennem kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yurtları ne kötüdür diyor Allah Teala. O büyüklük taslayanlar kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Hep Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin tekebbür edenler olduğunu söylüyor, kibirlenenler olduğunu söylüyor. Onların irşat yolunu seçmediklerini, tağutu inkar etmediklerini, tağutla birlikte olduklarını, Allah'ın yoluna girmediklerini söylüyor. Tekebbür edenler. 18. ayet-i kerime Nebe 21, 22, 23. İnne cehenneme kânet mirsâden. Şüphesiz cehennem bir gözetleme merkezidir. Gözetleme merkezi oldu. Gözetleme merkezidir. Lid tâgîne ve âben. Cehennem azgınların varacakları bir sığınaktır. Nebe 23, Lâbisîne fîhâ ahkâba, orada bütün zamanlar boyunca kalacaklardır. 18. ayet-i kerime: Kimdir tâgîn? Bu tâgîn olanlar uzun zamanlar boyunca cehennemde kalacak olanlar, azgınlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, azgınlar safında mütalaa ediliyor. Nisa suresinin 14. ayet-i kerimesi, bu serinin, yani cehennemde kalma serisinin 19. ayet-i kerimesini oluşturuyor. Ve men yasallahe ve resulehu, kim Allah'a ve Resulüne asi olursa, ve yetaadde hududehu, ve onun Allah'ın sınırlarını aşarsa, tecavüz ederse, yuthilhu naren haliden fiha, daimi kalmak üzere ateşe alınır, ateşe atılır. Ve lehu azabin muhin, onun için alçaltıcı bir azap vardır. Allah'a ve Resulüne kim asi olursa, Allah'ın emrine, Resulünün tebliğine Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemeyen Allah'a ve Resulüne asi olmuştur.

Nisa suresinin 93. ayeti kerimesi. Ve men yaktul müminen müteammiden ve cezahü cehennemi haliden fiha. Kim bir müminü kasten öldürenin cezası ebediyen cehennemde kalmak, ebediyen içinde kalmak üzere cehennemdir. Ve gadiballahu aleyhi ve lanehu ve addelehu azaben azima. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş ve büyük bir azap hazırlamıştır. Bir mümini kasten öldüren bir insanın Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan olması zaten mümkün olmaz. Devam ediyoruz. 21. ayet-i kerime Nisa 169. İlla tarike cehenneme halidine fiha ebeda. Allah onları sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Ebu ve kâne zâlike alâllâhi yesîrâ ve bu Allah için kolaydır. Nisa 168'de diyor ki Allah Teala innellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâfire lehum ve lâ liyehdiyehum tarika illâ tarika cehenneme hâlidine fîhâ ebedâ. Onlar kafirlerdir ve zalimlerdir. Niçin zalimlerdir? 167'de anlatıyor. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kattâli dalalen ba'îdâ. Onlar ki muhakkak surette kafirdirler ve insanları Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. İşte bu insanlar için Allah Teala diyor ki onlara sadece cehennem tariki vardır. Allah onları sadece cehennem yoluna ulaştırır. Ebediyen orada kalacaklardır diyor. Rad 5 22. ayet-i kerime ve in tacep fe acebün kavlühüm eyza künna turaben eynna lefî halkın şedîd. Ülâikellezîne keferû bi rabbihim ve ülâikel ağrâlu fî anâkihim ve ülâike ashabinlâr hüm fîhâ hâlidûn. Eğer şaşıyorsan kafirlerin seni yalanlamasına, asıl şaşılacak şey onların biz toprak olduktan sonra mı yeniden yaratılacağız demeleridir. İşte bunlar Rablerini inkar edenlerdir. İşte bunlar kıyamet gününde boyunlarına demir halkalar vurulanlardır. Bunlar cehennemliktirler, orada ebedi olarak kalacaklardır. 22. ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki eğer kişi cehenneme giriyorsa hemen arkasından Allah Teala yapıştırıyor. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. 23. ayet-i kerime Tegavin 10 Vellezine keferu ve kezevu bi ayatina ulaike ashabun nar halidine fiha ve bisel masir. Kafirler ve ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemliktirler. Orada ebedi olarak kalacaklardır. O ne kötü bir varılacak yerdir. Kafirler ve Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar. Tövbe 17. Mâ kâne lil müşrikîne en ya'mürü mesacidallahi şahidine ala enfüsihim bil düfr. Ülaike habitat amaluhum ve fin naruhum halidun. Onlar ki şirktedirler, küfürlerine bizzat kendileri şahitlik ederler. Allah'ın mescitlerini onaramazlar, tamir edemezler. Onların
yaptıkları işler, yaptıkları boşa gitmiştir. Ve onlar ateşte ebedi olarak kalacaklardır. Şirkte olanlar, şimdi şirkte olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri bunu söylüyor. O da diyor, Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve takva sahibi ol ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar gruplara ayrılmışlardır, fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a yönelmeyenler. Kalacakları yer ebediyen cehennem. Tevbe 63, 25. ayet-i kerime. أَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّهُ مَنْ يُحَدِّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَاَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ حَالِدًا فِيهَا ذَٰلِكَ الْحِزْيُ الْعَظِيمُ. Hala bilmediler mi ki Allah'a ve peygamberlerine karşı koyanların ebediyen içinde kalacakları cehennem ateşi vardır. İşte bu en büyük rezilliktir. İçinde ebediyen kalacakları cehennem ateşi. 26. ayet-i kerime Tevbe 68. اَدَ اللّٰهُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ حَالِد۪ينَ ف۪يهَا. Allah münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlere içinde ebedi olarak kalmak üzere cehennem ateşini vaat etmiştir. Yunus 27, 27. ayet-i kerime فَالَّذ۪ينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَاتٍ بِمِسْلِحَا وَتَرْكَ تَرْهَقُوهُمْ زِلَّةٍ مَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ كَاَنَّمَا اُغْشِيَتْ وَجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Seyahat işleyenlere gelince yalnız seyahatleri kadar ceza verilir. Onların yüzlerini bir zillet kaplar. Onları Allah'tan kurtaracak hiç kimse yoktur. Sanki yüzleri karanlık geceden bir parçayla örtülmüş gibidir. İşte bunlar cehennemliktirler. Orada temelli kalacaklardır. Her cehennem katında ayrı bir ceza uygulanır. İnsanlar kazandıkları derecelere göre ayrı ayrı cehennemlere konulurlar. Burada da onlara kötülükleri kadar ceza verilir den Allah-u Teala'nın muradı. Onların konuldukları cennette, cehennemde kalacakları, alacakları ceza onların suçlarına paraleldir. Ama ebedi olarak mutlaka cehennemde kalırlar. İşte bunlar cehennemlikler. Orada ebedi, temelli ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Ülâike ashabünnâr hüm fîhâ hâlidun. 28. ayet-i kerime Zümer 72 Kîlet hûle evvâbe cehenneme hâlidine fîhâ ve bîse mesfel mütekebbirîn. Onlara şöyle denilir, içinde ebediyen kalacağınız cehennemin kapılarından girin. İşte bak, büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Öyleyse, büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Ve 29. ayet-i kerime, son ayet-i kerime, İnnel mücrimine fî azâbi cehenneme hâlidûn. Doğrusu, muhakkak ki suçlular cehennemde ebediyen kalacaklardır. Zuhruf 74'te bu, Zuhruf 75, orada azaba hiç ara verilmez. Onlar orada tamamen umutsuzdurlar.

Hicr 48'de de var böyle bir husus. Onlara orada bir yorgunluk dokunmaz. Onlar orada oradan çıkarılacak değildirler şeklinde. Hicr 48'de. Bu da 30. ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, bu kadar 30 tane, 29 tane ayet-i kerime kesin olarak cehenneme girenlerin oradan bir daha çıkmayacaklarını söylüyor. Peki bu insanlar acaba neye dayanarak söylüyorlar ki cehenneme girenler bir süre ateşte kavrulduktan sonra, hafif ızgara olduktan sonra Allah-u Teala tarafından alınıp tekrar cennete konulurlar? İşte bir iddiaları Hud suresinin 107. ayet-i kerimesi. Halidine fiha ma dametis semavatu vel ardu illa ma şa'e Rabbi. Onlar Rabbin cehennemi Rabbin dilemesi hariç cehennemin gökleri bir yeri durdukça ebediyen orada kalacaklardır. İnne rabbeke fealun lima yurid. Muhakkak ki Rabbin dilediğini dilediği an derhal yapandır. Burada Rabbinin dilediği şey hariç diyor. Dilediği kişi hariç demiyor. Cennetin gökleri ve yerleri kaldığı sürece onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Rabbinin dilediği şey hariç, yani cehennemi yok etmesi hariç, ki cehennemle beraber cennet de yok olacak. Rabbinin cehennemi yok etmeyi dilemesi hariç, cehennemin gökleri ve yeri durdukça onlar ebediyen orada kalacaklardır. Öyleyse Allah-u Teala cehennemi yok ettiği zaman, ki bir gün mutlaka yok edecek, nasıl önce enerjiyi yaratmışsa, enerjiden bütün varlıkları yaratmışsa, önce cehennemi de içindekileri de enerjiye döndürecek, sonra da yok edecek. Ama aynı anda cennet de yok olmuş olacak. Onun için oradan öbür tarafa geçme ihtimali sıfır. Buradaki maşa kelimesine dikkat edin. Rabbinin dilediği şey hariç. Burada Allah-u Teala zamandan bahsediyor. Ve diğer ayet-i kerimede Enam 128. Orada da Allah Teala diyor ki: Ve yevme yahşuruhum cemia ya meşerel cinni kad istekserte minel ins ve kale evliyahum minel insi rabbena istema'a ba'duna bi ba'din ve belagna ecelen lezi eceltelena kalen naru mesvakum halidine fiha illa maşallah inne rabbike hakimin alim halidine fiha illa maşallah. Orada ebediyen kalacaklardır. Allah'ın dilediği şey hariç. Allah insan ve cinlerin hepsini bir araya topladığı günde şöyle diyecek onlara: Ey cinler, şeytanlar topluluğu, insanların çoğunu aldatarak kendinize bağladınız. İnsanlardan olan dostları da, onlar olmuş olanlar da şöyle diyeceklerdir: Rabbimiz birbirimizden faydalandık ve bizim için takdir etmiş olduğun ecele kıyamet gününe kavuştuk. Allah da onlara: yurdunuz cehennemdir. Allah'ın dilediği şey, yani cehennemi
cehennemin yok olma zamanı hariç hepiniz ebedi olarak oradasınız. O ebediyette bir gün sona erecektir. Allah-u Teala diyor ki her şey fani olacaktır, yok olacaktır. Yalnız senin Zülcelal-i Velikram olan Rabbinin, Rabbin hariç. Rabbin baki kalacaktır. Öyleyse Allah-u Teala cenneti de cehennemi de aynı anda yok edecektir. Cehennem yok olduğu için, cehennem enerjiye döndürüldüğü için içindeki insanlar da her şey enerjiye döndürülecektir. Aynı anda cennet de yok olacaktır. O da enerjiye döndürülecektir. Ve Allah nasıl yaratmadan evvel sadece Allah varsa gene sadece Allah kalacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu iki ayet-i kerimede de Allah Teala Allah'ın dilediği kişi demiyor. Allah'ın dilediği şey diyor. Enam 128'de de öyle söylüyor Allah Teala. Hud 107'de de aynı şeyi söylüyor. Allah'ın dilediği şey illa ma şa'a hariç. İlla ma şa'a Allah. Allah'ın dilediği şey hariç. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse safsatalarla uğraşmayın. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cehennemine giremez, cennetine giremez. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi cehenneme gireceklerdir ve ebediyen orada kalacaklardır. Öyleyse neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Sevgili dostlarım, kardeşlerim, eğer siz de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin arasındaysanız hemen Allah'a ulaşmayı dileyin ki sizin için de Allah'ın cenneti hazır olsun. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutfakında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz helal kazanç, zekat ve bir. Birinci sual, kazancımızın helal daire içinde olması için nelere dikkat etmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, kazancımızın %2,5'u bize haram. Yani Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği zekattır. %2,5'u da bir. Toplam zekatla birlikte %5 kazancımızın dışımızdaki hak sahiplerine verilmesi lazım ki helal lokmayı kursağımıza alabilelim. Ve Necm suresinin 39. ayet-i kerimesinde وَاَلْنَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَى مَاسَى İnsan için çalışmasından başka bir şey yok. Öyleyse her şeyden evvel muayişetimizi biz temin etmekle görevliyiz. Hem dünya için çalışacağız hem ahiret için. Allah Resulü hadis-i şerifinde en hayırlınız dünyası için ahiretini terk etmeyen kimdir? Dünyası için ahiretini terk eden, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, ne vereceksin ya Rabbim? Bana dünyada ver. Öyle olunca Allah ona dünyayı verir 7 ayet-i kerimede ama buyuruyor ki ahirette nasibin yok. Fakat kim bizden ahireti isterse biz ona dünyayı veririz. En ahireti içinde dünyasını terk etmeyen. Ben ahiret hayatıyla meşgul olurum. Ben insanlar işine çıkmam. Benim için bir lokma bir rıka. Bu da doğru değil. Allah Teala orada insanın için çalışmasından başka bir şey yok. Öyleyse herkes çalışmak nafakasını temin etmek mecburiyetindedir. Geçinmesi ona bağlıdır. Parayı helal yollardan çalışarak kazanmak asıldır. Allah Teala çalışmayı bu sebeple farz kılmıştır. Allah Teala çalışmayı emrediyor. Çalışmak deyince bazılarımız iş sahibi olsun ve iş yeri açsın diyor. Zuhruf suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor Zuhruf 32'de. Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Biz onların dünya hayatındaki maişetlerini aralarında taksim ettik. Onların bir kısmı derecelerini diğerinin üzerine yükselttik. Onların bir kısmı diğerlerini emrinde çalıştırsın diye. Yani hem insanların Allah'tan aldığı rahmet birbirinden farklı, hem de elde ettikleri kazanç da birbirinden farklı. Diğerlerin üzerine, onların bir kısmı diğerlerinin emrinde çalıştırsın diye. İşte fazla kazanç sahipleri, iş sahibi olmayanları, iş sahası açsınlar, onları çalıştırsınlar diye. Ama senin Rabbinin rahmeti, onların topladığı şeylerden başka İnsanları çalıştırmayıp biriktirdikleri paradan daha hayırlıdır. Yani kişinin sermayesi var ama yatırıma dönüştürmüyor. İşleri hisatı açmıyor ama o parayı faizde kullanıyor. Yatırıma dönüştürseydi Allah-u Teala'dan yardım, rahmet görecekti. Ama yapmadığı takdirde bunu gerçekleştiremeyenler Allah'ın bu ayet-i kerimede zikrettiği rahmeti alamayanlardır. Her devirde zenginler olur, fakirler olur. Fakirlere yardım üzerimize Allah'ın kesinleşmiş bir borcudur. Onun için Allah-u Teala zekat dizaynını koymuş. Kazandığımız paranın 1/40'ı bize helal değildir. O kişi o parayı fakirlere vermekle mükelleftir. Yetmez, bir de paranın kiri dediğimiz, maaşlı olan kişilere 28 saat çalışmak karşısında maaş alıyoruz her gün. O 8 saat çalışmayıp da 1-2 saatini haylazlıkla, tembellikle geçirenlerin de karşılığının kefareti %2,5-1'dir. Toplam %5'ini vermeleri halinde ancak o zaman kursaklarını helal ve tayyip bir lokma almış olacaklardır. Allah razı olsun. İkinci sual, kazandığımız helal parayı dilediğimiz gibi harcayabilir miyiz? Yine orada da Allah'ın hükümleri söz konusu. Biz Allah'tan para talep edebiliriz ama o paranın nasıl kullanması gerektiğini de Rabbimizden talep eder ve ona göre emrini yerine getirirsek asıl olan odur. Helal parayı dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz ama Allah-u Teala yoksullara yardım edin diyor. Öyleyse yardım edecekseniz edeceğiz bu hayatımızın temel unsuru olmalıdır. Bu yardım hangi şartlar içinde olursa olsun bize reel bir pozitif fayda sağlar. Derecat kazandırır. Ama parayı onun harcamasına müdahale edemezsiniz. Yani ben sana bu para verdim, şu şekilde kullan diyemezsin. Sen bunu helal yollarda kullan, sen bunu haram yollarda kullan tarzında bir ifadeniz o kişi için geçerli değildir. Dilenen bir kişi parayı veriyorsunuz, o da gidip içki almakta kullanıyor. Tamam. Çünkü evvelden para cebinizdeyken tasarruf sizdeydi. Ama siz onu verdikten sonra tasarruf ona geçiyor, o dilediğini şekilde kullanabilir. Böyle verip parayı şartlı olarak sen şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın diyemeyiz. İşte Kur'an'ın ayetlerine baktığımız zaman bunu görüyoruz. Sadaka ile içki alan kişi olabilir. Ama asıl olan tabii ki Allah'ın yasak ettiği bir fiil olan içkiyi içmemesidir. Üçüncü sual, her kazanılan parayla bir geçim imkanı mutlaka var mıdır? Burada iki türlü davranış biçimi söz konusu. Birisi Allah-u Teala'dan paramızın bereketini artırmasını istememiz. Eğer layıksak paramız süratle bereketini artıracaktır. Aynı miktarda para aldığımız halde bir sıkıntı çekmeden daha rahat bir geçim standardına ulaşabiliriz. İkinci olay paranızı ustalıkla harcamaktır. Nasıl yapacaksınız? Kaçınılmaz ihtiyaçlarınızı öne alacaksınız. Örneğin yemek ihtiyacınız, barınma ihtiyacınız, bunlar kaçınılmaz ama lükslerden kaçınacaksınız. Benimki her kazanılan parayla bir geçim imkanı daima vardır. İşte Mürşidine 12 tane insanla tabi olan kişi nefsinde 19 afet var. Bu afetlerden bir tanesi de hırs ve şehvet. Neye sahip olursa dünyevi kazanç açısından yeterli görmeyecektir. Daha fazlasını, daha fazlasını, daha fazlasını isteyen kişi mürşidine 12 tane insanla tabi olup zikre başladığı zaman nefsi emmare, nefsi levame, nefsi mülhime, nefsi mutmainne geldiği zaman nefsin manevi kalbindeki fazıl miktarı %28, %2 rahmet, toplam %30 aydınlanmış, nurlanmış olan bir kişi hırs afeti kontrol altına almıştır ve der ki ya Rabbim, şu anki kazancım benim için optimaldir. Bundan daha fazlasını verseydin azardım, daha azını verseydin isyan ederdim. Öyleyse Allah beni görüyor, biliyor ve ihtiyacım olan optimal geçim vasıtası neyse onu bana mutlaka veriyor ve kişi o seviyede eldeki parayla geçinme mütevazının sahibidir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala hepimizin helal kazançla kazanıp karnımızı doyurmamızı emrediyor. Parayı helal kılmak için de zekat vermemizi, bir vermemizi emrediyor. Sizce zekat vermenin önemi nedir?
2: Zekat vermek her türlü kazadan beladan korur. Sadece Rabbimin bize bahşettiği zenginlik ya da işte gönderdiği rızıklar bize ait değildir. İhtiyaç sahiplerini de gözetmek gerekir.
3: Kendi malını koruyorsun. Verirsen yaratan Mevlam, bir verirsen binini verir sana.
4: Zekatı Peygamber Efendimiz bize emretmiş. Mizah miktarı kadar altını olan kişinin zekat vermesi lazım.
1: Sizce herkes eline geçen kazançtan zekatını birini verse fakirlik biter mi?
2: Evet. Paylaşırsanız çoğalırsınız.
4: Fakirlik bitmez. Hepsi vermez çünkü herkes.
3: Biter. Fakir diye bir şey olmaz.
1: Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Onun emirlerine uymak, yap dediklerini yapmak, yapma dediklerinden sakınmak, elinden geldiğince bir Müslümanın üstüne düşen her şeyi yerine getirmek.
3: Mevlam'ın yani emirlerini tut. Halal ye, harama bakma.
4: Nefesi bize emanet veriyor. Yaşadığımız sürece bu emaneti gelip aldığı zaman canımız çıkıyor zaten, ölüyoruz. Yani bize bir imtihan bu.
1: Allah'ım ölmeden önce sana ulaşmak istiyorum, ruhumu ölmeden önce teslim etmek istiyorum tarzında manevi dualar yapar mısınız?
2: Elbette her zaman. Rabbim bölümün dayırısını ver derim. Hiç kimseye kapılara baktırma derim.
3: Yaparım. Hayırlı ölümler dilerim. Bütün cemil cümle Muhammed ümmetine yani.
0: Bir misafirimiz paylaşırsanız çoğalırsınız. Bizler Allah için infak ettikçe Allah'ın bize verecekleri de çoğalır mı? Elbette. Allah Teala Bakara Suresi'nin 261. ayet-i kerimesinde "Vellezine yunfikune emvalen fisebilillahi kemesele habbetin enba'a seb'a senabila fi kulli sümmetin miyetin habbe." Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu her başağında 100 adet bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah Teala onlara derecat arttırımında bulunuyor. Alimen 134'te ise اَلَّذ۪ينَ اُف۪يقُونَ فِي سَرَّائِ وَدَرَّائِ وَكَازِ مِنْ عَيْزَ وَحْفَانَ النَّاسِ onlar bu o muttakiler ki bollukta ve darlıkta Allah için infak ederler. Öfkelerini yutarlar, insanları affederler. Allah Teala bizi daha fazla mükafatlandırmak için infak etmeye değer veriyor. Allah Teala'nın ihsanda bulunmasının arkasında bizim kazandıklarımızdan infak etmemiz var. İnsanların görevi Allah'tan aldıkları rızık adı verilen sistemi başka insanlara infak etmektir. Nasıl kazandığınız fizik nimetlerin karşılığında şükrünüzü eda etmek için zekatınızı ve birinizi vermek mecburiyetindeyseniz bu takdirde Allah size 700 katını verecekse Allah Teala'nın verdiği manevi nimetleri de başkalarına aktarmakla onları manevi açıdan infak etmekle vazifeliyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz veren el alan elden daima üstündür. Öyleyse biz vermekle mükellefiz. Rum 39'da Allah Teala şöyle buyuruyor. İnsanların mallarında artış olsun diye faizden faiz olarak verdiğiniz şey, Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir, o takdirde Allah katında artmaz. Nefsinizin kalbindeki nurları oluşturmaz, artırmaz. Ama Allah'ın peçini Allah'a ulaşmayı dileyerek, Allah'ın zatını dileyerek verdiğiniz zekat, yaptığınız zikirler, İşte böylece onları Allah Teala kat kat nefsinizin kalbinde nurları oluşturur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala insanların infak ettiği yani Allah rızası için verdiği şeylere karşılık daha çok sevap vermesi için Kur'an-ı Kerim'de tayin ettiği mürşidi bulmasını emrediyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit ilimdir her şeyden önce. Her konuda olduğu gibi dinimizle ilgili bilgilerin de doğru yeri Kur'an-ı Kerim'dir.
3: Mürşitler hocaların işte bizlere bilgi veren Hazreti sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed Efendimiz gibi bizleri yönlendiren, bizleri bilgilendiren mürşitler.
4: Müslüman insanlar ibadetini tam şartıyla Allah'ın emrettiği gibi yerine getiren kişiler.
1: Kur'an-ı Kerim'in ruhunun açıklanması için de Allah-u Teala her dönemde Allah'ın dostlarını vazifeli kılmış mürşitler olarak. İşte o Allah dostları bizim için mürşitler. Onları bulmamızı, elini öpüp tabi olmamızı, ilim almamızı emrediyor. Bu konuda ne düşünüyorsun?
2: Doğrudur. Yani onlar görmüş, geçirmiş, denemiş insanlardır. Düşünün bir Mevlana Hazretleri'nin ne kadar güzel sözleri vardır. Her ne olursan ol gel. İster kafir, ister putperest. Kapım sonuna kadar açıktır diye.
4: Dinine göre bunu bulup onun hareket ettiği gibi hareket etme. Allah emrediyor tabii. Allah'ın emirleri çok. Emirleri çok da tutan yok.
0: Misafirimiz mürşit konusunda onu bulup onun hareket ettiği gibi hareket etmemizi Allah emrediyor. Ama emri tutan yok dedi. Gerçekten insanlar Allah'ın emirlerinden haberdar değil midir? Allah Teala 7 ayet-i kerimede her devirde ardı arkası kesilmeksizin her kabul içinde vazifeli kıldığı veli resullerden bahsediyor. İşte Nisa 165. Nisa 165'te müjdeleyici uyarıcı resullerdir ki öyleyse her kavmin içerisinde müjdeleyici uyarıcı resuller var. İbrahim 4 müjdeleyici uyarıcı resuller her kavmin içerisinde o kavmin lisanıyla insanları Allah'a davet ederler. Biz bütün ümmetlerin içinde resul bahsederiz diyor. Ve İsra 15'te resul göndermesek azap etmeyiz. Bu ayetlerde baktığımız zaman her devirde arka kesilmeksizin her kavmin içerisinde Allah-u Teala'nın Resuller gönderdiğini görüyoruz. Şimdi diğer slaytımıza bakacak olursak her zaman diliminde Resuller var, her kavmin içinde Resuller var ve her ümmetin içerisinde Allah-u Teala evet her zaman diliminde her kavimde Resuller vardır. Her zaman diliminde, her kavimde mürşitler ve ki mürşitler de vardır. Her zaman diliminde asaletten ve vekaleten devrin imamları da vardır. Yani zirveden aşağıya doğru gidecek olursak her zaman diliminde asaletten ve vekaleten devrin İmamı Allah'ın halifesi var. Her zaman diliminde, her kavimde veli resuller var. Her zaman diliminde, her kavimde veli mürşitler, vekil mürşitler var. İşte ayetleri şu anda ekranda görüyorsunuz. Enam 48, biz resulleri uyarıcılar ve müjdeleyici olmaktan başka bir şey için göndermeyiz. Resule itaat Allah'a itaattir. Nahl 36 bütün ümmetlerin içinde Resul bahsederiz. İsra 15 Resul göndermesek azap etmeyiz. Yunus 47 ve likü ümmetin Resul feyza cer Resulüm kudya beynem ukhisli. Resul geldiği zaman onlar arasında adaletle emrolunur, hükmedilir. Buradan anlıyoruz ki Allah'ın gönderdikleri Resullere itaat farzdır. İnsanları Allah'ın emirlerinden haberdar değil midir? Haberdardır çünkü Resuller mutlaka tebliğ yapıyorlar. Nisa 80 Men yutur Resule fakat atallah. Resule itaat Allah'a itaattir.

0: bütün emirlerine itaat etmişler. Bütün nehirlerini asla işlememişlerdir. Allah Teala'nın tüm insanlardan istediği hakikat bu. Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememek. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. İzin verirseniz bir sualim olacak inşallah. Ticaretle uğraşan kardeşlerimiz paralarını haram katmaması için ne yapması gerekmektedir? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Ticaretle uğraşan kişilerin kazancına haram karıştırmaması için neler tavsiye edersiniz? Hud suresinin 86. ayet-i kerimesine öncelikle bakalım. Eğer siz müminlerseniz, Allah'ın bakiyesi, ticaretin bıraktığı kar, kalan helal kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin üzerinizde muhafız gözetleyici değilim. Allah-u Teala ticaret helaldir ama faiz haramdır diyor. Eğer yapabilirseniz hesaplarınızı altın karşılığına göre yapın. Paranın alındığı ve ödendiği devre içerisinde mutlaka zerre kadar haram karışmadan hedeflerinize yürüyebilirsiniz. Ayrıca ifratla tefritle yerli yerine oturtun. Satacağınız malı normal kardan haddinin ötesindeki fiyatlarda satmaya kalkmayın. Her devirde enflasyonun her safhasında bir makul kar haddi vardır. Enflasyon olmayan bir ivme içerisinde %20 ile %25 arasında bir kar marjı işletmenin devamı içinde, müşteriler içinde uygun bir kar marjıdır. Sürümden kazanan insanlar için bu kar marjı daha aşağı bir zaman sürümden kazanan insanlar için bu kar marjı daha aşağı her zaman düşebilir. İşletmede kendisini koruyabilir. Öyleyse yapılan kar %20-%25'i geçmemelidir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Bir tık da dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
2: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda maddi zekatın ötesine manevi zekattan da bahsediyor. Bunun içinde nefsimizi infak etmemiz içinde Allah'ı ismiyle Allah Allah diye zikretmemizi Kur'an-ı Kerim farz kılmış. Sizce Allah'ı zikretmek insana neler sağlar?
3: Ya önce kalbini ferahlatır. Yani zaten Bismillahirrahmanirrahim demeden sağ ayakla evimizden çıkmayız.
4: Allah nereden arsan orada dur.
5: Yeter ki Allah'a karşı dualarını yap. Onun emirlerine uy. Sırtın yere gelmez. Hiçbir zaman kötüler yaklaşamaz yanına. Yeter ki enuzu besmeleyi ağzından düşürme.
6: Ruhumuzu genişletir. Yani her türlü belalardan, kazalardan korur diye düşünüyorum.
2: Ama Allah'ı da veskür ismi Rabbik ediyor. Allah'ı ismiyle yani Allah, Allah, Allah diye zikretmemiz de farz kılıyor.
7: O doğru. Bu aynen o doğru.
6: Yani o bizim vazifemiz. Ondan iyi bir şey var mı?
3: Yani dua seni zırh gibi donatır. Düşünün bir ayetel kürsü o kadar değerlidir ki. Yasin Kur'an'ın kalbidir zaten. Yani çok özel şeyler bunlar diyorum ya.
0: Bir misafirimiz Nauzu Besmele'yi ağzından düşürmezsen sırtın yere gelmez, kötüler hiçbir zaman yanına yaklaşamaz diyor. Bizleri her şeyden koruyacak zırh Nauzu Besmele midir? Evet. Nauzu Besmele her şeyin başı o, Allah'a ulaşmayı dilemek, takva sahibi olmak. Ama bunun devamı mutlak surette zikirle gerçekleşir. Rad 28'de اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا Onlar amin oldular. وَتَتْبَعِينُ قُلُبِمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ Bak kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain oluyor. اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَتْبَعِينَ الْقُلُبِ Kalpler ancak Allah'a zikretmekle mutmain olur. Bizleri her şeyden koruyacak olan zırh zikirdir. Namaz zihnin direğidir ama bu direğin çadırı zikirdir. Problemler hiç bitmeyecektir ama o problemlerin üzerindeki tesiri Allah'a yaklaştıkça adım adım azalacaktır. Bir gün takva elbisesini, takva zırhını giyeceksiniz. Yani takvanın

0: En üst kademesi olan azim takvaya ulaşacaksınız. Takva zırhı öyle bir zırhtır ki orada ruhunuz, fizik vücudunuz, nefsiniz ve iradeniz Allah'a teslim olmuştur. Şeytan ruha hiçbir şey yapamaz. Kaldı ki o ruhun bütün hüviyetine bürünmüş, takva zırhını giymiş olan bir insana da asla negatif istikamette tesir edemez. Öyleyse görünen odur ki Allah-u Teala zikri de çok zikri de daimi zikri de farz kılmış ve ancak zikir koruyucu bir özelliğin sahibidir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Muhterem Rabbim Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Müsaadeniz olsa bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Bir hadis-i şerifte her şeyin bir zekatı vardır, bedenin zekatı oruçtur buyuruluyor. Oruç tutmanın öneminden bahseder misiniz? Allah razı olsun, sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Hadisi bir kere daha, sonra bir kere daha tekrar edecek olsun. Bir hadis-i şerifte her şeyin bir zekatı vardır. Benim zekatı oruçtur. Evet. Af, barışın da zekatıdır. Her şeyin bir zekatı varsa, bedenin zekatı, barışın zekatı veya zekatı söz konusu, af da barışın zekatıdır. Oruç tutmanın öneminden bahseder misiniz diyor kardeşimiz. Orucun muhtevasını sadece açlık olarak düşünenler büyük bir yanılgı içindedirler. Kimler için oruç sadece açlıktır? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Kimler için haç bir ticarettir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Kimler için bunu şekilde çoğaltabiliriz? Allah-u Teala'nın oruçtan muradı her açıdan sağlığımıza kavuşmamızdır. Allah'ın yasak ettiği bütün sistemler oruçla beraber devre dışı. Vücudumuzun her uzvu oruç süresince oruçlu olmalıdır. Orucun faydasını gören Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu ayet tanımlamış. Her perşembe günü de oruç tutmaya başlamıştır ama oruç devamlı bir ibadet değildir. Nitekim 3 bedevi Resulullah'a geliyor, dini öğrenmek ve dönmek hayatına tanıdıkları için. Resulullah'ı görmeden sahabeden dinliyorlar ve birisi diyor, ben bundan sonra devamlı oruç tutacağım. Birisi hiç evlenmeyeceğim. Biri de diyor ki devamlı namaz kılacağım. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onları tekrar yanına çağırıyor. Beyler diyor, Allah'a en yakın olan kişi benim. Ben bir peygamberim, Allah'a en yakın olan kişiyim ama evlilik benim sünnetim. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Öyleyse İslam'da ruhban sınıfı evlenmemek yoktur. İki, daimi oruçtan hiç oruç tutmamış gibidir. Öyleyse daimi oruç da söz konusu değil. Daimi oruç bir ifrattır. En üst seviyedeki oruç, gün aşırı oruç, Hazreti Davud'a Allah'ın izin verdiği oruçtur. Namaz, namaz da yine aynı şekilde daimi bir namazı Allah emretmemiştir Kur'an-ı Kerim'de. Sadece Allah daimi zikri emretmiştir. Öyleyse zikirde tefrit vardır ama ifrat yoktur. Çünkü Allah-u Teala daimi zikri farz kılmış. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Ram Kur'an Helamut programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, mutluluk sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bütün insanlardan istediği yegane şey budur. Mutluluk. Huzur içinde bir beraberlik söz konusu. Allah Teala sosyal bir mahluk olarak, yani cemaat halinde yaşaması gereken bir mahluk olarak yarattığı insanın kainattaki en üstün varlık olduğunu söylüyor. Bütün yaratıklardan daha üst boyutta bir varlık olduğunuzu sakın unutmayın sevgili kardeşlerim. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığım her şeyi emrimden sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah Teala. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yaratılan her şey, bütün kainat, insandan başka yaratılan her şey insan için yaratılmış ve insanın emrine musahhar kılınmış. İnsanın emrine amade kılınmış sevgili kardeşlerim. Hepiniz insansınız, insan olarak yaratıldınız. Öyleyse bu bağlamda hepiniz için geçerli olan şey, her şeyin uğruna yaratılmış olduğu bir mahluk olduğunuzun farkında olmanızdır. O zaman bileceksiniz ki Allah'a en yakın mahluk biz insanlarız. Yaratılanlar içinde Allah'a en yakın olanlar biz insanlarız. Meleklerden de, cinlerden de, bütün mahlukattan daha üstün bir yerimiz var Allah-u Teala'nın indinde. Ve Allah-u Teala sevgili kardeşlerim sizlerin sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Hiçbirinizden bunun dışında bir talebi yok. Sadece mutlu olmak istiyor. Mutlu olmanızı istiyor. Ne yazık ki insanlar hem mutluluğun ne olduğunu bilmiyorlar, hem de mutluluğu farklı alanlarda arıyorlar. İnsanoğlu diyor ki, ben mutlu olabilmek için paraya ihtiyacım var. Ne kadar çok servetim olursa o kadar çok mutlu olurum. Bu büyük bir yanlış sevgili kardeşlerim. En çok zengin olan en mutlu insan değildir. Hatta servetin belli bir miktardan ötesi insana sadece rahatsızlık getirir. Mutluluğu sağlayan şey servet değildir. Mutluluğu sağlayan şey tasavvufun yaşanmasıdır. Yani Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bütün insanları yarattığı en değerli mahlukatı olarak devreye alması söz konusu olduğuna göre en çok mutlu olmasını istediği mahlukatı insandır. Biz insanlarız. Allah-u Teala hamdolsun ki bizi kainatın en üstün mahlukları olarak, insan olarak yaratmış.
Öyleyse Allah'a hamd edecek, şükredecek çok şeyimiz var sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepimiz Allah içiniz. Allah için yaratıldık. Allah Teala en çok bizleri seviyor. Ve yaratılmama sebebimiz dünyada verilen şu gezegende mutluluğu yaşamamız. Bunun için yaratıldık. Mutlu olmak için. Ve Allah Teala formülü Kur'an-ı Kerim'le veriyor. Mutlu olmak istiyorsanız üç ayrı cephede sulh ve sükûnu oluşturacaksınız sevgili kardeşlerim. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluğu oluşturmanız söz konusu. Dış dünyanızda yani başka insanlarla olan ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluğu yaşamak mecburiyetindesiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluğu yaşamak mecburiyetindesiniz. Mutluluk mu? Mutluluk bir huzurdur. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Uyuşma halidir. Neden insanlar mutsuz? Çünkü iç dünyaları her an devam eden bir kavgada. Nefs, bütün insanlar bir nefsle, bir ruhla ve bir fizik vücutla yaratılmışlardır. Allah Teala insana ruhundan üfürdüğünü söylüyor Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde. Ve nefaha fihi min ruhihi diyor Allah Teala. Ona, onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın ruh üfürdüğü bir nefsiniz ve fizik vücudunuz var. Emaneti ruh emanettir. Yüklenenin sadece fizik vücut olmadığını, beraberinde nefsi de bulundurduğunu ayet-i kerime net olarak anlatıyor. Allah Teala buyuruyor ki biz emaneti yere, dağlara, göklere teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar, korktular diyor. Sonra insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi diyor Allah Teala. O emanet yüklenen insan var ya diyor, o cahildir ve nankördür diyor Allah Teala. İşte emaneti yüklenen sadece fizik vücudumuz değil, onunla birlikte 19 grup afetinden ikisi cehalet ve nankörlük olan bir nefsimiz var. Demek ki emaneti yüklenen, ruh emanetini yüklenen fizik vücudumuzla beraber nefsimiz. Böylece bir üçlü oluşturuyoruz. Ve mutsuzluğumuzun temel faktörü ortaya çıkıyor. Nasıl bir şey bu? Nefsimiz baştan aşağı %100 afetlerle dolu. Ruhumuz da
hasletlerle dolu. Bir başka ifadeyle, nefsimiz, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği her şeyi mutlaka yapmak isteyen afetlerle dolu. Kapkaranlık bir kalbi var nefsimizin. Afetler karanlıklarla temsil olunurlar. Ruhumuza gelince onun da kalbi hasletlerle dolu. Bu hasletler Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri ise asla yapmak istemeyen bir özellikle donatılmış. Öyleyse iki zıt kardeş içimizde. Allah'ın emirlerini ruh mutlaka yerine getirmek ister, nefs de asla yerine getirmek istemez. Allah'ın yasaklarını ruh işlemek istemez, nefse işlemek ister. Öyleyse birinin kara dediğine diğeri ak diyor. Birinin yapmak istediğini ikincisi yapmak istemiyor. Karşı çıkıyor. Öyleyse içimizde devamlı kavga var. Her karar aşamasında nefsimizle ruhumuz arasında devamlı bir çatışma söz konusudur. Bu söz konusu kavga ne zamana kadar sürer? Eğer gerekli tedbirleri almazsanız, üzerinize düşeni yapmazsanız, ömür boyu devam eder sevgili kardeşlerim. Peki ne yapmamız lazım devam etmemesi için? Devam etmemesi için yapmamız lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala insanı bir eşitlikle yaratmıştır. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu. Bu konunun karanlık kanadı toplamın %50'sini teşkil ediyor. Nefsimizin kalbi tamamen afetlerle dolu. Geceyi karanlığı temsil ediyor. Ruhumuzun kalbi ise tamamen nurlarla dolu. O da aydınlığı, nuru temsil ediyor. Ve ikisinin de değerleri birbirine eşit. Nefsimizin kalbi de %100, ruhumuzun kalbi de %100 dolu. Öyleyse bir eşitlikle dünyaya getiriliyoruz. Eşit şartlar altında nefsimiz tamamen kötülüğü emreden, ruhumuz da tamamen iyiliği emreden bir standart içinde. Ve Allah-u Teala'nın istediği şey ise açık. Diyor ki biz insanı nefsi demek istiyor. İnsan kelimesi nefs içinde kullanılıyor. İnsan içinde kullanılıyor. Bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esveli safiller reddettik diyor. İnsanoğlunun en güzele ulaşabilecek olan bir ortamda, en güzele ulaşabilecek olan bir standartta yaratıldığını görüyoruz. Öyleyse bu nasıl bir olgu? Bu muhtevada insanoğlunun geceyle gündüzü %50 %50 bünyesinde barındıran bir bütün olduğunu görüyoruz. Her olayda bu sebeple iş dünyamızda devamlı kavga var. Allah'ın emrettiği bir şeyi ruhumuz gerçekleştirmek istiyor ama nefsimiz şiddetle itiraz halinde. İçimizde bu sebeple kavga oluşuyor. Tersi de geçerli. İçimizde gene kavga var. İşte bu kavganın sahipleri nefsimizde ruhumuz ve bir denge halinde yaratmış Allah-u Teala insanı. Ne kadar karanlık, o kadar aydınlık. Nefsimizin kalbi ne kadar karanlıksa, ruhumuzun kalbi de aynı oranda %100 hasletlerle dolu için
hasletlerle dolu olduğu için aydınlık, bir denge, bir uçak düşünün, bir kanadı karanlık, bir kanadı aydınlığı temsil etsin. İkisi de birbirine eşit olsun. Bu uçak böyle uçar, eşitlik halinde. Ve de her an bir kavga dünyasında yaşamaya başlar insanoğlu. Nefsinin afetleri bütünüyle devrededir. Bu ise nerede kavga varsa, kaos varsa orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. E insanoğlu huzursuz bir ortamdadır. Bundan kurtulmanın yolu var mı? Elbette var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği zaman kavga biter. İşte sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde neden kavga biter ki? Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilek o kişiyi mutluluğa ulaştırır. Neden? Çünkü Allah Teala bütün insanlardan sadece bu dileği bekler. Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemek. İşte böyle olan insanlara, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlara Allah Teala amene olanlar diyor. Ve onları sevdiğini söylüyor Allah Teala Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde. Allahu veliyyunezine amenu yuhricuhum minezulumati ilen nuri. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır diyor. İşte sevgili kardeşlerim, bu zulmetten nura çıkma işlemine bakalım dikkatle. Ne demek istiyor Allah Teala? Kim Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilerse, o zaman çok güzel bir olayı gerçekleştirmiş olur kişi. Daha bu dilek o kişiden sadır olur olmaz. Allah'a ulaşmayı diler dilemez. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum demek mesela. Veya ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Sana ermişler, ruhlarını sana ulaştırmışlar. İşte ben de onlar gibi ermiş olmak istiyorum, ermiş evliya olmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştırmamı temin et. Bu da bir dilek, diğeri de bir dilek. İkisi de aynı kapıya çıkar. İkisi de aynı dilektir. İşte Allah Teala bütün insanlardan böyle bir dilek bekliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer şimdiye kadar dilemediyseniz hemen dileyin. Hemen Allah'a müracaat edin. Çünkü eğer dilemezseniz o zaman çok kötü durumdasınız demektir. Dilemeyen kişi dalalettedir diyor Allah Teala. Diyor ki Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde, kim dalaletteyse Allah onu bırakır diyor. Kendi halinde bırakır. Ama o dalalette olan insanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, anlıyoruz ki dalalette olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, o dileyenleri Allah kendisine ulaştırır diyor. Demek ki dalaletten kurtulmanın yolu Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse hepimiz Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemeliyiz. Dilersek eğer küfürden de kurtuluruz, cehennemden de kurtuluruz. Her şey mümkün olur sevgili kardeşlerim. Ama temel hedef Allah'a ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemek. Eğer dilemezsek
Allah'ın ayetlerinden gafil olduğumuz ortaya çıkar. Bir de gideceğimiz yer cehennem oluyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve etmeennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahimun naru bima kanu yeksubun. Diyor ki bütün onlar ki diyor Allah Teala muhakkak surette bize mülaki olmayı yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor. Böyle bir niyetleri yoktur. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar dünya hayatından razıdırlar, dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi veya dilememesi. İşte söz konusu olan bu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi için Allah Teala mutlaka onu en güzel hedefe ulaştıracak olan bir yardımın sahibi olur. Görülüyor ki kişi Allah Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsa o zaman yanlış bir noktada, yanlış bir dizaynın içerisinde. Gideceği yer cehennem. Öyleyse mutluluğun temelinde Allah'a ulaşmayı dilemek var. Dilediğiniz anda mutluluğu yaşamaya başlarsınız. Böyle bir dileğin mutlaka kalpten dilenmesi lazım. Eğer kalbinizden bir dileğin sahibi değilseniz, o zaman hedefe gidemezsiniz. Allah Teala üzerinizde hiçbir değişiklik yapmaz. Ama kalbinizden Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah'ın yardımı derhal gelir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah Teala ne yapar? Allah Teala derhal sizin üzerinizde rahim esmasıyla tecelli eder. Bu esmaya tecelli ise Allah Teala'nın çok şeyler sağlar size.

İrşat makamını görmenizi, onu tanımanızı sağlar. Söylediklerini işitebilmenizi sağlar, idrak etmenizi sağlar. Onu irşat makamı olarak görmenizde, onun söylediklerini idrak etmeniz hemen birbirinin arkasından gelir. Onu irşat makamı olarak kabul edersiniz. İşte bu noktada Allah Teala'nın yaptığı şey, şeytanın sizi mutsuz eden bütün davranışlarını sıfırlamaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi üzerinde şeytanın hakimiyeti sıfırlanmıştır. Ne olur? Şeytan size negatif etkilemeyi gerçekleştiremez. Nefsinizin kalbine şeytanın bir tesiri oluşmaması için Allah Teala şeytanın size ulaşamayacağı bir perde çeker onunla aranıza. Artık şeytan size hiçbir şey yapamaz. Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. İşte üçüncü basamakta başlayan Allah'a ulaşma dileğiniz, 21. basamakta ruhunuzun Allah'a ulaşmasıyla noktalanır. 6-7 aylık bir güzel yaşam, bir mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamak. İç dünyanızda sülfe sükunun oluşması, dış dünyanızda sülfe sükunun oluşması, Allah ile olan ilişkilerinizde sülfe sükunun oluşması. Yani Allah Teala'nın koruyucu kalkanı devreye girdiği andan itibaren mürşidinize ulaştığınız 14. basamağa kadar Allah Teala nefsinizin afetlerinin sizi şeytandan aldığı telkinlerle üzmesine müsaade etmez. Şeytanın tesiri sıfırlandığı için nefsiniz üzerinizde bir hüküm ifade etmeyecektir. Hüküm oluşturamaz, hakimiyet kuramaz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemezsiniz, Allah'ın emrettiği şeyleri yaparsınız. Ve bu size büyük mutluluk verir. Bu noktada Allah Teala 14. basamağa mürşide ulaşıncaya kadar geçen devrede sizde değişik hususlar gerçekleştirir, kalbinize ulaşır, kalbinizi Allah'a çevirir, göğsünüzü yararak göğsünüzden kalbine nur yolu açar, zikir yaptığınız zaman Allah'tan gelen nurlar göğsünüzden kalbinize ulaşabilir. Mürşidinize ulaştığınız an yeni bir evreye gireceksiniz. Çünkü ruhunuz, nefsinizin afetlerine karşı çıkan ruhunuz vücudunuzdan ayrılmış olacak. Ayrılmış olacak ama Allah Teala da sizi teslim almış olacak. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah Teala sizi teslim alır, yani koruması altına alır. Bu noktadan itibaren mutluluğu yaşamaya başlarsınız. Nefsinizin afetlerinin üzerinizde tesir sahası oluşturmasına Allah kesinlikle müsaade etmez. Müsaade etmezse ne olur? İç dünyanızda sülh ve sükunu yaşarsınız. Çünkü nefsinizin var olmasına rağmen afetleri üzerinizde artık bir hükmü olmayan afetlerdir. Hiçbir tesiri yoktur bu afetlerin size. Ruhunuzun
vücudunuzdan ayrılması olmasaydı, nefsinizin de afetleri olsaydı, nefsinizle ruhunuz arasında devamlı kavga olacaktı. Ama ruhunuzu sizden alan, kendine doğru yola çıkartan Allah-u Teala, nefsinizin afetlerine paralel bir seyir takip ettirir. Ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesi için nefsinizin kalbine ilk %7 nur girdiğinde, fazıllar girdiğinde, ruhunuz, sizden ayrılmış olan ruhunuz, mürşidinize ulaştıktan sonra birinci gök katına yükselir. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci gök katı, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katı, 7 tane %7 fazıl. Başlangıçta kalbinize giren %2 rahmetle beraber, nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı zaman ruhunuz Allah'a ulaşır. Bu devre sizin için mutluluk devresidir sevgili kardeşlerim. Allah Teala kontrolü ele aldığı için şeytanın size tesir etmesini %100 önlediği için şeytan nefsinizin afetleri üzerinde bir tesir icra edemez ve Allah Teala size mutluluğu bu 6-7 aylık süre içinde büyük boyutta yaşatır. Allah kontrolü ele almıştır. Nefsinizin afetlerinin size zarar vermesine, sizi üzmesine müsaade etmez. Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın koruyucu kalkanı kalkar. Bu noktada tıpkı başlangıçtaki gibi ruhunuz yoktur ama nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Yani ruhunuzun fonksiyonunu eda eder. Sadece geri kalan %49 afet sizi rahatsız edecektir. Ne zamana kadar rahatsız etmemiştir? Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar. Bu devrede neden mutlu oldunuz? İç dünyasınızda mutluydunuz. Çünkü nefsinizin afetleri var olmasına rağmen, şeytan onları azdıramadığı için, Allah-u Teala onların azmasına müsaade etmediği için, nefsinizin afetleri size bir zarar verebilecek durumda olmadılar. Mürşidinize ulaşıncaya kadar geçen devrede, nefsinizin kalbinde sadece afetler olmasına rağmen, Allah-u Teala'nın yardımı sebebiyle bu afetler size üzerinizde etkili olmak sonucunu sağlayamaz. Ve ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar siz mutlu bir insan olursunuz. Allah'ın şeytandan koruması altında huzuru İç aleminizde mutlaka yaşarsınız. Bu devrede iç aleminizde kavga bitmiştir. Nefsinizin afetlerinin var olmasına rağmen onlar aktif değildir. Ruhunuz vücudunuzdan mürşidinize ulaştığınız zaman ayrılır. Ama nefsinizin afetleri Allah-u Teala tarafından sizi üzme konusundaki imkana sahip kılınmadığı için, o imkan onların ellerinden alındığı için, nefsin afetleri size bir zarar veremezler, sizi huzursuz ve mutsuz kılamazlar. Allah'ın koruması altında, iç dünyanızda Allah'ın bütün emirlerini alan, yaşayan bir insanın huzurunu ve mutluluğunu yaşarsınız.
iç dünyanızda kavga yoktur. Nefsinizin afetleri vardır ama kavga yoktur. Ruhunuz vücudunuzu terk etmiştir ve nefsinizin afetleri bir nevi uykuya yatmıştır. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar. Allah Teala tarafından nefsinizin afetleri kontrol altına alınmıştır. Sizi mutsuz edecek davranışlara ulaşmaları mümkün değildir. Ve mutluluğu yaşarsınız sevgili kardeşlerim. İç dünyanızda sulh ve sükun oluşmuştur. Ne zamana kadar? Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. Peki dış dünyanızda durum nasıldır? İç dünyanızdaki ve sulh ve sükunu sağlayan Allah Teala başka insanlarla ilişkilerinizde onlara yardımcı olmanızı sağlar. Onları anlayışla dinlemenizi sağlar. Onlarla iyi ilişkiler kurmanızı sağlar. Allah'ın yardımıyla bunları başarırsınız. Böylece dış aleminizde de kavga sona erer. Bu 6-7 aylık süreç içerisinde dış dünyanızda da kavga bitmiştir. Sonra Allah ile olan ilişkilere geliyor sıra. Allah ile olan ilişkilerde sizi rahatsız eden bir konu gerçekleşmeyecektir normal standartlarda. Çünkü bu süreç içerisinde siz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyette olacaksınız. Bunları yapsaydınız, ruhunuz nefsinize huzursuzluk verecekti. Allah da size huzursuzluk verecekti. Huzursuzluğu yaşayacak. Allah da size sıkıntı verecekti. Huzursuz olacaktınız. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızda bir mutsuzluğun oluşmasına Allah Teala müsaade etmiyor. Nefsinizin afetlerinin var olmasına rağmen nefsinizin afetleri aktif değil, sizi huzursuz edemiyor. Dış dünyanızda başka insanlarla en güzel ilişkileri yaşıyorsunuz. Nefsinizin afetleri aktif olmadığı için başka insanlara hep güzel davranışlarda bulunuyorsunuz. Ve onlar da sizin, onlarla yaptığınız bu güzel davranış biçimleri ve hayat tarzı konusunda huzurlu bir daire oluşturuyorlar etrafınızda. Gelelim Allah ile olan ilişkilerinize. Allah ile olan ilişkileriniz en güzel devresini yaşıyor. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilemiş birisiniz. Allah Teala ilişkiler açısından sizi ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar huzurlu kılacak olan huzur verici bir hüviyet taşıyor. Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Burası 22. basamak. İşte o ana kadar siz mutlu bir insandınız. İç dünyanızda daimi zikrin sahibiymiş gibi nefsinizin afetlerinin bütün aktivitesi kayboluyor. Daimi zikrin sahibi olsaydınız, afetlerin aktivitesi değil, afetlerin kendisi yok olacaktı. Tamamen yok olacaklardı. Hepsi var ama aktif olamıyorlar, sizi huzursuz edemiyorlar. İş dünyanızda bu yüzden sulh ve sükun var. Kavga tamamen bitmiş. Böyle bir insanın dışarıya olan davranış biçimleri bütünüyle güzeli temsil ettiği için bu kişi dış aleminde de mutlu bir insandır.
Bu kişi bu süreç içerisinde Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyettedir. Çünkü içinden gelen his budur. O his sebebiyle bu kişi Allah-u Teala'nın bütün güzelliklerini yaşayan birisi oluyor. Allah ile olan ilişkilerde de bütün emirler gerçekleşiyor. Kişi bunları zevk alarak yapıyor. Ruhun Allah'a ulaşmasından sonra bu tarzda bir mutluluk tüm boyutlarıyla devam edemez. Tam bir mutluluk artık oluşmayacaktır. Çünkü Allah'ın koruyucu kalkanı bu noktada ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman kalkar. Yok olduğu için o şeytanla tekrar karşı karşıya kalırsınız. Mutluluğu yarı yarıya yaşayacak olan unsurların sahibisiniz. Neden? Çünkü ruhunuz sizden ayrılmıştır ama nefsinizin kalbi de %51 nurlarla dolmuştur ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar. Böylece ruhunuz olsaydı yapacağı karşı koyma, nefsin afetlerine karşı koyma olayını nefsiniz kendi içinde gerçekleştirmiştir. Afetlerin yarıdan fazlası yok olmuştur. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Bu sebeple iç dünyanızda yarı yarıya mutluluğu yaşayabilecek olan bir duruma gelirsiniz. Ve bundan sonra eğer zikrinizi arttırabilirseniz daha mutlu bir insan olursunuz. Nefsinizin kalbinde %81'i aşan nur birikimini gerçekleştirebilirseniz o başlangıçtaki halinizden daha mutlu bir insan olursunuz. Yani ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devredekinden daha mutlu bir insan olursunuz. Çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin %81'i yok olmuştur. Fizik vücudunuz geri kalan %19'un söyleyebileceği hiçbir şeyi kabul etmez. Ona bu imkanı vermez ve bütün güzellikleri yaşarsınız. Daimi zikre ulaşıp da nefsinizin kalbini %100 tasfiye ettiğiniz zaman, afetlerden tamamen kurtardığınız zaman mutluluğunuz sonsuz olur. Çünkü afetler yok olmuştur. Sadece güzellikleri yaşamak imkanının sahibisiniz. Nefsinizdeki bütün afetlerin yerini %98 fazilet, %2 rahmet nuru almıştır. Bu nurların hepsi %100'ü sizin yanlışlıklar yapmanızı önleyen, Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi sağlayan, yasak ettiği fiilleri işlemenize engel olan bir hüviyet taşır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burası daimi zikrin oluştuğu yer. Bir sonraki kademe oraya ulaştırır sizi ve nefsinizdeki bütün afetleri daimi zikirle yok edersiniz. O zaman iç dünyanızdaki kavgada, dış dünyanızdaki kavgada Allah ile olan ilişkilerinizdeki huzursuzluk da yerini bütün boyutlarda mutluluğa bırakır. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Onun için iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki bir kavga asla oluşmayacaktır. Dış dünyanızda her şey en güzeli ulaşmıştır. Başka insanlarla kavganız tükenmiştir. Allah ile olan ilişkilerinizde de afetlerin tamamı yok olduğu için sonsuz bir mutluluğu yaşıyorsunuz. Allah sizden memnun, siz de Allah'tan memnun oluyorsunuz.
Allah sizden razı, siz de Allah'tan razı oluyorsunuz. Allah'ın rızasını kazanmış ve Allah'tan razı olan bir insan %100 rıza, %100 mutluluk iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde tam bir mutluluk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte olay bu kadar basit, bu kadar güzel ve Allah Teala mutluluğun yarısı için üçüncü kat cenneti size temin ediyor, garanti ediyor bunu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu üçüncü kat cennetine ulaştırmayı garanti ediyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetidir, cennetin sahibidir, üçüncü basamak. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibidir, 14. basamak. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında, ki Allah ulaştırır o kişinin ruhunu kendisine, üçüncü devrededir, 21. basamak, nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yarısı yok olur. Ve de bu noktadan itibaren o kişi mutluluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin mutlu olması Allah'ın temel emridir. Öyleyse ne duruyorsunuz? Mutluluğa koşun sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki mutluluğun ne olduğunu dünyada yaşayasınız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda sizlerle baş başayız. İslam nedir? Tasavvuf nedir? Serisinden İslam'ın 7 safhasını inşallah bugün beraberce inceleyeceğiz. İslam'ın 7 safhası. Hangi safhalar bunlar? Birinci safha Allah'a ulaşmayı dinlemek. Üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar. İkinci safha Allah'a yönelmek. 8. basamaktan 14. basamağa kadar. 3. safha Allah'a ruhun ulaşması. 14. basamaktan 21. basamağa kadar. 4. basamak fizik vücudun Allah'a teslimi. 22. basamaktan 25. basamağa kadar. 5. safha nefsin Allah'a teslimi 25. basamaktan 27. basamağa kadar. 6. safha irşada ulaşmak 27. basamağın ilk 4 kademesi ve iradenin Allah'a teslim edilmesi 7. 28. basamağın 5. kademesi. İşte İslam bu standartlarda yaşandı bütün insanlık tarihi boyunca. Sevgili kardeşlerim, dinler yoktur. Sadece bir tek din olmuştur. O dine Kur'an'da Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor. Ve Hazreti Nuh'un da, Hazreti İbrahim'in de, Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de aynı şeriatı yaşadıklarını ifade ediyor. Aynı dini, aynı şeriatla aynı dini yaşadıklarını ifade ediyor Allah-u Teala. Öyleyse konumuza oradan girelim. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Hazreti Nuh'a verdiğimiz, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de, yani sahabeyle sana da şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Yani tek bir şeriatın olduğunu söylüyor kainatta. Hazreti Nuh'un da, Hazreti İbrahim'in de, Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın da Allah tarafından kendine teslim edilen şeriatı aynı şeriat. Başka bir şeriat hiç olmamış. Sonra Allah-u Teala

Diyor ki müşriklere, onlara söylediğin talep, yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece tek fırkada olun, müşriklerden olmayın ifadesi ağır geldi diyor Allah-u Teala. Sonra da buyuruyor ki, Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Yani kendisine ulaştırdığı sadece onlardır. Konunun birinci yönü, kim Allah'a yönelirse onları mutlaka kendisine ulaştırır. Konunun ikinci yönü. Mutlaka kelimesi metinde yok, biz ekledik. Neden? Çünkü Allah Teala ulaştırırım diyorsa onun sözü mutlaktır. Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah'ın sözünde hulf olması mümkün, hilaf olması mümkün değildir. Hangi sözü verirse mutlak olarak yerine getirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde yaşadığınız 7 safhalık bir İslam dizaynı var. 28 tane basamaktan oluşuyor. Öyleyse bu 7 safhanın dizaynına beraberce bakalım. Bir saat içinde konumuzu tamamlamaya çalışalım. Allah'a ulaşmayı dinlemekten evvel birinci ve ikinci basamaklar var. Birinci basamakta olayları yaşarız. Herkes yaşar. Herkes için vardır birinci safa. İkinci basamakta olayları değerlendiririz ve buna göre tavrımızı koyarız ortaya. Bunu da herkes yapar. Bu iki basamak bir kişinin kurtuluşu için bir hüküm ifade etmez. Ama ikinci basamakta insanların davranışlarına göre Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. İşte bu seçim sadece bir grup insanı kapsamaz. Onlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başkalarının da Allah'a ulaşmasına, ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştırmasına mani olurlar. İşte o insanlar, onlar sevgili kardeşlerim, onlar seçilmezler. İkinci basamakta ebediyen kalırlar. Birinci ve ikinci basamakta kalanların gidecekleri yer cehennemdir. Onların kurtuluşları söz konusu değildir. Üçüncü basamak hayatınızın en önemli basamağıdır. Çünkü bu basamakta Allah'a ulaşmayı dileyenler bulunur sadece. Kurtuluşa ulaşanlar da sadece onlardır. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Allah Teala buyuruyor ki Rum 31'de Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32'de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır dinlerinde. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her biri kendi ellerindekiyle ferahlanırlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insan Allah'a ulaşmayı diler veya dilemez. Dilemezse ne olur? Dilemezse gideceği yer cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden gafildir o kişi. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri: İnnellezîne lâ yercûne likâena
ve radu bil hayatet dünya ve temennü biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksubun. Allah Teala diyor ki onlar muhakkak ki kesin surette bize ulaşmayı dilemezler diyor. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaşmayı, yani bize münaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildir diyor Allah Teala. Onların diyor gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Yani kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazla olacaktır. Onların gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse bir insan ya Allah'a ulaşmayı diler ya da dilemez. Dilemezse Allah'ın ayetlerinden gafildir. Gideceği yerde cehennemdir. Yeter mi? Yetmez. O kişi Allah'ın dostu değil, tağutun dostudur. O kişi Allah'ın kulu değil, tağutun kuludur. O kişi küfürdedir. O kişi hüsrandadır. O kişi şirktedir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek herkesin üzerine farz. Allah Teala diyor ki Lokman Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol. Sen de Allah'a ulaşmayı dile. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamaktadır. Ve Allah Teala derhal işitir, bilir ve görür. Ve derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli Yusuf Suresi'nin 53. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Yusuf şöyle söylüyor. Ve ma uberru nefsi innen nefse lemaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ya ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerre emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah-u Teala. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse Allah rahim esmasıyla tecelli ediyor Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Bu tecelli o kişinin üzerinde 7 tane furkan oluşturuyor. Furkan suresinin 29. ayet-i kerimesine göre Allah Teala buyuruyor ki, affedersiniz, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre diyor ki Allah Teala ey amir olanlar takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin, sizin günahlarınızı örtsün ve günahlarınızı mağfiret etsin, sevaba çevirsin. Birinci furkan görme hastamızın üzerindeki gışaveti alıyor Allah-u Teala. İkinci furkan gözlerimizin önündeki Hicab-ı Mestur isimli perdeyi alıyor. Ve o güne kadar irşat makamını görmeyen, tanımayan biz insanlar irşat makamını görüyor ve irşat makamı olarak değerlendiriyoruz. Onu irşat makamı olarak görüyoruz. Sonra Allah-u Teala o kişinin işitme hassası, semi hassası üzerindeki mührü alıyor, açıyor ve o kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor. Kişi irşat makamının sözlerini işitmeye, yani manasına varmaya
başlıyor. Sonra Allah Teala o kişinin kalbindeki mührü açıyor. Kalbinin idraki üzerindeki mührü açıyor. Kalbinin mührünü açıyor. Kalbindeki ikindeti dışarı alıyor. İdraki önleyen ilahi konfetörü dışarı alıyor. Ve idraki sağlayan bir ilahi konfetör koyuyor oraya. İhbat. Birincisinin adı ikindet. İdraki engelleyen. İkincisi ihbat. İdraki sağlayan bir müessese. Ve böylece kişi Allah'tan 7 tane furkan almış oluyor. Her furkanla Allah-u Teala o kişinin günahlarının 7'de 1'ini örtüyor. Neticede furkan, 7 tane furkan en geç 7 dakika içinde tamamlanıyor. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten itibaren 7 dakika içinde Allah'ın cennetine ehil oluyor. 7. basamak burası. 3. basamakta o kişi Allah'a ulaşmayı diledi. 4. basamakta Rahim Esma Sedet Tecelli. 5. basamakta görmek, 6. basamakta işitmek, 7. basamakta idrak etmek. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah o kişinin kalbine ulaşır. Birinci, ilk 7 basamak burada tamamlandı. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu noktadan itibaren Allah'a yönelmek faslı başlıyor. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemenin bir parçası. Allah'a ulaşmayı dilemek de yönelmenin bir parçası. 8. basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Allah Teala buyuruyor, فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبَهُ. Kim Allah'a amin olursa onların kalbine ulaşırım diyor. 8. basamakta Allah o kişinin kalbinin nur kapısını, kalbini Allah'a çeviriyor. Kalbinin nur kapısını, yani kalbini Allah'a çeviriyor. Diyor ki, kim gaybde Rahman'a huşku duyarsa onun kalbi Allah'a çevrilir. Kaf 33. Sonra Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi, فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهِ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a, Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, ki bunlar Allah'a yönelenlerdir, onların göğsünü yarar, İslam'ı açar diyor. Yani teslime açar. Allah kişinin göğsünü yarmaktan neyi murad ediyor? Göğsünden kalbine bir nur yolu açmayı murad ediyor. Göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine kadar ulaşan bir nur yolu açılıyor. Kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet nefas oraya ulaşıyor kişinin göğsüne. Göğsündeki o yarıktan geçerek kalbine ulaşıyor. Burası 11. basamak. 11. basamakta Allah o kişinin göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine ulaşan bir yol açıyor. 10. basamak. 11. basamakta kişi zikir yapıyor. Allah'ın katından gelen rahmet nefas o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşıyor. Zümer 22'de Allah Teala diyor ki, göğsünü yarıp da göğsünden kalbine yol açtığımız kişinin, yol açtığımız ve kalbine nurlarımızı ulaştırdığımız kişinin kalbi ile kalpleri kasiyet bağlamış kişilerin kalbi aynı olur mu diyor. Sonra 12. basamakta o kişinin kalbindeki nurlar %2'ye ulaşıyor ve kişi huşu sahibi oluyor. Allah Teala hadis 16'da diyor ki, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. İşte huşu bu noktada ulaşıyor. %2 nur birikimi kişinin kalbinde gerçekleşiyor. Kişi 12. basamakta ve huşu sahibi olan kişilere
Allah Teala mürşidini, yani kendisini Allah kendisini Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi sormayı farz kıldığı için kişi Allah Teala'ya soracak. Ama bunlardan kime gösterecek Allah Teala mürşidini? Bakara 45 ve 46 bunun cevabını veriyor. Diyor ki Allah Teala vestainu bis sabr ve salatı innehu lekebiretun illa alel hashiin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi racun. O kişi ki veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur.

ondan daha ahsen kim vardır diyor. Bu fizik vücudun teslimi noktası. Bizim burada söylemek istediğimiz şey, kişinin mürşidine ulaşma noktasında kime müracaat edeceği idi. Bu ayet daha sonra kullanılacak inşallah. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerini sizlere sunmak istiyoruz. Allah Teala diyor ki, onlar diyor, ya da Arapçasından başlayalım. Vestainu bis sabrı ve salatı inneha lekebiretun illa alel haşin. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi, yani mürşidinizin kim olduğunu sorun, isteyin diyor Allah Teala. İptiga edin. İsteyin. Bu kebiretün bir iştir, büyük bir iştir, zor bir iştir diyor. İlla alel haşiin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihum ennehum ilehi racun. Ama huşu sahipleri için zor değildir, büyük bir iş değildir. Kimdir huşu sahipleri? O huşu sahipleri ki diyor Allah Teala, onlar ruhlarının ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına, yani Allah'a mülaki olmaya kesin şekilde, muhakkak surette inanırlar ve ölümden sonra da ruhlarının Allah'a rücu edeceğine, geri döneceğine de gene kesin şekilde inanırlar. Öyleyse buraya kadar olan safhaya bakalım. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra furkanlar verilmiş kendisine. Sonra bu kişi dilek, iman açısından hangi durumda olduğuna bakalım. Allah'a ulaşmanın farz olduğuna inanıyor kişi. Evvela insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanıyor. Allah'a ulaşmasına inanıyor. Bunun üzerine farz olduğuna da inanıyor. Ve bununla yetinmiyor. Allah'ın Allah'a ulaşmayı dileyeni mutlaka kendisine ulaştıracağına da inanıyor kişi. Allah'a inanmak, Allah'a insan ruhunun ulaşmasına inanmak, bunun üzerine farz olduğuna inanmak ve Allah'ın sözü gereği kim bana ulaşırsa, ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendine ulaştırırım. Şura suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince bu kişinin 4 tane sağlam inancı var. Böyle bir insan 14. basamakta, 13. basamakta huşu sahibi, mürşidini soruyor. Allah Teala mutlaka gösteriyor. Çünkü diyor ki bana sorun, ben size söyleyeyim mürşidinizin kim olduğunu. Alallahu kastü sebil diyor. Sebillerin tayini Allah'a aittir. Mürşidlerin tayini Allah'a aittir. Her mürşidin bulunduğu dergâhtan, halifenin bulunduğu, devrin imamının bulunduğu ana dergâha açık ve kesin yollar var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde biz bir muhtevaya bakıyoruz. Kişi mürşidine ulaşmış, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmış, tabiyetini gerçekleştirdiği anda, tabi olduğu anda bu 12 tane ihsanla tabiyettir. Buna ihsanla tabiyet diyor Kur'an-ı Kerim. Bu noktada Allah Teala o kişinin kalbine imanı yazar ve kalbinin
ve o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu ulaştırır. Mücadele 22. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor ve onların kalbine iman yazılır diyor. Bu gelen ruh o kişinin ruhuna diyor ki senin Allah'a milaki olma günün geldi. Bunu sana ihtar ediyorum diyor. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Böylece bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. Ve artık bizim ruhumuzun görevi o ruha ait tam bir koruyucu. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelmiş olan bir kişinin hiçbir zaman ne hüddama, yani cinlerin saldırısına, ne de büyüye, şeytanın yaptığı büyü adlı bir kötü tesire maruz kalması mümkün değildir. Bu noktadan itibaren tabiyetten sonra kişi zikre başlıyor. Allah, Allah, Allah diye yaptığı zikir üzerine nefsinin kalbine Allah'ın katından gelen rahmetle, fazl-ı rahmetle salavat giriyor ve fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. Bu toplanma %7'yi bulduğu zaman o kişinin ruhu zemin kattan birinci kata ulaşır. Nefsi emmare. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma veru nefsi inen nefse le emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Nefse emmare, ruhun birinci gök katına ulaşması. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine, bizim ruhumuz devrin imamının dergahına. Oradan da ilk %7 nur birikimiyle nefsimizin kalbinde birinci gök katına ulaşabilir. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi, nefse levame, Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerimesi, o levame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Fela uksumu bin nefsi levameti. Nefsi levamede kişinin ruhu ikinci gök katına ulaşıyor. Kişi nefsini devamlı olarak kınıyor. Sonra üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülhime, kişi Allah'tan ilham alıyor. İlham almaya başlıyor. فَاَلْهَمَهَا فُجْرَهَا وَتَكْوَهَا diyor Allah Teala. O kişiye Allah'ın takvası da, şeytanın fücru da ilham edilir diyor. Dördüncü kademede nefsi mutmainne ela inne diyor Allah Teala. Bi zikrullahi tatmeinnun kulub diyor. Muhakkak ki Allah'ı zikretmekle kalpler mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Kalpler sadece Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Mutmaine kademesine ulaşır. Kişi doyuma ulaşmıştır. Beşinci defa %7 nur birikimi, ruh beşinci gök katında. Nefsi radiye, kişi Allah'tan razı oluyor. Altıncı defa %7 nur birikimi, ruh altıncı gök katında Allah'tan razı oluyor. Birincinin adına radiye diyor Allah Teala, ikincinin adına mardiye diyor. Fecir 27-28. Ya eyyetühen nefsin mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiye. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak Rabbine dön. Rabbine geri dön, Rabbine rücu et. İşte radiyeten mardiye, Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak demek. Ve yedinci basamak, %7 nur birikimi daha ilave, 7 defa %7 nur birikimi, %49 eder fazıl, %2'de rahmet birikimi oluşmuştu başlangıçta. %51 oluyor toplam nur birikimi. O kişinin kalbine şeytan o güne başlangıçta %100 hakimken, şimdi şeytanın
nefsin kalbin hakimiyeti %49'a düşmüş durumda. %100'den %49'a, yani hakimiyet artık Allah'ın nurlarında. Ruhumuz Allah'a ulaşmış durumda. Allah'a ulaşan ruhumuz Allah'ın zatında yok oluyor. Diyor ki Allah Teala Nebe 39'da Zalikel yevmül hakkı femen şahit taze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün kişi kendisini Allah'a ulaştıran yolu yol olarak seçer. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meap olur. Sığınak olur diyor. Ve vallahi indehu Allah Teala diyor ki yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak vallahi indehu hüsnül meam. Allah yemin olsun ki and olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor. İşte Allah'ın zatına, o en güzel sığınağa ruh ulaşıyor. Burası 22. basamak. Sonra ne oldu? İkinci 7 basamak, 21. basamakta 3. 7 basamak tamamlandı. İkinci 7 basamak yönelme 14. basamakta tamamlandı. 15. basamaktan 21. basamağa kadar Allah'a ulaşma işlemi tamamlandı. 22. basamakta Allah'ın zatında ruh ifna oldu. Kişi fena fillah makamının sahibi. Velayetin 7 makamından birincisindeyiz fena fillah. İkincisi beka billah. Allah Teala Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah'ın katında onlara selam yurdu vardır diyor. Allah'ın indinde onlara taht ihsan ediyor o kişilere ve Allah Teala ona selam yurdu, teslim yurdu diyor. Rablerinin indinde teslim yurdu vardır. 23. basamak. Sonra bu kişinin zikri günün yarısını aşıyor ve bu kişi Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah'ın ifade ettiği zühd sahibi birisi oluyor. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesi negatif zühdten bahsediyor. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u az bir bedelle sattılar diyor. Burada zühd müessesesini görüyoruz. Ama Yusuf'la alakalı olan zühd, negatif zühd. Yani değer vermemek bir şeye. Burada bir şeye değer vermediğiniz zaman onun zıttına değer vermiş oluyorsunuz. İşte pozitif zühdde bir insanın 24 saatlik bir zaman devresinde 12 saatten daha fazla Allah'ı zikretmesi halidir. Bu günün yarısından fazla zikirdir. Ve kişinin Allah'a dönük hayatının dünyaya dönük hayatından her gün daha fazla olduğunun kesin ispatını ifade eder. Öyleyse böyle bir noktada olay aydınlığa kavuşuyor. Zühd müessesesi ortaya çıkıyor. Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar o kişinin zühde ulaştığı noktada, daimi zikre, günün yarısından daha fazla zikre ulaştığı noktada %71'i aşar. Ve kişinin %71'den fazla zikre devam etmesi halinde %81'e ulaştığı gün fizik vücutta Allah'a teslim olur. Bu noktada fizik vücudun nefsin kalbinde hala %19 karanlık olması artık umurunda değildir. Hiç aldırmaz ona. Sanki o fizik vücutta hiç karşı koyan faktör yokmuş gibi Allah'ın bütün emirlerine itaat etmeye başlar. Bu üst seviye itaat %19 afetin varlığına rağmen devam eder. Zaten kişi zikrini giderek arttırmaktadır.
ve nefsin kalbindeki afetler de giderek erimektedir. Fizik vücudun teslimi, Allah-u Teala tarafından ifade buyuruluyor. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi, فَمَنْ اَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişi ki vecihini fizik vücuduna Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha fizik vücuda ahsen olan kim vardır? Şimdi bu noktada duralım. Ve böyle bir olayın bütün sahabe tarafından bu noktaya kadar gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini kontrol edelim. Acaba bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَادِي buyuruyor Allah-u Teala. Onlar ki tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Şeytanın kulu olmaktan kurtulmuşlar, Allah'ın kulu olmuşlar. İlk yedi basamağı kesinlikle halletmişler. Peki mürşitlerine ulaşmışlar mı? Kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşmışlar. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Onlar sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı buyuruyor Allah Teala. Onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. İşte sevgili kardeşlerim, bütün sahabe Allah'a tabi olmuşlar. Hanımlar da tabi olmuşlar. Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki onlardan şu istikametlerde arka arkaya faktörleri saymış. Neler yapmaları gerektiğine hanımların. Bunlara bu konularda sana teminat vermeleri halinde, söz vermeleri halinde onların da biatlarını kabul et. Onların da tabiyetlerini gerçekleştir diyor Allah Teala. Hepsi tabi olmuşlar. Ve sonraki fasla bakıyoruz. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi ulaştırmışlar ruhlarını. Allah'a teslim olmuşlar. Bütün sahabe. İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Bütün sahabe hidayete ermişler. Hidayet biliyorsunuz. İnnel hüda, hüda Allah. Muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. Allah'ın ulaştırmasıdır. Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Ve bütün sahabe hidayete ermişler. Peki fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Allah Teala kesin olarak bunu da koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Diyor ki Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz vecihimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Olay bitti. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra kişi süratle daimi zikre doğru yürüyecektir. Daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre ulaştığı zaman bu kişi için yeni bir safa açılır. Daimi zikir ulul elbab yapar kişiyi. Ulul elbab için Allah Teala diyor ki li ulul elbab yeskurullâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulul elbablar için
Ayaktayken de, otururken de, yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala.

Sonra Allah Teala buyuruyor ki Ulu'l-Elbap Allah ile tezekkür halindedir. Ulu'l-Elbap olmuş olan, daimi zikre ulaşmış olan kişi daimi zikrin sahibidir bir. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İki, Allah mutlaka onların kalp gözünü açmıştır. Üç, kalp kulağını da açmıştır. Dört. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan bu muhteva içerisinde bütün sahabenin ulu'l-elbab olduklarını görüyoruz. Çünkü Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlar hidayet erdiler dedikten sonra Allah Teala onlar ulu'l-elbab oldular diyor. Daha sonra da ulu'l-elbab olmayı başarmışlar. Böylece dört vasfın sahibi olan insanlar üçte son üç vasfı kazanırlar. Onlar ehli tezekkür olmuşlardır. Allah ile her konuyu karşılıklı konuşabilmek imkanına sahiptirler. Ehli hüküm olmuşlardır, hikmet sahibi olmuşlardır. Ve bunun ötesinde bu insanlar ehli hayır olmuşlardır. Çünkü daimi zikrin sahipleridir. Her an derecat kazanmaktadırlar. Hayır, derecat kazandıran bütün işlemlerdir. Daim olarak hayır kazanan bir noktaya ulaşmışlar. Peki bu noktadan sonrası, bu noktada ne olur? Allah bu insanlara yerlerin melekutunu gösterir. Yedi kat, zemin katı gösterir. Ne zaman Allah Teala birinci gök katını göstermeye başlamışsa onların kalp gözüne, o zaman o kişi ihlas makamının sahibi olmuştur. Göklerin melekutu gösterilecektir, yedi kat. Ve yedinci gök katının yedinci alemi Sitretil Müntaha o kişiye gösterildiği zaman ihlas makamı da tamamlanır. Bütün sahabe ihlasa da ulaşmışlar. Bakara Suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla sahabeye nahnu lehu muhlasin ifadesini kullanıyor. Nahnu lehu muhlasin, muhakkak ki biz ona karşı muhlis olanlarız. Onun için muhlis olanlarız. Onun dininde kalbimizi halis kılmış olanlarız manası var. Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunun farziyetini söylüyor. Ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddine hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Allah'a muhlis, onun dininde muhlisler olarak, yani kalplerini halis kılmış olanlar olarak halis kılmış olan kullar olarak

ve Hanifler olarak bunları yerine getirmeleri emrolundu diyor Allah-u Teala. Bununla emrolundular sadece. Bütün sahabe halis olmuşlar. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. 28. 27. basamak İhlas makamı. 26. basamak Ullelbap makamı. Ve 27. basamağa geliyoruz. Kişi Sitresi Münteha'yı gördüğü zaman 7. gökkatının en üst noktası, o zaman Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Allah-u Teala kimi Tövbe-i Nasuh'a davet ederse, o Tövbe-i Nasuh'a davet ettiği kişi İhlas makamını bitirmiştir. Salah makamına adım atmıştır. Salah makamının birinci kademesi Tövbe-i Nasuh'tur. İkinci kademesinde Allah o kişinin günahlarını örter. Üçüncü kademesinde o kişinin başının üzerine salah nurunu yerleştirir. Dördüncü kademesinde o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Sonradan yaptığı günahlar bu örtülen ve sevaba çevrilenler. Ve bu noktada kişi Allah-u Teala'nın yeni bir noktasına gelmiştir, irşada ulaşmıştır. Öyleyse irşada ulaşmak farz mı? Evet, irşada ulaşmak farz. Allah-u Teala Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde diyor ki, kullarım sana benden sual ederlerse, beni sorarlarsa, de ki ben onlara yakınım. Bana dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet ettikleri takdirde, mümin oldukları, amin oldukları takdirde, bana ulaşmayı diledikleri takdirde. Ve onlar böylece irşada ulaşsınlar diyor Allah-u Teala. İrşada ulaşma noktasındayız. İrşada ulaşmak. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi. Allah Teala diyor ki, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin dediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi ve hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse burası sondan bir evvelki merhale, altıncı safha. Ve 7. safha iradenin teslimi. Bu noktadan itibaren Allah o kişinin iradesini teslim alıyor. Ve bu teslimi gerçekleştirdiği zaman da kişi Allah Teala onu irşat makamına tayin ediyor. Başka insanları irşat etmekle memur ve mezun kılındın cümlesiyle bütün sahabenin iradelerini Allah'a teslim ettikleri kesin. Ama evvela bakalım iradenin teslimi farz mı? Allah Teala İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Hakka tukatihi takva ile teslim olanlar nasıl bir takva ile teslim oldularsa siz de hepiniz öyle bir takva ile teslim olun. Hakka tukatihi takva, bir hakkın takva, iradenin teslimini içeren nihai takva, herkesin üzerine farz ve bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Peki Kur'an-ı Kerim gerçekten ulaştıklarını söylüyor mu? Evet. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirinden de, bir de onlara ihsanla
tabi olan tabiindendi. Ensara ve macirine ihsanla tabi olan tabiindendi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ister Ensar olsun Medine'deki yardımcılar, ister macirin olsun Mekke'den Medine'ye göç edenler, ister tabiin olsun Ensar'a ve macirine tabi olanlar, hepsi iradelerini Allah'a teslim etmişler. Çünkü Allah onlardan razıydı diyor Allah Teala. Onlar da Allah'tan razıydılar diyor. Ve onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de nerede Fevzül Azim, Hazül Azim, Ecrül Azim geçiyorsa, bunların geçtiği her ayet bir hakkın takvayı ifade eder. Fezül azim, azül azim, ecül azim ve fazl azim. Dört tane azim geçiyor. Dördü de bu makamı işaret eder. Yani irşat makamına kişinin tayin edildiği noktayı, bu noktada Allah-u Teala o kişilere irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle görevlerini teslim eder. Burası Selah makamının beşinci kademesidir. Daha ötesi var mı? Evet. Bütün kavimlerdeki Resuller altıncı kademeyi işgal ederler. Devrin imamları ise yedinci ve en üst kademeyi işgal ederler. Devrin imamları da Nebiler, Nebi Resuller ve Veli Resuller olarak iki ayrı grup oluştururlar. Üstün olan, Peygamber Resul olan Nebi Resullerdir. Peygamberler var olduğu sürece o peygamber mutlaka huzur namazının imamıdır. Ama peygamberler arasında fetret devirleri var. 1400 seneden beri de peygamber yok. Ama huzur namazının imamlığı kıyamete kadar sürecektir. Bu sebeple Veli Resuller, yani peygamber olmayan Resullerden, kavim Resullerinden birisini Allah-u Teala her devirde mutlaka seçer ve huzur namazının imamlığına tayin eder. Bu devirde kim mi diyorsunuz? Tayin edilen kişi biziz. Allah-u Teala'nın huzurunda göğsümüzü gererek, alnımıza çek, yüzümüz bak, bunu söylüyoruz. Orasını yüzlerce defa hamdolsun ki Allah Teala bize gösterdi ve bu güzellikleri hamdolsun ki 28 seneden beri yaşamaktayız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, 28 basamaklık bir İslam merdiveninde, ki bir din merdiveninde demek daha doğru, başka bir din hiç olmamış. Kim diyorsa ki İslam dini son dindir, en mütekamil dindir, en üstün dindir, bunlar doğru değil. Bunlar insanların uydurukları. İslam dini yeni bir din değildir, ezeli dindir. Başka bir din hiç olmamıştır. İslam kelimesi de Hazreti İbrahim'in Hanif dininin Arapça adıdır sadece. Hazreti Nuh da İslam'dı. Hazreti İbrahim de İslam'dı. Hazreti Musa da İslam'dı. Hazreti İsa da İslam'dı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de İslam'dı. Ve bu saydığım İslam dediğim kişilerin, peygamberlerin hepsi aynı zamanda Hanif'ti. Adem aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar gelen bütün peygamberler hiçbiri Hanif dininin dışında bir dini yaşamadılar. Başka bir şeriat da hiçbir zaman oluşmadı. Tevrat'ta da, İncil'de de bu yedi safhanın varlığı ve bütün dinlerin sahipleri tarafından yaşandığı kesinlikle tespit edilmiş durumda.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, önümüzdeki günlerde dinlerin birleştirilmesi söz konusu, birleştirilmesi konusunda büyük çabalar harcanacaktır ve büyük ölçüde bir başarı sağlanacaktır. Bu başarı belki bütünlenemeyecek ama büyük ölçüde insanların, inananların büyük çoğunluğunun bir araya gelmesi mümkün olacak inşallah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbeti daha bitirdik. İslam'ın 7 safhası, dinin 7 safhası, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 7 safhası, kainatın tek dininin 7 safhası. Gördük ki elimizdeki kainatın en sağlam ölçüsü Furkan, Kur'an-ı Kerim'dir. Onda hem 7 safhanın farz olduğu hem de bütün sahabenin bu 7 safhanın hepsini yaşadığı kesinlik kazanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi bu 7 safhayı da yaşatarak nihai noktaya ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgiden bahsetmek üzere bu akşamki konumuz sevgi. Sevgili kardeşlerim, hepinizin mutlu olması Allah'ın temel dileğidir. Ama mutluluğun da temelinde sevgi vardır. Nefsinizin afetlerindeki nefret müessesesinin karşılığı

Mutsuzluğun temelindeki faktördür. Nefsinizin nefret afeti. Her fırsatta devreye girmeye hazırdır. Kim size ters bir muamelede bulunmuşsa, kim size bir kötü davranış sergilemişse, o kişiyi sevmekte bir azalma noktasına ulaşabilirsiniz. Sevginizin azalması söz konusu olabilir. Ama nefret uçtaki bir müessesedir. Sevgisizlikler üst üste yığılır. Sevgi giderek yok olur. Eğer ilişkiler düzelmez de daha kötüye doğru yol alırsa, o zaman sevginin bulunması lazım gelen yerde nefretin kol gezdiğini görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, nefret hiçbirinizde mevcut olmaması lazım gelen bir duygudur. Onu nefsinizin kalbinden söküp atmanız söz konusu olur. Çözüm sadece budur. Nefret kendi kendine gitmez. Onu yok edecek olan vasıta zikirdir. Zikirle nefsinizin bütün afetleri adım adım azalır. Öyle ki ruhunuz Allah'a ulaştığında nefsinizdeki nefret afeti, düşmanlık afeti, kin afeti %51 nispetinde azalmış olur. Bunu herkes kolayca gerçekleştirebilir. Yolu da Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin zikri sevmediğini düşünsek bile, Allah-u Teala ona mutlaka zikri sevdirecektir. O kişiyi daha güzele sevk edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın temel hedefinin sizin mutluluğunuz olduğunu sakın unutmayın. Sadece bir tek şey ister, sizi mutlu kılmak. Bunun için her şeyi bu kadar kolaylaştırmış. Neyi kolaylaştırmış? Allah'a ruhunuzun ulaşmasını kolaylaştırmış. Böyle bir olay nefs tezkiyesiyle mümkün olacağı cihetle, nefsinizin tezkiyesi ise tezkiye olduğu anda afetlerin %51'ini yok ederek tahakkuk eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala bize bu kadar büyük kolaylıklar sağlamış. Sadece bir dilekle, bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesiyle Allah o kişiyi daha asıl ifadesiyle, daha farklı bir şekilde ifadeyle o kişinin ruhunun kendisine ulaşmasını temin eder. Ve bunu garanti eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah Teala'nın dizaynında nefretin yeri yoktur. Şeytanın elindeki temel vasıtalardan, insanları mutsuzluğa ulaştıracak olan temel vasıtalardan biridir nefret. Allah ise her halükarda en büyük oranda sevgiyi öngörür. Herkesin birbirini sevmesi Allah'ın temel hedefidir. Allah'ı sevmek dediğiniz zaman sevgili kardeşlerim, bunun manası başka insanları da sevmektir. Allah'ı seven başkalarını da sever. Başka insanları seven, onlar hangi dizaynda olursa olsun, başka insanları seven bir insan Allah Teala tarafından sevilir. Öyleyse sevmenizin karşılığını alırsınız Allah Teala'dan sevgili kardeşlerim. Öyleyse hepiniz için sevgi asıldır. İstemez misiniz sevgili kardeşlerim mutlu olmayı? Kim istemez ki? Hepiniz mutlu olmayı istersiniz. Eğer istiyorsanız nefreti mutlaka yok etmelisiniz. Nefret nefsinizin kalbinde bir umacı gibi durduğu sürece sizi mutluluk hedefine ulaştırmamanın en sağlam faktörüne sahiptir. Nefrete hayatınızda yer vermeyin sevgili kardeşlerim. Nefret şeytanın en çok bel bağladığı temel unsurdur. Nefretle şeytan insanları birbirine düşman eder. Allah Teala biz insanları sever mi? O kadar çok sever ki bir hiç karşılığında, sadece bir tek dilek karşılığında hepimizi Allah'a ulaştırmaya hazırdır. Hepimizin ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmaya hazırdır. Ne karşılığı? Sadece bir dilek karşılığı. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala'nın sözü A'ya B'ye değil, herkesidir. Herkes bu standardın içindedir. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah tarafından kendisine ulaştırılır. Sevginin azalması veya çoğalması, nefsinizin kalbindeki afetlerin çoğalması veya azalmasına bağlıdır. Nefsinizin kalbindeki afetler çoğalırsa sevginiz azalır. Nefsinizin kalbindeki afetler azalırsa sevginiz çoğalır. Öyleyse bir insanın sevmesi, daha çok sevmesi, daha çok sevmesi nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yoluyla gerçekleşen bir müessesedir. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra zikir yaparsa, başlangıçta o zikrin ona bir faydası olmaz. Ne zamana kadar olmaz? Ta ki o kişi mürşidine ulaşsın da tabiyetini gerçekleştirsin. Gerçekleştirirse ne olur? Tabiyetini gerçekleştirirse o noktadan itibaren zikir yaptığında Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli zikir yaptığında veya diye
sessiz zikir yaptığında o kişinin göğsüne Allah-u Teala'nın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat isminde iki grup nur iner. Allah-u Teala diyor ki Bakara 156 ve 157'de onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz şüphesiz ki muhakkak ki Allah içiniz, yani Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız. Buradaki rücu etmek, Allah'ın zatına geri dönmek, fizik vücudumuzun geri dönmesi diye bir şey söz konusudur. Fizik vücudumuz öldüğümüz zaman mezara girecektir. Kıyamet günü Allah'ın huzurunda fizik vücutlarımızla toplanacağız. Ama Allah'ın zatında hiçbir zaman olmayacak fizik vücutlarımız. Ama ruhumuz Allah'ın ruhudur. Allah'tan gelmiştir. Hepimize emanet olarak verilmiştir. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde ve nefâ fîhî ruhihî diyor. Ona ruhumuzdan üfürdük. İnsana ruhumuzdan üfürdük diyor Allah-u Teala. İşte Allah-u Teala'nın dizayn ettiği o müessesedir ki %100 afetlerle dolu olan nefsimize karşı dengeyi sağlıyor. Nefsimiz geceyi, karanlıkları temsil ediyor. Ruhumuz gündüzü, nuru, aydınlıkları temsil ediyor. Ruhumuz tekâmülün zirvesinde yaratılmıştır. Değişikliğe ihtiyacı yoktur. Bütün hasletler ruhumuzda toplanmıştır. %100 hasletlerle doludur. Bu sebeple ruhumuzda bir değişiklik olması söz konusu değildir. Kaldı ki ruhumuz zaten mutlaka Allah'a geri dönecektir. Bizi mutlaka terk edecektir. Nefsimizle baş başa kalacağız. Geleceğimizi tayin eden, mutluluğumuzu veya mutsuzluğumuzu oluşturacak olan faktör ruhumuz değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhu vücudundan mutlaka ayrılır. Ne zaman ayrılır? Bu kişi mürşidine tabi olduğu zaman. Ne olur tabi olursa? Tabi olursa, İhsanla tabi olduysa, yani Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın tayin ettiği bir mürşide ulaşmışsa, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir ve o kişinin ruhuna der ki senin Allah'a mülaki olma günün yevm gün talak mülaki olmanın bu cümledeki ifadesi. Yevm-i talakın Allah'a mülaki olma günün geldi, zamanın geldi, vücudu terk et diyor. Devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna ve ruh vücudu terk ediyor. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyor. Evvela tabi olduğu kişinin dergahında kalıyor kısa bir süre. Oradan ana dergaha ulaşıyor, oradan da Allah'a doğru seyri sülük attı bir yolculuğa çıkıyor diğer ruhlarla beraber. Öyleyse ruh bizde kalmaz. Ruhla nefs mücadelesi, biz ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemediğimiz sürece vardır. Hayatımız devamlı, huzursuz bir standart içinde devam eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah ile olan ilişkilerimizde güzellikleri vücuda getiren faktör nefsimizin afetlerinin yok olmasıdır. Ruh herkeste başlangıçta vardır, dengeyi sağlamak için vardır. Yarısı gündüz, yarısı gece olan bir kalbin sahibi olur insanlar. Ruh kalbi pırıl pırıl aydınlığı, nefsin kalbi ise %100 karanlığı temsil eder. Gece ile gündüz birliktedir, tam yarı yarıya. Ve Allah'a ulaşmayı denediğimiz zaman ruhumuz vücudumuzu terk eder. Geriye kalan nefsimizin kalbidir. %100 kapkaranlık bir nefs kalbini Allah Teala çok kısa bir sürede %50'den fazla nurlu hale getirmeye hazırdır. Yeter ki kişi Allah'a ulaşmayı dilesin sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Kişi mürşidine ulaştığı anda ruh vücudu terk eder. O noktada itibaren vücutta mutluluk dengesini sağlayacak olan şey insanın nefsidir. Ve de kişinin yaptığı zikre paralel olarak Allah'ın katından gelen önce %2 rahmet, sonra devamlı artan bir fazıllar grubu, fazıl nurları, kişinin zikrine paralel olarak o kişinin göğsüne, göğsünden de kalbine ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki herkes için mutluluğu yaşamak mümkündür. Nefsimizin kalbindeki afetleri temizlemek yoluyla. Nefsimizin kalbine gelen %2 rahmet nurundan sonra kalbimiz fazıllarla, nefsimizin kalbi fazıllarla aydınlanmaya, nurlanmaya başlar. İşte sevginin büyümesi bu standartlarda gerçekleşir. Nefsimizin kalbinde her %7 fazıl birikimi tahakkuk ettikçe nefret afetimiz, düşmanlık afetimiz, kin afetimiz her birisi %7 oranında azalacaktır. Haset afetimiz azalacaktır. Öfke afetimiz azalacaktır. Negatif bütün faktörlerde azalma olacaktır. Negatif faktörlerin, bizi huzursuzluğa sevk eden faktörlerin azalması ise nefsimizin kalbinde fazıllar artacağı için bizi mutluluğa ulaştıracak faktörlerin çoğalmasını da beraberinde getirir. %7 nefsimizin kalbindeki afetler azaldığı zaman aynı zamanda %7 de nefsimizin kalbindeki afetlerin azalması sebebiyle mutluluğun yaşanması söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, mürşidimize ulaştığımız anda ruhumuz vücudumuzu terk eder. Ortada sadece afetleriyle dolu olan nefsimiz kalmıştır. Onu terbiye etmek, tezkiye etmekle mükellefiz.
bütün afetlerde birden aynı hüviyette azalma söz konusu olur. Allah ismini zikrettiğimiz sürece devamlı afetler aynı oranda azalacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, madem ki Allah Teala bizden mutlu olmamızı istiyor, madem ki mutlu olmak herkes için mümkün, neden insanlar bunu tatbik etmiyorlar? Çünkü Allah'ın kanunlarını bilmiyorlar. Her peygamber zamanında Allah'ın kanunları bir defa daha öğretilmiş insanlara. O insanlar nefs tezkiyesini de tasfiyesini de yaşamışlar. Yani mutluluğun yarısında bütününü de yaşamışlar. Her devirde mutlaka bunlar insanlara öğretilmiş sevgili kardeşlerim. Ama aradan geçen asırlar boyunca insanlar tedirici bir şekilde yavaş yavaş adım adım hedeflerini kaybetmişler. Yapmaları lazım gelen nefs tezkiyesini oluşturacak olan zikir müessesesi unutulmuş. İşte İslam'da da böyle olmuş sevgili kardeşlerim. Namaz kılmak farz, oruç tutmak farz, zekat vermek farz, hacca gitmek farz, kelime-i şehadet getirmek farz. Fakat zikir, Kur'an-ı Kerim'de farz olmasına rağmen farzların arasından çıkmış. Farz mıdır zikir? Tabii farzdır. Allah-u Teala diyor ki, Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtile Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ara sıra zikretmek görüyorsunuz ki farz. Hangi ayette bir emir Allah-u Teala tarafından söylenmişse o emir farz hüküm doğurur. Mutlaka yerine getirilmesi lazım gelen bir hüküm doğurur. Bu sebeple Allah-u Teala'yı zikretmek Müzzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesine göre farzdır. Peki günün yarısından daha çok zikir farz mıdır? Elbette farzdır. Allah Teala buyuruyor ki: "Ya eyyühellezine aminuzkurullaha zikren kesira." Ahzab Suresinin 41. ayet-i kerimesi. Ey amil olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Allah'ı öyle zikredin ki bu zikir çok zikir olsun. Daha ötesi var mı? Elbette daha ötesi de var. Daimi zikir. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde İza kadaytümüz salat ediyor. Namazınızı eda ettiğiniz zaman ayaktayken de, otururken de, yen üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Daimi zikir de Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. اِذَا قَدَيْتُمِ السَّلَاةَ وَاَسْكُرُنَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Öyleyse mutluluğun temel faktörleri zaten üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Zikir bize ne sağlayacak? Nefsimizin kalbine Allah'ın rahmetinin, fazlının, salavatının, nurlarının yani girmesini sağlayacak sevgili kardeşlerim. Girmesini ve nefsimizin kalbinde kalıcı olmasını sağlayacak. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Hepiniz için Allah'ın güzelliklerini yaşamak söz konusu. Allah'ın hepinizden sadece mutlu olmanızı
istediğini sakın unutmayın sevgili kardeşlerim. O yalnız bunu ister. Herkesin, kim olursa olsun, herkesin, bütün insanların, bütün cinlerin, bütün yarattığı mahlukatın mutlu olmasını ister. Ama insanlar, cinler kendilerine verilmiş serbest irade sebebiyle seçimlerini kendileri yaparlar. Yani dilediklerini yaptıkları için ve mutluluğun sırlarını bilmedikleri için hep insanların büyük çoğunluğu hep mutsuzdur. Huzursuz bir toplumda insanların birbirini rahatsız edici davranışları hep devam etmektedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, etrafınızdaki insanları sevebilmeniz için nefsinizin kalbindeki sevgi faktörünün kalbinizi kaplamış olması lazım. Öfkeyi, kini, nefreti, düşmanlığı, haseti Allah-u Teala'nın kalbinizden alması söz konusu. Bütün afetler aynı oranda azalacağı için hepsinde %51'lik bir azalma sevgi faktörünün nefsinizin kalbinde sıfırdan %51'e ulaşmasıyla mümkündür. Nefsinizin kalbine Allah-u Teala bütün güzellikleri yerleştirmek için hazırdır. Bunun için sadece Allah'a ulaşmayı dilemek şartıyla zikir yapmanız sizi kurtarabilir. Bir insan düşünelim, Allah'a ulaşmayı dilememiş, zikir yapıyor Allah, Allah, Allah diye. Daimi zikre ulaşsa da, gece gündüz Allah'ın ismini tekrar etse de, onun kalbine bir damla bile Allah'ın nuru ulaşmaz. Nurun ulaşması için Allah-u Teala şartlar koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilemiyor. Dilemiyorsa nurların gelmesi de mümkün değil. Aletler yapmış insanlar, onlara konuşuyorsunuz, konuştuğunuz aletin içinde kalıyor ve tekrar ediyor Allah'ın zikrini okuduğunuz bir alet. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı tekrar ediyor. O alete Allah-u Teala'nın rahmeti, fazlı ve selavatı gelmez. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyor ama zikrediyor. O kişinin kalbine de Allah'ın nuru gelmez. Göğsüne de gelmez. Göğsünü aşacak, göğsündeki yarıktan geçerek kalbine ulaşacak. Ne göğsüne gelir ne de onu aşarak kalbine ulaşabilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin kalbinin içine, mürşidine ulaştığı zaman Allah-u Teala iman kelimesini yazar. O zaman Allah-u Teala'dan gelecek olan rahmet, fazl ve selavat ki yalnız zikirle gelir, bu noktadan sonra kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, ondan sonra Allah-u Teala'nın o kişiye tecelli edip, o kişi kör, sağır ve dilsizken, onu gören, işiten ve idrak eden birisi haline getirdikten sonra, o kişinin mürşidine ulaşmasının gerçekleşince, böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de, Allah'ın kör, sağır ve dilsizken bu kişiyi gören, işiten ve bilen haline getirmesinden sonra, Allah'ın kalbine nurların girmesi için, o kişinin kalbine ulaşması, kalbini Allah'a çevirmesi, göğsünü yararak göğsünden kalbine bir nur yolu açması, hep
Allah'ın nurlarının kalbe girerek kişinin kalbindeki nefreti, kini, öfkeyi, düşmanlığı, haseti alması içindir. Sevgili kardeşlerim, eğer sevmeyi başarırsanız, insanlarla olan bütün problemlerinizin çözüldüğünü göreceksiniz. İnsanlar sizin için sevilen mahluklar olacak. Onları seveceksiniz. Ne kadar severseniz o kadar sevinirsiniz. Ve sevilen bir kişi olursunuz. Sevgi, sevgiyi çeker. Eğer severseniz mutlu olursunuz sevgili kardeşlerim. Allah'ı seven, Allah-u Teala tarafından o sevgisinin binlerce katı sevgiyle sevilir. Siz Allah'ı severseniz, Allah da sizi mutlaka sever sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde birinci faktör sevgi faktörü. Onunla kalbinize nurlar girecek. Nurlar girdikçe sevginin karşısında yer alan bütün faktörler eriyecek, eriyecek, eriyecek. Kalbinize giren nurlar sevgiyi arttıracak, arttıracak. Bütün pozitif alandaki hasletleri arttıracak. Faziletler adıyla nefsinizin kalbine ulaşan nurlar, nefsinizin kalbini sevgi istikametinde geliştirecek, her geçen gün daha çok seven ve daha çok mutlu olan bir insan olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevdikçe insanlarla aranızda düşmanlığın önce azalması, sonra da tamamen yok olması söz konusudur. Nefret yoksa, düşmanlık yoksa, haset yoksa, o zaman mutluluk vardır sevgili kardeşlerim. Bu mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamanız söz konusudur. İşte Allah Teala hepinizi Kur'an-ı Kerim'le mutluluğa davet ediyor. Mutluluğu hepinizin yaşamasını istiyor Allah Teala. Hepiniz mutlu olun sevgili kardeşlerim. Bunun için de en büyük faktör sevmektir. Özellikle vakfımızın değerli mensupları, International Mir Foundation'ın, Uluslararası Mir Vakfı'nın değerli mensupları, Nur TV'yi izleyen bütün insanlık, her geçen gün izleyenlerin sayısı çok hızlı bir şekilde büyüyor sevgili kardeşlerim. Bu da bizi büyük bir huzura, mutluluğa ulaştırıyor. Dinleniyoruz. Herkes Allah'ın bize öğrettiklerini öğreniyor. Sevmeye başlıyor insanlar birbirini. Mutluluk hızla bütün dünyaya yayılıyor. İşte bizi yaşama sevinci veren ve bu suretle büyük ölçüde artan bir hüviyette mutlu eden husus budur. Devamlı daha çok kişi tarafından izleniyoruz. Herkes birbirine Nur TV'den bahsediyor sevgili kardeşlerim. Orada diyorlar, çocukların Nur dedesi var. Nur dede konuşuyor.
Biz bütün torunlarımızın Nur dedesiyiz. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki Yüce Rabbimiz bize bu sizlere anlattığımız ilmi öğretti. O günden sonra Allah'ın bize bu görevi vermesinden sonra sadece bütün insanları mutlu etmek için yaşar olduk. Öyle olunca da başka insanların mutluluğundan en çok mutluluk duyan biz oluyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetini burada tamamlıyoruz. Konumuz sevgiydi. Hepiniz birbirinizi çok ama çok sevin. Dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El Fatiha ve as-salavat. Allah'ım.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir sohbet, konumuz ahd. Ahd, ya iki tarafın birbirine verdikleri, ya da taraflardan birinin diğerinden aldığı bir anlaşmadır. Karşı tarafa verilen bir sözdür. Kişinin kendi kendine hedef tayin ederek bu hedefe varmak üzere kendi kendisine belli bir zaman parçası içinde veya sadece hedef tayin ederek o hedefe ulaşmaya kişinin azmetmesidir. İki taraf karşılıklı ahitleşebilirler. Taraflardan biri diğerinden ahd alır. Veya biri diğerine ahdim olsun ki ben bunu mutlaka gerçekleştireceğim tarzında bir ahde bulunabilir. Bunların hepsi ahd konusunun içine girer. Normal standartlarda insanla insan arasındaki ahdler bizim konumuzun dışında, ama şunu söyleyelim ki kime bir ahdle bir söz vermişseniz mutlaka sözünüzü yerine getirmek mecburiyetindesiniz. Konumuz insanla Allah arasında cereyan eden işlemlerdeki ahitler. Bir insanın Allah Teala tarafından bir bütün içerisinde Allah'a verdiği yeminler var, misaklar var. İnsanların verdiği ahitler, yeminler, misaklar var. Yani bir insanın Allah'a verdiği yemin var, misak var, ahit var. Veya bu yemin, misak ve ahitin üçüne birden Allah Teala yeminler de diyor. Bu bizim cephemizdeki olay. İnsanla Allah arasındaki ilişkide Allah Teala'nın ezelinde bizden yemin, misak ve ahd aldığını görüyoruz. Ruhumuzdan misak almış. Nefsimizden yemin almış. Fizik vücudumuzdan ahd almış. Ve böylece bir bütün oluşmuş. Yemin, misak ve ahd'den oluşan bir bütün. Bunlar üç vücudumuzun, nefsimiz bir vücuttur. Bu vücudumuzun aynı hüviyettedir. Ruhumuz bir vücuttur. O da bu vücudumuzun aynıdır. Bir de fizik vücudumuz bir vücuttur. Görüntüleri birbirinin aynı olan üç vücudumuz üç ayrı aleme aittir. Fizik vücudumuz zahiri aleme aittir. Nefsimiz berzah alemine aittir. Ruhumuzsa emr alemine aittir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde yemin, misak ve ahd müessesesine gereken önemi vermek mecburiyetindeyiz. Hepimiz Allah-u Teala'ya misak vermişiz, ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağız diye.
Hepimiz Allah'a ahd vermişiz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim edeceğiz diye. Hepimiz Allah'a yemin vermişiz. Nefsimizi Allah'a teslim edeceğiz diye. Üç tane vücudumuz ve üç vücudumuza ait olan üç tane bağlama vasıtası, verdiğimiz sözlerle bizleri bağlayan yeminlerimiz. Üç ayrı hüviyette, üç vücudumuza ait üç yemin. Allah Teala nefsimizin yemininden bahsediyor. Müddessir suresi 38-39 40. ayetler. Allah Teala buyuruyor ki küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler iktisap ettikleri dereceler itibariyle rehinedirler. Fizik vücudun içinde bir rehinedir. Nefsler rehinedirler. İlla ashabel yemin diyor Allah Teala. Ama yemin sahipleri hariç. Onlar cennettedirler. Fi cennet. Öyleyse nefslerimizin Allah'a verdiği yemin, misak ve ahdten sadece bir tanesi, nefslerimiz Allah'a yemin vermişler. Ruhlarımızın Allah'a verdiği yemin, misak adını taşıyor. Allah Teala Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala'nın dizaynı misak konusunda onlar diyor Allah'ın ahdini ellezine yufune bi ahdillahi ve la yenkudunel misak. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Yani yeminlerini, misaklerini ve ahdlerini yerine getirirler demek. Daha ötede iradelerini de Allah'a teslim ederler demek. Allah'ın ahdi ruhun ve için, nefsin ve neticede iradenin Allah'a teslimi. Bu noktadan sonra Allah Teala diyor ki ve misaklerini bozmazlar. Ve la yenkudunel misak. Şimdi bu ayet-i kerimenin ve misaklerini bozmazlar faslı bir sonraki ayet-i kerimeye ışık tutuyor. Rad 21'de Allah Teala diyor ki vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona ulaştırırlar, vasıl ederler diyor. Burada Allah Teala'nın ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı farz kılması söz konusu ve misaklerini bozmayan kişilerin yaptığı şey bu. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhun
Allah'a ulaştırılması zaten üzerimize bu ayet-i kerimeyle farz kılındığı kesinleşiyor. Çünkü Allah Teala emretmiş bunu. Ruhumuzu ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştırmayı emretmiş. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Ve Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmak üzerimize farz. Yani misakimizi yerine getirmemiz. Ahdimize gelince, ahdimiz Allah'ın kulu olmak. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması, yani Allah'a teslim olması. Yasin Suresi'nin 60 ve 61. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki: Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum adubun mübin ve ene buduni haza sıratı mustakim. Ey Adem oğulları, ey fizik vücutlar diyor Allah Teala. Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen bizim fizik vücutlarımızdır. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Öyleyse fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yeminin adı ahd. Bizim ahdimiz. Demek nefsimizin Allah'a verdiği yemin, fizik vücudumuzun ahd, ruhumuzun misak. Böylece üç ayrı vücudumuz Allah'a üç ayrı tipte yemin vermişler. Yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada en basit şekilde konuyu sizlere açıkladık. Ama aslında konu bu kadar basit değil. Neden değil? Çünkü Allah Teala aynı tabirleri başka anlamlarda da kullanmış. İşte Ali İmran suresinin 76. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki: Bela, hayır öyle değil. Men effa bi ahdihi, o kişi ki ahdini ifa eder ve tekaha ve takva sahibi olur. Fe innallâhe yuhibbul muttakîn, ve Allah takva sahiplerini sever. Öyleyse kişinin ahdini yerine getirmesi, yani fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi ve böylece takva sahibi olması söz konusudur diye bu ayet tezekkür edilebilir. Fakat ayet-i kerime burada bitiyor ama konu bitmiyor. Bir sonraki ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki: İnnellezîne yeşterûne bi ahdillâhi ve eymânihim. Onlar muhakkak ki Allah'ın ahdini ve yeminlerini satarlar. Semenen kalilen, az bir bedel mukabilinde satarlar. Ülâike lâ halaka lehum fil ahireti. Onlar ahirette nasipsiz olanlardır diyor Allah Teala. Şimdi ayetin birisinde ahdihi diyor, bizim ahdimiz fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek. O kadar mı? Bir sonraki 77'ye bakıyoruz. Allah'ın ahdini ve yeminlerini diyor. Konuyu üçüncü bir ayetle tamamlamamız lazım. Enam suresinin 172. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki 150, affedersiniz, 152. ayet-i kerimesi ve bi ahdillahi efu diyor. 153. ayet-i kerimeye geçiyor. Haza sırat-ı müstakim.
fettebihuhu. Allah'ın ahdini ifa edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun diyor Allah Teala. Ve 153. ayet-i kerime devam ediyor. Sakın sırat-ı müstakimin dışında hiçbir yolu yol ittihaz etmeyin ki. Bütün sırat-ı müstakimin dışındaki yollar sizi Allah'ın yolundan saptırırlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın yolundan bizi saptıracak olan bir dizayn söz konusu. Eğer Allah'ın ahdini ifa etmek konusunda harekete geçmezsek. Devam ediyor Allah-u Teala. İşte bu sebeple Allah-u Teala size vasiyette bulundu diyor. Allah'ın vasiyeti. Ki takva sahibi olasınız. Şimdi Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah'ın ahdi geçiyor. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde Allah'ın vasiyeti geçiyor. Ama takva sahibi olmanın tamamlandığı yer Allah'ın vasiyetinde. Öyleyse Bakara suresinin, affedersiniz, Ali İmran suresinin 77. ayet-i kerimesi Allah'ın ahdinin yeminlerimizin dışında kalan bir yemin olduğunu kesinleştiriyor. Öyleyse teslim sırasına bakıyoruz. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşıyor. 22. basamakta ruhumuz Allah'a teslim oluyor. Ne yaptık? Misakimizi gerçekleştirdik. 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Ne yaptık? Ahdimizi gerçekleştirdik. 27. basamakta nefsimiz Allah'a teslim ediyor, teslim oluyor. Ne yaptık? Yeminimizi gerçekleştirdik. Yemin, misak ve ahde bizim yeminimize, misakimize ve ahdimize Ali İmran suresinin 77. ayeti kerimesi yeminlerin yerine getirilmesi diyor. Geriye sadece irademizi Allah'a teslim etmek kalıyor. O da burada yer almış. Ahdallahi diye. Öyleyse Allah'ın ahdi dediğimiz zaman bir olayla karşı karşıyayız. Allah-u Teala'nın ahdi. Allah'ın ahdi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman geriye kalacak olan şey sadece irademiz. Açık bir şekilde anlaşılıyor ki Allah'ın ahdini yerine getiriniz dediği zaman, Allah-u Teala bu emri verdiği zaman bize Allah'ın ahdi olan irademizin teslimini de yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Öyleyse irademizin teslimi Allah'ın ahdi. Allah-u Teala ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi teslim ettikten sonra yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi, üçü de yemin standartlarındadır. Bizim Allah'a verdiğimiz yeminler standartındadır. Bunlar bizim Allah'a verdiğimiz yeminler, yemin, misak ve ahdimiz bizim eymanihim dediği Allah-u Teala, onların yeminleri dediği üç tane yeminimiz. Onun ötesinde Allah-u Teala Allah'ın ahdini de yerine getirin diyor. Yani iradenizin de Allah'a, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor. Asıl ifadesiyle ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin misaki, ahdi ve yemininden sonrasını da Allah-u Teala Allah'ın ahdi diye bizlerin üzerine vazife olarak vermiş. Onları yerine getirmezler diyor ayet-i kerimede. Ama çerçeve kesin şekilde çizilmiş.
Öyleyse bir adım daha atalım.

idrakimizi ve ahdimizi yerine getirmemizi istiyor ki irademizin teslimi ondan sonra gibi teslimdir. Ondan sonrasını ifade ediyor ahdallahi ile. Ahdallahi aslında sadece irademizin Allah'a teslimi. Ama bunu teslim edebilmek için diğer üçünü gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Ancak onları gerçekleştirebilirsek hedefimize ulaşabiliriz. Oysa ki aşağıdaki Enam 153'te geçen Allah'ın vasiyeti dördünü birden içeriyor. Ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de kaplayan bir bütün. Bu bütünle her şeyi gerçekleştiriyoruz. Ruhumuzda, veçimizde, nefsimizde, irademizde Allah'a teslim ediyoruz. Şimdi bu ahdimizin, yeminimizin nasıl dizayn edildiğine beraberce bakalım ve konunun dizaynına gelelim. Allah Teala Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde diyor ki: Allah bütün insanların sırtlarından o gün elestü rabbiküm ezelde elestü rabbiküm gününde belki zaman da daha yoktu. Allah Teala insanları zamanın olmaması mümkün değil çünkü kainat yaratılmış olmalı ki Allah Teala bunu yapsın. Ama mümkün bir başka açıdan da daha kainat yaratılmadan evvel Allah Teala bunu vücuda getirebilir. Çünkü bütün nesillerin bir arada toplandığı kıyamet günü kadar kalabalık bir toplum Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun çocuklarını çıkartıyor. Her bir çocuğunun sırtından onların çocuklarını çıkartıyor. Onların çocuklarının sırtından diğerlerini çıkartıyor. Böylece ilk insandan son insana kadar bütün insanlar Allah Teala'nın huzurunda şekilleniyorlar. Ve Allah Teala soruyor: Elestü bir Rabbikum? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki: Bela. Evet. Hepimize soruyor Allah Teala. Hepimiz kalbimizle Allah'ın sözünü işitiyoruz. Bizim gibi konuşarak kulaklarımızdan bize seslenmiyor. O kendi sesiyle söylüyor, kalbimizde işitiyoruz. Ama biz sesleniyoruz ki evet, sen bizim Rabbimizsin. Kalu dediler ki bela, evet. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra diyor ki kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesin diye fizik vücutlarınızı nefslerinize şahit tuttum diyor Allah Teala. Acaba neden bahsediyor Allah Teala? Bu arada bir şey olmuş olmalı ki buna şahit olmalı fizik vücutlar. Nefsin kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesin diye. Ve bütün hepimiz diyoruz ki evet şahidiz. Şimdi acaba o gün neler olduğu sualinin cevabına geliyoruz. Bu cevap Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde sevgili kardeşlerim. Allah Teala Maide 7'de diyor ki o gün yani Elestü bi Rabbiküm günü işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de bunun üzerine sizden misak da aldık diyor. Şimdi Allah Teala'nın dizaynına beraberce bakalım. Ne demişiz? İşittik, itaat ettik. Allah Teala
Elestü bi rabbiküm.

dedikten sonra bizden cevap alıyor. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Onun üzerine Allah Teala bizlere diyor ki, ben sizin Rabbiniz olduğuma göre sizlerden yemin istiyorum ey nefsler. Bana teslim olacağınıza dair sizlerden yemin istiyorum. Ey ruhlar, bana teslim olacağınıza dair sizlerden misak istiyorum. Ey fizik vücutlar, bana teslim olacağınıza dair sizlerden ahd istiyorum. Böylece vücutlarımız, şu fizik vücudumuz nasıl bir vücutsa, nefsimiz de aynı görüntüde bir vücut, ruhumuz da aynı görüntüde bir vücut. Üç vücudumuz da Allah'a yemin, misak ve ahd veriyor. İşte bu vereceğimiz henüz vermemiş. Şimdi Allah Teala gelecek, bizden isteyecek yapılması lazım gelen şeyleri. Bu yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz Âl-i İmrân suresinin 77. ayeti kerimesinde yeminlerimiz olarak geçiyor. Onların yeminleri, eymanihim. Üç vücuda, vücutlarımıza ait olduğu için her aleme göre gözle görülür, elle tutulur bir vücudumuz var. Nefsiniz berzah aleminde fiziktir. Ruhunuz her alemde hem fiziktir hem de dilediği anda değildir. Fizik vücudunuz sadece zahir alemde fiziktir. Ama her alemde fizik olabilen sadece ruhtur. Onun da asıl alemi emr alemidir. Öyleyse yemin, misak ve ahd dediğimiz bu müessesede bize ait olan, birbirinin aynı olan üç vücudumuz ayrı ayrı alemlere ait. Bu bakımdan hüviyet ayrılığı var. Allah'a verdikleri yeminler de farklı isimler alıyor. Yemin, misak ve ahd. Allah Teala o gün, Elestü bi Rabbiküm günü, bizden o yemini aldıktan sonra, bela dedikten sonra biz galu dediler ki bela, Allah Teala evet diyoruz. Ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine? Evet, Rabbimizsin diyoruz. Peki. Sonra Allah Teala bize diyor ki, ben sizin Rabbinizsem, o zaman diyor emirlerime itaat edin. Şimdi diyor size emirlerimi söyleyeceğim. Ey ruhlar, ben sizlerden yemin istiyorum. Affedersiniz. Ey ruhlar, ben sizlerden misak istiyorum. Ey fizik vücutlar, sizlerden de ahd istiyorum. Ey nefsler, sizlerden de yemin istiyorum. Misak, ahd ve yemin. Üç vücudumuzun üç ayrı fonksiyonu var. Bir defa daha söyleyelim. Ruhumuzun Allah'a verdiği yeminin adı misak. Fizik vücudumuzun verdiği yeminin adı ahd. Nefsimizin verdiği yeminin adı yemin. Öyleyse Allah Teala'nın sözlerimi işittiğiniz mi sualine diyoruz ki evet işittik. Semina. Allah Teala ondan sonra bizden yemin, misak ve ahd istiyor. Ahd istedikten sonra soruyor, sözlerimi işittiniz mi diyor. Üç ayrı yemin isteyen Allah Teala soruyor bize. Cevap veriyor. Semina işittik. Allah Teala buyuruyor. Öyleyse itaat edin. Ne oluyor? Ruhlarımız Allah'a misak veriyor. Fizik vücutlarımız ahd veriyor. Nefslerimiz de yemin veriyor. Böylece bizim üç vücudumuza ait yeminlerimiz ortaya çıkıyor. Geriye ne kalıyor? Bu noktada
görünür olan ruhumuz ve içimiz, nefsimiz, hepsinden Allah Teala yemin, misak ve ahd almış. Bunlar bizim yeminlerimizi oluşturuyor. Üç tane vücuda ait olan üç yemin. Ama ondan sonra Allah Teala diyor ki, itaat ettiniz mi emrime? Yani yeminimi yerine getirdiniz mi? Bana yemin, misak, ahd verdiniz mi? Diyoruz ki, ata'na. İtaat ettik. Yani sana yemin, misak ve ahd verdik. Allah Teala Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde burada durmuyor. Buradan sonrasını da söylüyor. O günü hatırlayın ki diyor, o gün sizden misak aldık diyor. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah'ın belirttiği bu misak, Allah'ın iradesinin, ilahi iradenin bizim cüz'i irademizden aldığı bir ilave. Adı misak. İlahi irade bizim irademizden bu eymanihim dediği, onların yeminleri dediği yeminler, yemin, misak ve ahd, üç vücudumuzun yeminleri tamamlandıktan sonra ilahi irade devreye giriyor. Ve ilahi irade bizim cüz'i irademizden misak alıyor. Ruhumuzun Allah'a verdiği yemin de misak, irademizin Allah'a verdiği yemin de misak adını alıyor. Ve irademizi de Allah'a teslim edeceğimize böylece söz vermiş oluyoruz. Şimdi konunun muhtevasına gelin beraberce bakalım. Allah Teala burada Allah'ın ahdinden bahsediyor. Ama 76. ayeti kerimesinde Ali İmran suresinin Allah Teala buyuruyor ki, bela, hayır öyle değil. Men efva bi ahdihi. Kim ahdini yerine getirir de takva sahibi olursa. Allah muhakkak ki, o takdirde Allah muhakkak ki takva sahiplerini sever. Burada takva sahibi olmak, bir hakkın takvanın sahibi olmak. Yani buradaki insanların vücuda getirdiği ahit 76. ayet-i kerimesinde, 77. ayet-i kerimesinde ahdullahi ve eymanihimin, Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahd yeminlerimiz ona ilave ediliyor. Allah'ın bizden istediği ahd, irademizin de teslimi, bunların hepsi. Bu dört tane teslim, ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin ve irademizin teslimi bizim ahdimiz oluyor. Orada ahdihi diye geçiyor. Onların ahdi diye geçiyor. Kim onun ahdi diye geçiyor? Kim ahdini yerine getirirse, yani ruhunu ve içini, nefsini Allah'a teslim ettikten başka iradesini de Allah'a teslim ederse, o kişi neye eşit bir davranış biçimi sergilemiş olur? Bir sonraki ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın söylediği Allah'ın ahdini ve yeminlerini yerine getiriyorlar. Öyleyse burada 76. ayet-i kerimesinde, Ali İmran suresinin 76. ayet-i kerimesinde geçen bizim ahdimiz hem yeminimizin hem ahdimizin yerine getirilmesini
ifade ediyor. Bizim ahdimiz Allah-u Teala'nın indinde 77. ayet-i kerime ile bütünleştirildiği zaman oradaki ahdimiz ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi hepsini Allah'a teslim ettiğimiz noktadaki ahdimiz, yani aslında irademizin teslimi de ahd adını alıyor. Nasıl Allah'ın ahdi bizim irademizin teslimini içeriyorsa, bizim ahdimiz de gene irademizin teslimini içeriyor. Bu irademizin teslimi diğer üç teslimle beraber geleceği için 76. ayet-i kerimede olay bütünlenmiştir. Ahdimiz ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim ettiğimizi ifade ediyor. 77. ayet-i kerimesindeki Allah'ın ahdi irademizin teslimini, bizim yeminlerimiz ise ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin Allah'a teslimini ifade ediyor. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın bizden istediği yemin, misak ve ahd, üç vücudumuza ait yeminleri, misakimiz de nefsimize, pardon, irademize ait olan ilahi iradeye irademizin verdiği yemini içeriyor. Öyleyse bu yeminin adı misak. İrademiz Allah-u Teala'ya misak veriyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, aslında irademizin Allah'a verdiği misak aynı zamanda bizim ahdimiz. Bu misak tek başına irademizin teslimi olmasına rağmen, diğerlerini teslim etmeden misakimizi Allah'a teslim edemeyeceğimiz için misakimizin teslimi dört teslimi de içeriyor. Ali İmran Suresinin 76. ayet-i kerimesindeki ahd dördünü de içeriyor. Misakimiz sadece ruhumuzun Allah'a teslimini, ama ahdimiz hepsinin birden Allah'a teslimini içeriyor. Öyleyse ahd de iki tane hüviyet kazanıyor. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yeminin adı ahd'dir. Dört vücudumuzun birden yeminlerini yerine getirmesi haline de Allah-u Teala bizim ahdimiz adını verdiği için dört yeminimiz birden de aynı anlamda kullanılıyor. Ahd olarak ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin yeminlerinin hepsi ahdimizi ifade ediyor. Allah-u Teala Ali İmran 76'da başka isim kullanmamış. Ahdlerini diyor. Ahdlerini yerine getirirse ve böylece bir hakkı takvanın sahibi olursa, Allah bilsin ki takva sahiplerini sever. Öyleyse şimdi tanımlamayı asli çerçevesine oturtmamız lazım. Ruhumuzun Allah'a verdiği misak, ama aynı zamanda irademizin Allah'a verdiği de misak, yeminler açısından konuşuyoruz. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd, ama irademizin Allah'a verdiği yeminin de adı ahd. Yeminse nefsimizin Allah'a verdiği yemin. Öyleyse her şey Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde muhteşem bir şekilde yer yerine oturuyor. Şimdi bu noktada bakalım. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi bize ne söyleyecek?
Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yenkudunel misak. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler ve misaklerini yerine getirirler. Ne demek? Allah'ın ahdini idare ederler. Ruhlarında, beşiklerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Allah'ın ahdini yerine getirebilmek için Allah'ın ahdi irademizin teslimi. Ama irademizin teslimi diğerleriyle birlikte olacağı için dört teslimi içeriyor. Dört teslimi içerdiği için ve onlar misaklarını bozmazlar ifadesi, dört teslimi de gerçekleştiren bir kişinin misakini bozmaması hali. Şimdi aynı ayet-i kerimenin, Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinin sonunu alalım. Ula yenkudunel misak, misaklarını bozmazlar. Ne yaparmış? Vellezine yesulüne ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ruhumuzun Allah'a ulaştırılması da misak. Allah Teala'nın dizaynı tam dört dörtlük olarak yerlerine oturuyor. Kavramları Allah'ın öğrettiği biçim ve standartlarda yerli yerine oturtmak mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Bütün güzellikler Allah'ın emirleri çerçevesinde gerçekleşir. Bir insanın ruhunu Allah'a teslim etmesi cennet saadetinin 3. katına kadar bir şey ifade eder. Dünya saadetinin de yarısını. Burası ruhun Allah'a teslim edildiği yerdir. Fizik vücudun tesliminde dünya saadetinin %80'i elde edilir. 4. kat cennet elde edilir. Nefsin tesliminde 5. kat cennet, dünya mutluluğunun %100'ü. Rüşte ulaşıldığı zaman, raşidin olunduğu zaman, irşat olduğu zaman kişi, irşada ulaştığı zaman da diyebiliriz, hepsi aynı manayı ifade eder. Yani kişinin ihlas sahibi olduğu nokta. O kişinin ihlas sahibi olduğu noktanın ötesi kişinin iradesini Allah'a teslim etmesidir. 7. kat cennet, dünya saadetinin gene %100'ü. İhlasta 6. kat cennet, dünya saadetinin %100'ü. Öyleyse 28 basamaklık bir İslam merdiveninde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dizaynı Allah-u Teala en güzel standartlarda gerçekleştirmiş. Ve hepimiz için mutluluğun yeminlerimize, misaklerimize, ahdlerimize ve son misakimize, irademizin de Allah'a teslim edilmesine dayalı olduğunu hiç unutmayalım. Mutluluk seviyesi, cennet saadeti ve dünya saadeti olarak iki ayrı ölçümle ölçülüyor. Görüyorsunuz ki dört teslimin dördünü de yapan ikisinde zirvesine ulaşır. Dünya saadetinin de cennet saadetinin de zirvesine ulaşır. Adn cennetlerinin sahibi olur. İşte her şeyin en güzel olduğu bir ortamda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah'a şükredecek, hamd edecek ne kadar çok şeyimiz var. Anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her güzel şey o istikamette bir bütünü içerir. Oraya dikkatle bakın. Misakiniz bir bütündür. Ruhunuz açısından, ruhunuz Allah'a teslim olmuştur. Ahdiniz bir bütündür. Fizik vücudunuz Allah'a teslim olmuştur. Yemininiz bir bütündür. Nefsiniz Allah'a teslim olmuştur. İradenizin misaki bir bütündür. İradeniz Allah'a teslim olmuştur. Emanet olan aslında sadece ruhtur. Allah Teala buyuruyor ki biz emaneti dağlara, yere ve göklere teklif ettik ama onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar ve insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. O insan ki cahildir ve nankördür diyor Allah Teala. Yani emaneti yüklenenin fizik vücut ve nefs olduğunu ifade ediyor. Cahil ve nankör olmak nefsin muhtevası. Öyleyse mekan fizik vücut olduğuna göre o mekanda bir varlık daha var. Nefsimiz. Üç vücut bir arada yaşıyor. Ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar. Ulaştırdıktan sonra iki vücut olarak yaşıyorsunuz. Ama gece nefsiniz ayrıldığı zaman vücudunuzdan, ister tayin mekan yapın, ister rüya olarak olayı yaşayın. Zaten tayin mekanda rüyanın bilinçli olması hüviyetinde bir olay. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah yolunda her şey öylesine güzel ki Allah'a karşı sadece hayranlık duyabilirsiniz. İşte biz ona hayran oldunuz. Allah'ın azatsız kölesiyiz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hem cennet saadeti hem de dünya saadeti sizlerin olsun sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir Kur'an tefsiri sahasında birlikteyiz. Fatır Suresinin 19. ayet kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma testevil a'ma vel basir. Kelimeler ve ma değil, olmaz, yestevi, müsavi, eşit. El-a'ma, a'ma, kör, görmeyen. Ve el-basiri ve gören, basiret sahibi olan. A'ma, kör olan ve basiret sahibi olan, gören, müsavi, eşit olmaz.

gözleri kör olanla basiret sahibi olan yani gören müsavi olmaz.

Görme hastamızın adı Basar. Görmek de bu dizayn içerisinde basiret adını alıyor. Burada Allah Teala kör olanla, görmeyenle, ama olanla, basiret sahibi olan gören müsavi olmaz, eşit olmaz diyor. Aslında bildiğiniz gibi bütün insanların gözleri kördür Allah'a göre, Allah'a ulaşmayı o kişi dilemedikçe. Burada da Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenle dilemeyen arasındaki farkı belirtmek üzere bunu söylüyor. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kördürler, sağırdırlar ve dilsizdirler. Burada kör alandan bahsediyor. Ve Allah Teala Fatır Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Ve la lezlumatu ve len nur ve la ve değil olmaz. Ezlumatu karanlıklar ve la ve değil olmaz. En nuru ve nur aydınlıklar. Ezülmet karanlık ve nur aydınlık da eşit olmaz diyor. Görmeyen bir insan için her taraf devamlı karanlıktır. Zülmetle yani karanlıkla nur aydınlıkla eşit olmaz. Eşit olmaz kelimesi ayet-i kerimenin içinde mevcut değil. Ama bir evvelkine dayalı olarak öyle ifade etmek gerekiyor. Parantez içinde ilaveyle. Ve devam ediyor Allah-u Teala'nın mukayeseleri. Ve lez zillu ve lel harur ve la ve değil olmaz el zillu gölge ve la ve değil olmaz el haruru sıcaklıklar ve gölge ve sıcaklık da eşit olmaz.

Fatala bu üç ayet-i kerimede bir şeyleri ifade ediyor. Karanlıkla aydınlık, gölgeyle sıcak ve görenle kör. Eşit olmaz diyor Allah Teala. Ve eşit olmayanlar devam ediyor. 22. ayet-i kerimesi Fatır Suresi'nin Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma yeste vil ah ya u ve lel emvat. İnna Allahe yusmi'u men yeşâ'ü ve ma ente bi müsmi'in

من في الكبور؟ كبوري. وما يستوي بمساوي eşit değil. El ahyayu hay diri canlı ve lel envatü ve la el envatü. Ve la ve değil olmaz. El envatü ölüler. İnne Allah'e muhakkak ki Allah yusmi'u işittirir. Men kim kimse kişi yeşa'ü diler ve ma ve değil olmaz ente sen bi ile müsmi'in işittiren işittirici men kim kimse kişi fi el kuburi kabirlerde.

Ve şöyle bir sonuç çıkıyor. Ve hay, yani diri olanlar ve ölüler eşit olmaz. Muhakkak ki Allah dilediğine işittirir. Ve sen kabirlerde, mezarlarda olanlara işittirici değilsin diyor Allah Teala. Ve Allah Teala bu ayet-i kerimede ve hay diri olanlar ve ölüler eşit olmaz diyor. Şimdi diri olmakla ölü olmak arasındaki farklılığı ifade ediyor. Muhakkak ki Allah dilediğini eşittirir ve sen kabirlerde, mezarlarda olanlara eşittirici değilsin. Öyleyse hem ölü olmak ve diri olmak Allah'a göre farklı bir mana ifade ediyor. Hem de işitmek ve görmek Allah'a göre farklı bir mana ifade ediyor. Yani bu dünyaya gelen, gözleri gören, kulakları duyan ve söylenenleri, insanların söylediklerini idrak edebilen, anlayabilen kişi bizim ölçülerimizde o bir canlıdır. Hayattadır. Ama Allah Teala manevi açıdan olaya bakıyor. Eğer o insanlar Allah'a ulaşmayı dilememişlerse onlar diyor kördürler. Onlar diyor sağırdırlar. Onlar diyor dilsizdirler. Ve hükmünü koyuyor. Ve onlar ölüdürler diyor. O mezardaki ölüler nasıl görmezlerse, işitmezlerse, duymazlarsa ve idrak edemezlerse, insanlar da diyor, sizin söylediklerinizi işiten, sizi gören, işittiklerini de idrak eden, manasına varan o insanlar size göre diridir ama bana göre ölüdür diyor Allah Teala. Onlar kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler ve ölüdürler diyor. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar. Onları Allah Teala hayata getiriyor. Ne zaman Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman Allah onları hayata getiriyor. Onları hayatın sahibi kılıyor Allah Teala. Öyleyse bütün insanlar başlangıçta Allah'a göre ölüdürler. Bize göre bu dünya hayatında diridirler. Gözleri görür, kulakları işitir ve manaya da varırlar. Onlar bize göre diridirler ama Allah'a göre ölüdürler. Allah'ın istediği hayat tarzında, Allah'ın istediği şekilde gören, işiten ve bilen bir insan olmak lazım. Bu da bir tek şarta dayalı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi o noktada Allah'ın bir hükmüne muhatap olur. O kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır Allah Teala, kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ekinneti alır. O kişinin görme hassasının üzerindeki dışaveti alır, işitme hassasının üzerindeki mührü açar, kalbindeki mührü de açar. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Ve o kişiye bu yaptığı ve o kişinin kalbine ihbat koyar, idraki sağlayan bir müessese koyar. Ne yapmıştır Allah Teala? O kişinin görmeyen gözlerini görür hale getirmiştir. İşitmeyen kulaklarını işitir hale getirmiştir. İdrak etmeyen kalbini idrak eder hale getirmiştir. O kişinin görme hassasını görür hale getirmiştir.
o kişinin işitme hassasını işitir hale getirmiştir. O kişinin idrak hassasını idrak eder hale getirmiştir Allah Teala. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkat edin ki Allah Teala'nın bu verdiği 7 tane faktörün her birinde o kişinin günahlarının 1/7'ini sevap olarak o kişiye kaydeder Allah Teala ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin bütün günahları örtülür. Örtülünce o kişi artık sevapları günahlarından fazla bir insan olur. Bu birkaç dakikada gerçekleşen bir iştir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi Allah Teala birkaç dakika içinde gören, işiten ve idrak eden bir insan haline getirir. Ve o kişi Allah'ın cenneti için ehil olmuştur. İşte burada Allah Teala o kişiyi ölüyken diriltiyor. Bu ayet hay ve diri olanlarla ölü olanlar eşit olmaz. Allah'a göre bir ölü olmak ve diri olmak söz konusu. Bu evvelki ayetlerin ışığı altında buraya ulaşıyoruz. 22'ye gelene kadar Allah Teala "19'dan başlıyor. Körle gören bir olmaz." diyor. "İşitmeyenle işiten bir olmaz." diyor burada da. Ve arada başka faktörlerden de bahsediyor. Ama sonuç odur. Hayatta olan insanlar aslında Allah'a göre ölüdürler. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa. Ve onlar bütün ölüler gibi kör, sağır ve dilsizdirler. Ve kalpleri de idraksızdır. Ve Allah Teala sen mezarda olanlara işittirecek kişi işittiren değilsin diyor. İşittirici değilsin diyor. İsim halini kullanmış Allah Teala. Müsmi'in kullanmış. İşittirici olmak. Ve sen işittirici değilsin arkasından 23. ayet-i kerime geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ente illa nezirin. Sen sadece bir nezirsin. Uyarıcısın. Nezir, nezletmekten geliyor. İnzar, nezir, nezaret, hep aynı kökten gelen kelimeler. Nezir de nezaret eden, uyaran, inzar eden, uyaran demek. Nezaret kelimesi nüzur kökünden geliyor. Orada nezaret etmek söz konusu. Nezir, nezaret eden değil. Nezir, inzar eden, uyaran kişi. Öyleyse nezaret müessesesine dikkatle bakın. Nezarette uyarma işlemi var. Nezarette gözlemleme, kontrol altında tutma işlemi var. Ama nezir uyaran kişidir. Allah Teala diyor ki biz resullerimizi göndeririz. Amen olanları müjdelesinler diye, geri kalanları uyarsınlar diye. Nezirlerimizi göndeririz diyor, aynı ifadeyi kullanıyor. Amen olanları müjdelesinler diye ve geriye kalanları diğerlerini uyarsınlar diye. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir, nebidir. İki, resuldür. Üç, aynı zamanda nezirdir. Bütün resuller, bütün nebiler aynı zamanda mutlaka nezirdir. Ama bütün nezirler resul
değillerdir. Bütün nezirler nebi değillerdir. Öyleyse nezir, nezreden insanları ikaz eden kişi bir mertebe müessesesi. Allah Teala diyor ki biz bütün beldelere, bütün kasabalarda da nezir vazifeni kılarız diyor. O zaman nezirin risaletin altındaki bir kademesinin de mevcut olduğu kesin. Çünkü Resuller milletin Resulüdür. Her kasabanın ayrı Resulü olmaz. Her şehrin ayrı Resulü olmaz. Ama her milletin şu anda dünya üzerinde mutlaka bir Resulü vardır. Fatır Suresinin 24. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. İnna erselnake bil hakkı beşiren ve nezira ve in min ümmetin illa hala fiha nezir. İnna muhakkak ki biz erselnake seni gönderdik. Bi el hakkı hak ile beşiren müjdeleyici ve neziren ve nezir uyarıcı. Ve in ve eğer minden ümmetin bir ümmet illa sadece hariç olmadan hala gelip geçmiş olan fiha orada nezirün nezir uyarıcı. Muhakkak ki biz seni hak ile müjdeleyici ve nezir yani uyarıcı olarak, ikaz edici olarak gönderdik. Nezredici olarak gönderdik. İçinden bir nezir gelip geçmiş olmayan bir ümmet hiçbir ümmet.

ise burada bütün ümmetlerin içinde mutlaka bir uyarıcının mevcut olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Hala gelip geçmiş olmasın, hala fiha orada nezir.

Bu ayet-i kerimede içinden bir nezir, uyarıcı gelip geçmiş olmasın diye bir ifade var. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün kavimlere Resul gönderdiğini söylüyor. Ve ard arda arkası kesilmeksizin gönderdiğini söylüyor. Bütün kavimlerde, bütün zamanlarda Resullerin var olduğunu görüyoruz. Ve Nail Suresinin 36. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala لِكُلِّ اُمَّتِنْ Resul diyor. Bütün ümmetlerde, bütün milletlerde mutlaka Resul vardır. Her zaman vardır. Allah Teala İsra 15'te diyor ki biz bir Resul göndermedikçe azap edici olmayız diyor. Burada anlıyoruz ki bütün milletlerde, bütün zaman parçalarında Allah'ın Resulleri mutlaka bulunurlar, mutlaka mevcut olurlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam her şeyden evvel nebidir, peygamberdir. Bir, İkincisi, Resul'dür. İki, nübüvvet onunla beraber, peygamberlik onunla beraber sona ermiştir. Ama Risalet yaşamakta devam eder kıyamete kadar. Üçüncüsü aynı zamanda da nezirdir. Bütün nebiler, bütün Resuller mutlaka nezirdir. Ama her nezir Resul değildir. Her nezir nebi değildir. Ve 25. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve in yükezzibuke fe kat kezze bellezine min kablihim caet hum rusuluhum bil beyinati ve biz zuburi ve bil kitabı münir kelimeler ve in eğer yükezzibuke seni yalanlıyorlar yükezzibuke fe artık oysa kat olmuştu kezzebe yalanladı ellezine onlar o kimseler min kablihim onlardan önce caetüm onlara getirdiler Resulühüm, onların Resulleri, bir el-beyyinati, apaçık delilleri, beyineleri, bir ez-zuburi, ziburu, sayfaları, ve bir ile el-kitabi, kitap, el-müniri, nurlandırıcı. Eğer seni tekzip ediyorlarsa, yalanlıyorlarsa, onlardan öncekiler de yalanlanmışlardı.

Eğer seni tekzip ediyorlarsa, yalanlıyorlarsa, o takdirde fe kullanmış Allah Teala. O zaman o takdirde biz de parantez içinde bil ki ifade ediyoruz, ilave ediyoruz. Onlardan öncekiler de yalanlanmışlardı. Onların resulleri onlara beyineler, mucizeler, açık deliller ve zebur sayfalar ve nurlandırıcı kitap getirdiler.

onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Allah'ın Resulleri onlara beyineler, açık mucizeler getirmişlerdi.

Ehas tüllezine keferu fe keyfe kâne nekir. Nekiri. Sümme sonra ehastü aldım, yakaladım. Ellezine onlar keferu inkar ettiler. Ve artık bundan sonra bunun üzerine keyfe nasıl kâne oldu? Nekiri inkarım. Benim inkar edilmem. Sonra inkar edenleri yakaladım, ahzettim. Bundan sonra inkarım, cezam nasıl oldu?

Ondan sonra inkarım nasıl oldu? Yani inkar edilmem nasıl oldu? İnkar edenleri yakaladım, cezalandırdım diyor Allah-u Teala. Bundan sonra inkarımın nasıl olduğunu gör. Beni inkar edenler mutlaka cezalanırlar diyor Allah-u Teala. Fatır Suresi 27. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera ennallâhe enzele minessemâi mâen fe ahreçnâ bihi semeratin muhtelifen elvânuha ve minel cibali cu de dun bi dun ve humrun muhtelifun elvanuha ve gara bi bu sud e mi lemtere görmedin. Elemtere görmedin mi? Enne Allah'a muhakkak ki Allah enzele indirdi. Mine semayı semadan gökten maen su. Fe artık ahreçna biz çıkardık. Bihi onunla semeratin ürünler meyveler muhtelifen muhtelif çeşitli elvanüha onun renkleri ve minel cibali ve dağlardan cüdeydun dağlar arasındaki yol bidun, beyazlık, beyaz ve humrun ve kırmızılık, kırmızı muhtelifun, muhtelif çeşitli elvanuha, onun renkleri ve garabi bu, kapkara, simsiyah, koyu siyah. Şöyle oluyor sonuç, Allah'ın suyu semadan indirdiğini görmedin mi? Böylece onunla çeşitli renklerde ürünler, meyveler çıkardık. Ve dağlardan beyaz, kırmızı, çeşitli renklerde ve kara yollar kıldık. Beyaz, kırmızı ve onun dışındaki renklerde, çeşitli renklerde ve kara yollar kıldık.

Biz Türkçemizde karayolları diye bir ifade vardır. Yani karada taşıyıcılık yapılan yollar. Onu da Allah-u Teala renklerini siyah olarak değerlendiriyor.

her yerdeki toprağın rengi değişik olduğu için ve daha asfalt olmadığı devrede her toprağın rengi değişik olduğu için her yol ayrı bir renk gösteriyor. Ama Allah Teala karayollar kıldık demekle bu zamanı da muhtevasını almış. Çünkü bu karayollar asfalt yolları ifade ediyor. Renk gerçekten karadır. Ve 28. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve minen nasi ve devab bi vel en'ami muhtelifun elva nuhu kezalik innema yahşallâhe min ibadihi ulema u.

اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ غَفُورٌ غَفُورٌ وَاَدَّوَبِّ ve davarlar ve el enami ve hayvanlar muhtelifun muhtelif çeşitli elvanihu onun renkleri kezalike işte böyle innema sadece ancak yaşallahe Allah'a karşı huşu duyanlar min ibadihi kullarından el ulemai alimler inne Allah'e muhakkak ki Allah azizün üstün ve güçlü olan gafurun gafur mağfiret eden günahları sevaba çeviren. Mana şöyle oluşuyor. Bunun gibi insanlardan, davarlardan, yürüyen hayvanlardan da çeşitli renkte olanlar vardır.

Ancak kullarından ulema, alimler Allah'a karşı hoş oluyor. Allah'ın öğrettiklerini bilenlere ve Allah'a karşı huşu duyanlara Allah-u Teala alimler diyor. Huşu müessesesinin biliyorsunuz başladığı nokta Allah'a ulaşmayı dileme noktasıdır. Bu noktadan itibaren insanlar huşu sahibidir. Ve de Allah-u Teala bunlara ulema diyor, alimler diyor. Neden acaba böyle bir ifade kullanıyor Allah-u Teala? Şunun için kullanıyor. Bakara suresinin Allah-u Teala'nın ifadesi, Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde şöyle: اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَنُ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ وَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala, muhakkak ki onlar bize ulaşmayı, mülaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutlu olurlar, mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, ilim sahibi kabul edilmiyor Allah Teala tarafından. Dünyadaki ilim seviyeleri ne olursa olsun onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Peki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olmayı aşanlar. Bu sebeple Fatır Suresi'nin bu 28. ayet-i kerimesi Allah'a ulaşmayı dileyenleri alim standartlarına sokuyor. Ötekiler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Ve huşu Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada başlar. Öyleyse huşunun başladığı yer Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ancak alimler Allah'a karşı huşu sahipleridir diyor Allah Teala. Anlaşılıyor ki Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde geçen Allah'a mülaki olmayı dilemeyen insanların Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları onları ulema içerisine sokmuyor, ulemanın dışında tutuyor. İlim sahiplerinin, alimlerin dışında tutuyor. Onlar alim değiller. Alimler huşu sahipleri. Huşunun da başladığı yer Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi huşu sahibidir. Bu huşu sahipleri için Allah Teala diyor ki onların kalplerini Allah'a çeviririz. Onlar Allah'a karşı huşu duyarlar ve biz huşu sahiplerinin kalplerini Allah'a çeviririz diyor. Yani ilk huşu Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada mutlaka oluşuyor.

Allah Teala huşuyu, Allah'a dilediğimiz noktaya almış. Ve onlar alimler, ulema, ama Allah'a dilemeyenler hiçbir şekilde alim sınıfının içinde kabul edilmiyor Allah Teala tarafından. Onların burada isimleri verilmemiş. Ama Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar oldukları kesin, alim olmadıkları kesin.

Fatır Suresinin 29. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Diyor ki Allah Teala: İnnellezîne yetlûne kitâballâhi ve ekâmus salâte ve enfekû mimmâ rezaknâhum sırren ve alaniyeten yercune ticareten len tebur. İnne muhakkak ki ellezine, o kimseler, onlar yetbune okuyorlar, okurlar kitaballahi, Allah'ın kitabı, ve ekamü salat, ve namazı ikame ettiler, ve enfeku, ve infak ettiler, mimma şeylerden, ve zeknahüm, onları rızıklandırdık, sırren, sır, gizli olarak, ve alaniyeten, ve aleni olarak, açık olarak, yercüne, ümit ederler, umarlar, ticareten, ticaret, kazanç, den tebure, asla kesilmeyecek olan, devam edecek olan bir ticaret umarlar, diyor Allah Teala. Ve şöyle bir sonuç çıkıyor: muhakkak ki Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açık infak edenler, asla kesilmeyecek, devam edecek bir ticaret, kazanç ümit ederler.

Allah'ın kitabını, Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar, namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açık infak edenler, asla kesilmeyecek olan bir kazancı ümit edebilirler buyuruyor Allah-u Teala. Ve Fatır Suresinin 30. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Li yuvefiyehum ucurehum ve yezidehum min fadlih. İnnehu gafurun şekur. Li için. Yuvefiyehum onlara vefa edilir, ödenir. Ucurehum onların ecirleri, mükafatları. Ve yezidehum ve onlara arttırır. Min fadlihi kendi fazlından. İnnehu muhakkak ki o gafurun, gafur mağfiret eden, şekurun şükredilen. Onların ecirleri, mükafatları, ücretleri onlara vefa edilir, ödenir. Ve Allah onlara fazlından arttırır. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, şekürdür, şükredilendir. Öyleyse burada Allah-u Teala bir evvelki ayet-i kerimede geçenlere atıf yapıyor. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açık infak edenler, asla kesilmeyecek bir ticaret ümit edenler diyor Allah-u Teala. Bunlar daha evvel kurtuluşa erenler olarak vasıflanan Allah'ın uleması, Allah'a ulaşmayı diledikleri için alimlerden sayılanlar ve onların vasıflarını veriyor Allah Teala burada, neler yaptıklarını. Namaz kılıyorlar, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini okuyorlar ve infak ediyorlar. Hem başka insanlara infak ediyorlar, hem de fizik vücutlarına Allah Teala'nın gönderdiği rahmeti, fazlı ve salavatı nefslerinin kalbine ulaştırarak nefslerini infak ediyorlar. Onların için mükafatları onlara ödenir diyor Allah-u Teala. Peki Allah-u Teala fazlından arttırır diyor. Ne demek istiyor? Onların mükafatları birebir verilmez. Bir derece kazanana onun amel defterine bir derece yazılmaz. En az 10 derece yazılır. Normal standartlar altında Allah'ın fazlı 1'e 10'dur. Fazlından verdiği şey daima herkes için geçerlidir. O kişi hangi standartların sahibi olursa olsun, dünyanın en kötü insanı bile olsa, her yaptığı bir güzel işlev sebebiyle bir derece kazanmışsa o kişi, mutlaka ona 10 derece yazılır. Ama bu kişi mürşidine ulaşmışsa, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşmışsa, tabiyetini gerçekleştirmişse, bu 1'e 10, 1'e 100'e çıkar. Ruhu henüz zemin katla birinci kat arasındadır. Birinci kattayken de 1'e 10 devam eder. Ne zaman o kişinin ruhu ikinci gök katına ulaşırsa, bu 1'e 100 müessesesi 1'e 200'e çıkar. Kişi mürşidine ulaşıp da
tabi olduğu anda derecat açısından iki büyük hedefe ulaşır. Birincisi, o güne kadar Allah Teala ona 1'e 10 öderken, kazandığı her dereceye 10 katını öderken, tabiyetini gerçekleştiren kişiye bu rakam 1'e 100 olarak ödenmeye başlar. 1'e 100. Sonra ruh 2., 3., 4., 5., 6., 7. gökkatlarına çıktığı zaman bu 1'e 100, 1'e 200, 300, 400, 500, 600 ve 700 olur. İşte bu fazlından arttırmasıdır. Allah Teala Bakara Suresi'nin 261. ayet-i kerimesinde onlara verdiklerinin bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebatla paralel olduğunu söylüyor. Kim bu insanlar? İki özellikleri var. Allah'ın yolunda olanlar, fi sebilillah olanlar, birinci özellik, ikinci özellik, infak ederler. Burada da Allah Teala infak edenlerden bahsediyor. Verdiklerimizden, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık olarak infak ederler, edenler. Onlara Allah Teala 1'e 10 iken 1'e 700'e kadar yükseltiyor. Yetmez. İrşat makamına ulaşıldığı takdirde Allah Teala onlara onların günahlarını sevaba çeviriyor. Daha bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an onun bütün günahları örtülmüştü. İrşat makamına ulaştığı zaman günahları sevaba çevrilir. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ne kadar günah işlerse işlesin, günahları ne kadar büyük olursa olsun, Allah Teala bir kişi Allah'a yöneldiği zaman onun bütün günahlarını örtüyor. Mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirince sevaba çeviriyor. İşte bu kazandıklarının onlara verilmesi, Allah'ın ecirlerini ödemesidir. Ama fazlından arttırması, 1'e 10 iken evvela 1'e karşılık 10 vermesi Allah'ın fazlından arttırmasıdır. Sonra 1'e 10 iken 1'e 100'e çıkarması fazlından arttırmasıdır. 1'e 700'e kadar yükseltmesi fazlından arttırmasıdır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda günahlarının örtülmesi Allah'ın fazlından onların sevaplarını arttırmasıdır. Ve tabiiyet sırasında onların günahlarını sevaba çevirmesi Allah'ın fazlından arttırmasıdır. Bu sebeple Allah Teala fazlından arttırdığı için gafurdur ifadesini kullanıyor Allah Teala burada. Mağfiret edendir. Çünkü mağfiret günahların sevaba çevrilme ameliyesinin adıdır. Ve şekürdür. Kendisine şükredilendir. Şükürleri kabul edendir. Fatır Suresi'nin 31. ayeti kerimesi. Allah Teala şöyle buyuruyor. Vellezî evhayna ileyke minel kitâbi huvel hakku musaddikan lima beyne yedeyhi innallâhe bi ibadihi le habirun basîr. Habirun basir. Basirun. Vellezi ve ki o evhayna vahyettik ileyke sana. Mina kitabı kitaptan hüve o el hakku haktır. Musaddikan tasdik eden lima şeyleri beyne arasındaki yedehi elleri. İnnallâhe muhakkak ki Allah mi ibadihi onun kulları le mutlaka gerçekten habirun haberdar olan basirun gören. Allah Teala buyuruyor ki ve sana kitaptan vahyettiğimiz onların ellerindekini tasdik edici olarak haktır. Muhakkak ki Allah kullarından mutlaka haberdar olandır ve onları
kullarını görendir. Öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. Kur'an-ı Kerim indirilmesi sırasında kendilerine daha evvel kitap verilen Yahudiler var. Hazreti Musa'dan beri ellerinde bir mukaddes kitap taşıyorlar, bir nur olan, bir hidayet rehberi olan bir kitap. Kur'an aynen böyle söylüyor. Ondan sonra Hristiyanlar var, ellerinde gene bir nur olan, bir hidayet rehberi olan bir başka kitap var. Onun da adı İncil. Hem İncil'in sahipleri, hem Tevrat'ın sahipleri için Allah Teala diyor, sana kitaptan vahyettiğimiz her şey, onların kitaplarında da vardır anlamına, onların ellerindekini tasdik edici olarak, hak olarak indirilmiştir diyor Allah Teala. Sonra da kullarından haberdar olandır diyor. Yani senden nasıl haberdarsak, sana nasıl hükmediyorsak, biz onlardan da haberdarız. Onların bütün kalplerinden geçeni, aralarındaki konuşmaları biliriz diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an tefsiri dersini inşallah burada tamamlamış bulunuyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan daha kötü. Dünyada 3 milyar insan, yani toplam nüfusun %40'ı sosyal medya kullanıyor. Araştırmalar insanların günde ortalama en az 2 saatini sosyal medyada geçirdiğini gösteriyor. Uzmanlar bazı yönleriyle dijital platformların neden olduğu psikolojik etkileri alkol ve uyuşturucu bağımlılığının tedavisinden daha zor olduğunu düşünüyor. Çünkü insan çok daha angaje oluyor ve bunu yaparken kimse kötü olduğunu düşünmüyor. Dünya çapında günde ortalama 200 bin insan hayatını kaybederken günde ortalama 400 bin bebek dünyaya geliyor. İnsan nüfusu katlanarak artarken teknoloji ve sosyal medya bağımlılığında artış gösteriyor. Günde ortalama 9 milyon cep telefonu satılıyor. Google ortalama olarak saniyede 40 binden fazla arama sorgusu işliyor. Bu da dünya çapında günde 3,5 milyardan fazla arama yapıldığını gösteriyor. Peki insanların mutluluğu sosyal medyada bulabilirler mi? Asla mümkün değil. Eskilerin bir deyimi var, bir Allah dostu belki bunu söylüyor. Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga, bir veliye bende olmak, bir veliye bağlanmak hepsinden âlâ. İşte insanların sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan bulmak istedikleri mutluluğu asla ulaşamazlar. Mutluluk, insanların vaktini sosyal medyada geçirmesi, alkol ve uyuşturucuyla hayatını tüketmesi değil, tam tersi Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, ahiret ve dünya saadeti nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. İşte yaratan Allah hepimizi mutlu olalım diye yaratmıştır. Emreden Rabbimizin emirlerine itaat edersek, onun hakimiyeti altında mutlak surette iki cihan saadetine ulaşırız. Bunun dünyada örnekleri çok. Her devirde peygamber ve onun etrafındakiler mutlaka Allah-u Teala'nın yaratma, emretme ve hükmetme standardı içerisinde bir asr-ı saadeti yaşamışlardır. İşte yaratan mutlu olalım diye bizi yaratmışsa, o zaman onun emirlerine itaat etmemiz, emirlerini yerine getirmemiz lazım. Nedir emri? Son indirilen şeriat ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette Allah-u Teala bize farz kılıyor. Neyi emrediyor Allah-u Teala? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Sadece bir dilek. Ama bu dileğin karşılığında Allah-u Teala'nın bize mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. İşte şu anda vaktini sosyal medyada harcayanlar, alkol ve uyuşturucu kullanan insanlar hepsinin arka planında sorarsanız belki birçoklarının sebebi mutsuz huzursuzluktan kurtulmak, birçokları ben bununla mutlu oluyorum diyor ve ona sığınıyorlar. Halbuki nefsin talepleri olan bu dünyayla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Allah-u Teala bizi dünya için yaratmadı. Bizi kendisi için yarattı. Dünyayı bizim için ama bizi kendisi için yarattı. Eğer Allah içinsek, Allah-u Teala emrediyor, zatımdan size üfürüm ruhu hayattayken bana ulaştırın, bana teslim edin. Biz dileyeceğiz ama bunu gerçekleştiren hepimizin sahibi Allah. Öyleyse şu anda sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan kullanan tüm insanlara sesleniyoruz. Allah'ın emri olan, temel emri olan, 12 kere üzerimize farz kılan Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an, verdiği söz mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mutlaka Allah size verecektir. Evet, hiç kimsenin endişesi olmasın. Emin olun,
kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz ki Allah Teala üzerimize 12 kere farz kılmıştır. Bu dileğin sahibi olduğunuz an Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an geri kalanını Allah garanti ediyor. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Bütün vasıta emirleri Allah size sevdiriyor ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman ermiş evliyadan kılıyor, kendisine dost kılıyor ve kendisine dost kıldığı bu kullarına 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını mükafat olarak teslim ediyor. Öyleyse vaktinizi, Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı kendi aleyhinize değil lehinize sizi mutlaka mutluluğa ulaştıracak olan bir ölçü içerisinde Allah için kullanın, Allah'a teslim olun ve bütün mutlulukları sizi yaşayın. Allah hepinizden razı olsun.

Bismillahirrahmanirrahim. Onun kavminden kibirlenenlerin ileri gelenleri şöyle dediler. Ya Şuayb, seni ve seninle beraber amenu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka ülkemizden çıkaracağız. Ya da siz mutlaka bizim milletimize, dinimize dönersiniz. Şuayb aleyhisselam, şayet biz kerih görüyorsak da mı? Dedi. Allah'ın bizi ondan kurtarmasından sonra eğer sizin milletinize, dininize dönersek Allah'a yalanla iftira etmiş oluruz. Ve Rabbimiz Allah'ın dilemesi hariç bizim oraya geri dönmemiz olamaz. Rabbimiz ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Allah'a tevekkül ettik. Rabbimiz kavmimiz ile bizim aramızı hak ile aç, ayır. Sen fethedenlerin, fatihlerin en hayırlısısın. Kavminden kafir olanların ileri gelenleri şöyle dediler. Eğer gerçekten Şuayb'a tabi olursanız, o takdirde siz mutlaka hüsranda olanlardan, nefslerini hüsrana düşürenlerden olursunuz. Böylece şiddetli bir sarsıntı onları yakaladı. Bunun üzerine kendi yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Şuayb aleyhisselamı tekzip edenler, yalanlayanlar sanki orada hiç var olmamış gibiydi. Şuayb aleyhisselamı yalanlayanlar, onlar hüsranda oldular, nefslerini hüsrana düşürdüler. Şuayb aleyhisselam böylece onlardan yüz çevirdi, döndü ve şöyle dedi. Ey kavmim, andolsun ki Rabbimin risalelerini, gönderdiklerini size tebliğ ettim, ulaştırdım. Ve size nasihat ettim. Artık kafir bir kavme nasıl, niçin üzüleyim? Ve biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek, onun halkını darlık ve sıkıntıya uğratmadığımız ülke yoktur. Böylece onlar yalvarıp yakarırlar. Sonra seyyiatin yerini hasenatla değiştirdik. Ne zaman ki çoğaldılar ve şöyle dediler. Babalarımıza da şiddetli darlık ve ferahlık dokunmuştu. Allah'tan bilmediler, ders almadılar. Bunun üzerine onları farkına varmadan, şuurunda değilken aniden onları aldık. Ve o ülkelerin halkı eğer amenü olsalardı ve takva sahibi olsalardı, elbette onlara semadan ve yerden bereketler, bolluk açardık. Fakat onlar yalanladılar. Böylece kazanmış olduklarından dolayı onları aldık, cezalandırdık. Yoksa o ülkelerin halkı şiddetli azabımızın onlara, onlar gece vakti uyurlarken gelmesinden, gelmeyeceğinden emin mi oldular? Ve o ülkelerin halkı şiddetli azabımızın onlara, onlar oynarlarken, oyalanırlarken, kuşluk vakti gelmesinden, gelmeyeceğinden emin miydiler? Yoksa Allah'ın hilesinden emin miydiler? Artık hüsranda olan kavim ancak onlar, Allah'ın hilesinden, Allah'ın kendilerine azap vermeyeceğinden emin olamaz. Ve de onun o ülkenin halkından sonra yeryüzüne varis olanları hidayete erdirmez mi? Eğer dileseydik, günahları sebebiyle onlara musibetler isabet ettirirdik ve kalplerinin üstünü tab ederdik, açılamaz damga vururduk de artık onlar işitemezlerdi. Sana haberlerini anlattığımız, durumlarından bahsettiğimiz ülkeler işte bunlar. Ve andolsun ki onlara onların resulleri beyinelerle, ispat vesikaları ve mucizelerle geldi. Artık daha önce tekzip ettikleri, yalanladıkları şeyden dolayı iman etmediler. Böylece Allah kafirlerin kalplerini tab eder. Ve onların çoğunu ahdlerini yerine getirir, ahdlerine vefa eder bulmadık. Ve onların çoğunu gerçekten fasıklar olarak bulduk. Bir zaman sonra da onlardan sonra onların arkasından Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine Musa aleyhisselamı ayetlerimizle, mucizelerimizle gönderdik, görevlendirdik. Fakat ona zulmettiler. Bundan sonra bak, fesat çıkaranların akıbeti nasıl oldu? Ve Musa aleyhisselam, ey Firavun, muhakkak ki ben bir Resulüm. Alemlerin Rabbinden
onun tarafından görevlendirilmiş, dedi. Hak olan, doğru olan Allah'a karşı haktan başka bir şey söylemememdir. Size Rabbinizden beyine açık delil mucize ile geldim, gelmiştim. Artık İsrailoğullarını benimle beraber gönder. Firavun şöyle dedi. Eğer bir ayet mucize getirdinse, sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen onu getir. Bunun üzerine Musa aleyhisselam asasını atınca o asa açıkça bir yılan, ejderha oldu. Ve elini göğsünden çekip çıkardığı zaman bakanlar onun elinin beyaz, nurlu olduğunu gördüler. Firavun kavminden ileri gelenler, bu gerçekten alim, çok iyi bilen bir sihirbazdır, dediler. Firavun, Musa aleyhisselam hakkında kavminin ileri gelenlerine sordu. Sizi topraklarınızdan, arzınızdan çıkarmak istiyor. O halde ne dersiniz? Ne yapılmasını istersiniz? Onu ve kardeşini geri bırak, beklet. Ve şehirlere toplayıcılar yolla, dediler. En iyi sihir bilenlerin hepsini sana getirsinler. Ve sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer galip gelenler biz olursak, muhakkak bize bir ecir, mükafat vardır, dediler. Firavun şöyle dedi. Evet, ve siz mutlaka en yakın olanlardan olacaksınız. Ya Musa, sen mi önce atacaksın, yoksa biz mi atacağız, dediler. Musa aleyhisselam, atın, dedi. Sihirbazlar attıkları zaman, insanların gözlerini büyülediler ve onları korkuttular ve büyük bir sihirle geldiler. Ve Musa aleyhisselama asasını atmasını vahyettik. Attığı zaman o, onların uydurdukları sihirle yaptıkları şeyleri yuttu. Böylece hak, gerçek vuku buldu, ortaya çıktı. Ve onların yapmış oldukları şeyler batıl oldu, yok oldu. Böylece orada yenildiler ve zelil olarak geri döndüler. Ve sihirbazlar atılarak secde ettiler. Alemlerin Rabbine biz iman ettik, dediler. Musa aleyhisselamın ve Harun aleyhisselamın Rabbine. Firavun şöyle dedi. Benim size izin vermemden önce mi ona iman ettiniz? Muhakkak ki bu, şehirde onun halkını oradan çıkarmanız için kurduğunuz bir hiledir, tuzaktır. Artık yakında bileceksiniz, öğreneceksiniz. Mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı karşılıklı çapraz keseceğim. Sonra mutlaka sizin hepinizi asacağım. Muhakkak biz Rabbimize dönen kimseleriz, dediler. Rabbimizin ayetleri bize geldiği zaman ona iman ettik diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, bize sabır yağdır, ver ve bizi, ruhumuz, fizik vücudumuz, nefsimiz ve irademiz teslim olmuş olarak vefat ettir, öldür. Ve Firavun'un kavminden ileri gelenler şöyle dedi. Musa aleyhisselamı ve onun kavmini yeryüzünde fesat çıkarsınlar ve seni ve ilahlarını terk etsinler diye bırakacak mısın? Firavun, onların oğullarını keseceğiz, öldüreceğiz ve kadınlarını sağ, canlı bırakacağız. Ve muhakkak ki biz onların üstünde kahharız, onlara güç kullanacak, tutup yakalayacak kuvvetteyiz, dedi. Musa aleyhisselam kavmine şöyle dedi. Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona varis kılar ve sonuç zafer takva sahiplerinindir. Şöyle dediler. Sen bize gelmeden önce de ve bize getirdiğin şeyden sonra da bize eziyet edildi. Hazreti Musa da dedi ki, umulur ki Rabbiniz sizin düşmanınızı helak eder, yok eder ve yeryüzünde sizleri halifeler yapar. Onların yerine hakim kılar. Böylece nasıl amel edeceğinize, davranacağınıza bakar. Ve andolsun ki Firavun'un ailesini yıllarca ürünlerden kıtlığa uğrattık. Böylece onlar tezekkür etsinler diye. Artık onlara bir hasene geldiği zaman, bu bizim hakkımızdır, dediler. Ve eğer onlara bir kötülük isabet ederse onu
Musa aleyhisselam ve beraberindekilerin uğursuzluğu sayıyorlar. Fakat onların uğursuzluğu Allah'ın katından değil mi? Ve lakin onların çoğu bilmiyorlar. Ve şöyle dediler: onunla bizi büyülemek için bize ayetlerden, mucizelerden ne getirsen gene de biz sana inanacak değiliz. Bundan sonra onların üzerine ayrı ayrı zaman zaman mucizeler, tufan, çekirge afeti, bit afeti, kurbağa afeti ve kan gönderdik. Buna rağmen kibirlendiler ve mücrim, günahkar ve suçlu bir kavim oldular. Ve azap üzerlerine geldiği, vuku bulduğu zaman, ya Musa, Allah'ın seni sahip kıldığı ahd, nübüvvet ahdi sebebiyle bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan, biz sana mutlaka inanırız ve mutlaka İsrailoğullarını seninle beraber göndeririz, dediler. Böylece onlar, o ecele sona ulaşana kadar, onlardan azabı kaldırdığımız, açtığımız zaman onlar sözlerini nakzediyorlar, sözlerinden dönüyorlar. Ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebiyle artık onlardan intikam aldık ve böylece onları denizde boğduk. Ve zayıf bırakılmış kavmi arzın bereketlendirdiğimiz doğusuna ve batısına varis kıldık ve İsrailoğullarına sabırlarından dolayı Rabbinizin güzel sözü tamamlandı. Firavun'un ve onun kavminin yapmış olduklarını ve kurdukları çardakları, köşkleri, binaları harap ettik. Ve İsrailoğullarını denizden geçirdik. Kendilerinin olan, yalnız onlara ait putlara devamlı tapan bir kavimle karşılaştılar. Şöyle dediler: ey Musa! Onların ilahları gibi bize de bir ilah yap. Musa aleyhisselam, muhakkak ki siz cahillik eden bir kavimsiniz, dedi. Muhakkak ki bunlar, onların içinde bulundukları şey din sebebiyle helak olacak olanlardır. Ve yapmış oldukları şey batıldır, boştur. O, sizi alemlere üstün kılmışken size Allah'tan başka bir ilah mı isteyeyim, dedi. Ve sizi kötü azaba maruz bırakan Firavun ailesinden kurtarmıştık. Oğullarınızı öldürüyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve işte bunda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve Musa aleyhisselama 30 gece vaat ettik ve onu 10 gece daha ilave ederek tamamladık. Böylece Rabbinin kararlaştırdığı zaman 40 geceye tamamlandı. Ve Musa aleyhisselam kardeşi Harun'a şöyle dedi: kavmim içinde bana halef ol, benim yerime geç ve ıslah et ve müfsitlerin, fesat çıkaranların yoluna tabi olma. Musa aleyhisselam tayin ettiğimiz, belirlediğimiz zamanda gelince Rabbi onunla konuştu. Musa aleyhisselam şöyle dedi: Rabbim, bana kendini göster, sana bakayım. Allahü Teala, beni asla göremezsin ve fakat dağa bak. O zaman o dağ mekanını kararlı tutabilirse, yerinde durabilirse o zaman sen beni görürsün, buyurdu. Fakat Rabbi dağa tecelli ettiği zaman onu paramparça etti. Musa aleyhisselam bayılarak yere düştü. Sonra ayıldığı zaman, sen Sübhansın, seni tenzih ederim, sana tövbe ederim, ben müminlerin ilkiyim, dedi. Allahü Teala şöyle buyurdu: ey Musa! Muhakkak ki ben risaletimle ve kelamımla seni insanların üstüne seçtim. Artık sana verdiğim şeyleri al ve şükredenlerden ol. Ve biz ona, Hazreti Musa'ya levhalarda her şeyden vaaz ederek, öğüt vererek ve her şeyi tafsil ederek kesin hükümle ayrı ayrı açıklayarak yazdık. Artık onu kuvvetlice tut ve kavmine emret. Onu en güzel şekilde alsınlar, uygulasınlar. Yakında size fasıklar yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere kibirlenen kimseleri ayetlerimizden çevireceğim.
ve bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Eğer rüşt yolunu görseler onu yol edinmezler. Ve eğer gay yolunu görseler onu yol edinirler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebiyledir. Ve onlar ki ayetlerimizi ve ahirete ulaşmayı hayatta iken ruhun Allah'a ulaşmasını tekzip ettiler, yalanladılar. Ve onların amelleri heba oldu, boşa gitti. Onlar yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılır? Ve Musa aleyhisselamın kavmi ondan sonra Musa aleyhisselamın Tur Dağı'na gitmesinden sonra zinet eşyalarından böğüren, ses çıkaran bir buzağı heykeli yapıp onu ilah edindiler. Onun onlarla konuşmadığını ve onları yola hidayet etmediğini, hidayete erdirmediğini görmüyorlar mı ki onu ilah edindiler ve zalimler oldular. Ve akılları başlarına gelince dalalete düşmüş olduklarını gördüler. Eğer gerçekten Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi mağfiret etmezse, mutlaka biz hüsrana düşenlerden oluruz, dediler. Ve Musa aleyhisselam, Allah-u Teala'nın huzurundan üzüntülü ve öfkeli olarak döndüğü zaman, Allah-u Teala ona kavminin saptığını söylemişti. Taha suresi ayet 85. Onlara şöyle dedi: benden sonra benim yokluğumda bana ne kötü halef oldunuz. Rabbinizin emrine acele mi ettiniz, beklemediniz? Ve levhaları bıraktı. Kardeşinin başını tuttu. Onu kendine doğru çekiyorken Harun aleyhisselam şöyle dedi: ey annem oğlu, muhakkak ki bu kavim beni zayıf, güçsüz buldu ve neredeyse beni öldürüyorlardı. Artık benimle bana böyle yaparak düşmanlarımın yüzlerini güldürme, sevindirme ve beni zalim kavim ile beraber kılma. Musa aleyhisselam şöyle dedi: Rabbim, beni ve kardeşimi mağfiret et ve bizi rahmetinin içine al, dahil et. Ve sen rahmet edenlerin en çok rahmet edenisin. Muhakkak ki buzağı ilah edinen kimseler, Rablerinden bir gazaba ve dünya hayatında bir zillete uğrayacaklar. Ve işte böyle iftira edenleri cezalandırırız. Ve seyyiat, derecat kaybettiren amelleri işleyenler, sonra da onun arkasından o seyyiatten sonra mürşid önünde tövbe ettiler ve ameni oldular ise, muhakkak ki senin Rabbin ondan ameni olduktan sonra elbette gafurdur, mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Musa aleyhisselamın öfkesi yatışınca levhaları aldı. Onun levhaların bir nüshasında hidayet, hakka hidayet, Allah'a ulaşma vardır. Ve o, Rablerinden korkan kimseler için bir rahmettir. Ve Musa aleyhisselam, bizim belirlediğimiz buluşma zamanımız için kavminden 70 adam seçti. Fakat onları şiddetli bir sarsıntı yakalayınca şöyle dedi: Rabbim, şayet dileseydin daha önce onları ve beni helak ederdin. İçimizden sefihlerin yaptıklarından dolayı bizi helak mı edeceksin? O ancak senin bir imtihanındır. Onunla dilediğini dalalette bırakırsın ve dilediğini hidayete erdirirsin. Sen bizim dostumuzsun. Artık bizi mağfiret et ve bize rahmet, merhamet et. Ve sen mağfiret edenlerin en hayırlısısın. Ve bize bu dünyada ve ahirette, yevmil ahirde, kıyamet gününde, hayat gününde haseneler, güzel ameller, derecat kazandıran ameller yaz. Pozitif derecelerimizi negatif derecelerimizden daha çok kazandır. Gerçekten biz tövbe edip sana döndük. Allahü Teala şöyle buyurdu: azabımı dilediğime isabet ettiririm ve rahmetim her şeyi kuşattı. Böylece onu haseneyi takva sahiplerine ve zekatı veren kimselere yazacağım. Ve onlar ki, onlar ayetlerimize iman ederler
müminlerdir. Onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Ümmi Nebi Resul'e tabi olurlar. Onlara maruf ile irfanla emreder, onları münkerden nehyeder ve onlara tayyip olanları, temiz ve güzel olan şeyleri helal kılar. Habis olanları, kötü ve pis şeyleri onlara haram kılar. Ve onların ağırlıklarını, günahlarını sevaba çevirip günahlarının ağırlığını kaldırır. Ve üzerlerindeki zincirleri, ruhu vücuda bağlayan bağ ve fetih kapısının üzerindeki 7 baklalı altın zinciri kaldırır. Artık onlar ona iman ettiler ve ona saygı gösterdiler ve ona yardım ettiler. Ve onunla beraber indirilen nura, Kur'an-ı Kerim'e tabi oldular. İşte onlar felaha, kurtuluşa, cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna erenlerdir. De ki, ey insanlar, muhakkak ki ben sizin hepinize gönderilen Allah'ın Resulüyüm. O ki, semaların ve arzın mülkü O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. O hayat verir, yaşatır ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve O'nun ümmi, nebi, Resulüne iman edin ki O, Allah'a ve O'nun kelimelerine, sözlerine inanır, iman eder. Ve O'na tabi olun ki böylece siz hidayete eresiniz. Ve Musa aleyhisselamın kavminden bir ümmet vardır. Hakk'a hidayet ederler, Allah'a ulaştırırlar. Ve onunla hak ile adaletle hükmederler. Ve onları ümmet olarak 12 sıpta ayırdık. Ve kavmi ondan su istediği zaman Musa aleyhisselama asasını taşa vurmasını vahyettik. Hemen ondan 12 pınar fışkırdı. Her grup insan içeceği yeri bildi. Ve onların üzerini bulutla gölgeledik. Ve onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız helal şeylerden yiyin. Ve onlar bize zulmetmediler, fakat kendi nefslerine zulmediyorlardı. Ve onlara, bu şehirde yerleşin ve ondan dilediğiniz yerden yiyin. Af dilediğinizi söyleyin ve kapıdan secde ederek girin denilmişti. Sizin hatalarınızı mağfiret edelim. Muhsinlere ihsanlarımızı daha da arttıralım. Böylece onlardan zulmedenler sözü onlara söylenenden başka bir sözle değiştirdiler. Bunun üzerine yapmış oldukları zulümler sebebiyle semadan onların üzerine bir azap gönderdik. Ve onlara bir zamanlar deniz kenarında olan beldeden sor. Balıkları onlara yasak uygulama günlerinde cumartesi günü akın akın geldiği zaman o gün cumartesi gününde haddi aşıyorlardı, yasağı uygulamıyorlardı. Ve yasak uygulamama günü onlara balıklar gelmiyorlardı. İşte böyle fıska düşmüş olduklarından dolayı onları imtihan ediyorduk. Ve onlardan bir ümmet Allah'ın helak edeceği, yok edeceği veya şiddetli bir azapla azap edeceği bir kavme niçin öğüt veriyorsunuz dedikleri zaman şöyle dediler. Rabbinize karşı bir özür olsun ve böylece onlar bu öğütle takva sahibi olurlar diye. Artık onunla öğüt verildikleri şeyi unuttuklar.

gerçekten O elbette gafurdur, rahimdir. Ve yeryüzünde onları ümmetlere, topluluklara ayırdık. Onlardan bir kısmı salihlerdir ve bir kısmı bunların dışında olanlardır, salih olmayanlardır. Ve biz onları hasenat, pozitif derece kazandıran ameller ve seyyiat, negatif derece kazandıran ameller ile imtihan ettik ki böylece Allah'a dönsünler diye. Artık onlardan sonra sonraki nesil halef oldu, onların yerine geçti. Kitaba varis oldular. Ve yakında bize mağfiret edilecek, günahlarımız sevaba çevrilecek diyerek bu değersiz dünya malını alırlar, aldılar. Ve onun gibi bir misli daha dünya malı onlara gelse onu da alırlar. Allah'a karşı haktan başka bir şey söylememeleri için onlardan kitabın misakı alınmadı mı? Ve onun içindekileri onlar okudular, öğrendiler. Takva sahibi olanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala akıl etmez misiniz? Ve onlar ki kitaba sımsıkı sarılırlar ve namazı ikame ederler. Muhakkak ki biz salih olanların ecrini zayi etmeyiz. Ve dağı bir gölge gibi onların üstüne çekip kaldırdığımız zaman onu üzerlerine düşecek zannettiler. Size verdiğimiz şeyi kuvvetle tutun ve onun içinde olanı, emir ve yasakları hatırlayın, uygulayın. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Ve kıyamet günü gerçekten biz bundan gafildik, gafilleriz dersiniz diye dememeniz için senin Rabbin Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini aldığı zaman onları nefsleri üzerine şahit tuttu. Allahu Teala şöyle buyurdu: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" Dediler ki: "Evet, sen bizim Rabbimizsin. Biz şahit olduk." Veya: "Fakat daha önce atalarımız da şirk koştu ve biz onlardan sonraki nesiliz. Hal böyleyken batılla amel edenlerin yaptıklarından dolayı mı bizi helak edeceksin?" dersiniz diye dememeniz için. Ve işte böyle ayetlerimizi ayrı ayrı açıklıyoruz ki böylece onlar Allah'a dönsünler diye. Ve onlara ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku, anlat. Sonra o ondan ayetlerden ayrıldı, artık şeytan onu kendisine tabi kıldı. Ve böylece o zarar görenlerden, azgınlardan oldu. Ve şayet dileseydik onu, onunla ayetlerimizle elbette yükseltirdik. Ve fakat o dünyaya meyletti ve hevasına, nefsinin afetlerine tabi oldu. Artık onun hali köpeğin hali gibidir ki, onunla ilgilensen de solur, onu terk etsen de, kendi haline bıraksan da solur. Ayetlerimizi yalanlayan kavmin hali işte böyledir. Artık bu kısası anlat. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. Ayetlerimizi yalanlayan kavmin hali ne kötü. Ve onlar nefslerine zulmetmiş oldular. Allah kimi hidayete erdirirse, kendisine ulaştırırsa artık o hidayete ermiştir. Ve kim dalalette bırakılırsa o takdirde işte onlar artık hüsrana uğrayanlardır. Nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Ve andolsun ki cehennemi insanların ve cinlerin çoğuna hazırladık, yarattık. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh idrak etmezler. Onların gözleri vardır. Onunla görmezler. Onların kulakları vardır. Onunla işitmezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha çok dalalettedirler. İşte onlar gafillerdir. En güzel isimler Allah'ındır. Artık ona, onunla esmaları ile dua ediniz. Onun, Allah'ın isimlerini, manasını saptıranları terk et. Yapmış oldukları şeylerden dolayı yakında cezalandırılacaklar. Ve yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki Hakk'a, Allah'a ulaştırırlar ve onunla adaletle hükmederler. Ayetlerimizi yalanlayanları, onların derecelerini bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş azaltacağız. Böylece

yavaş yavaş helake yaklaştıracağız. Ve onlara mühlet veririm. Muhakkak ki benim tuzağım hilem metindir, çetindir, katlanması zordur. Ve onların sahibinde, arkadaşında cinnetten, delilikten yana bir şey olmadığını tefekkür etmezler mi? O ancak apaçık bir nezirdir. Onlar yerlerin ve göklerin hükümranlığına, sünnetullah'a, idaresine ve Allah'ın yarattığı şeylere ve ecellerinin yaklaşmış olması ihtimaline bakmıyorlar mı? Bundan sonra artık hangi söze inanırlar, mümin olurlar? Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi, hidayete erdiren yoktur. Ve onları azgınlıkları, isyanları içinde şaşkın bir halde terk eder, bırakır. Sana saati, kıyameti ne zaman olacağını, karar kılındığını soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz. Yerlere ve göklere ağır geldi. O size ansızın gelir. Ansızın olmaktan başka bir şekilde gelmez. Sen sanki ondan haberdarmışsın gibi soruyorlar. Onun ilmi yalnızca Allah'ın katındadır de. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. De ki, Allah'ın dilemesi hariç ben kendime fayda ve zarar verecek güce malik değilim. Eğer ben gaybı bilseydim, hayrı mutlaka çoğaltırdım. Bana bir kötülük dokunmazdı. Ben ancak mümin bir kavim için bir nezir, uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim. Sizi bir nefsten yaratan ve onunla sükun bulmanız için ondan onun eşini yaratan O'dur. Böylece onu sarılıp örtünce hafif bir yük yüklendi, hamile kaldı. Artık onunla dolaştı. Ağırlaştığı zaman ikisinin Rabbi Allah'a ikisi dua ettiler. Eğer bize gerçekten salih bir evlat verirsen, mutlaka şükredenlerden oluruz. O ikisine salih bir evlat verdiği zaman, o ikisine insanlardan bir çifte verdiği şeylerle hakkında ona ortaklar kıldılar. Oysa Allah-u Teala onların şirk koştukları şeylerden yücedir, âlidir. Onlar kendileri yaratılıyorken bir şey yaratamayan şeyleri mi şirk koşuyorlar? Ve şirk koştukları şeyler, putlar, onlara bir yardıma güç getiremezler. Ve onlar kendilerine de yardım edemezler. Ve eğer onları hidayete, Allah'a ulaşmaya çağırırsanız, size tabi olmazlar. Onları davet mi ettiniz, yoksa siz sessiz mi kaldınız? Sizin için birdir, sizin durumunuz aynıdır, fark etmez. Muhakkak ki, Allah'tan başka dua ettikleriniz sizler gibi kullardır. Öyleyse onları çağırın. Eğer siz doğru sözlü iseniz, o zaman size, sizin duanıza icabet etsinler, duanızı yerine getirsinler. Onların onlarla yürüdükleri ayakları mı var? Veya onlarla tuttukları elleri mi var? Veya onlarla gördükleri gözleri mi var? Veya onlarla işittikleri kulakları mı var? Söyle onlara, ortaklarınızı çağırsınlar. Sonra bana tuzak kursunlar. Böylece göz açtırmayın, fırsat vermeyin. Muhakkak ki kitabı, Kur'an-ı Kerim'i indiren Allah benim dostumdur. Ve O salihlere velilik yapar, dosttur. Ondan başka dua ettiğiniz şeyler, çağırdıklarınız size yardım etmeye muktedir değillerdir, güç yetiremezler ve kendilerine de yardım edemezler. Ve onları eğer hidayete, Allah'a ulaşmaya çağırırsanız işitmezler. Ve onları sana bakar görürsün ve onlar görmezler. Affı ahzet, affı kendine usul edin ve irfanla emret ve cahillerden yüz çevir. Ve fakat şeytandan sana bir dürtü gelirse hemen Allah'a sığın. Muhakkak ki O en iyi işitendir, en iyi bilendir. Muhakkak ki takva sahibi kimseler, şeytandan onlara gözü bürüyen bir vesvese dokunduğu zaman Allah'ı tezekkür ederler, Allah'la tezekkür ederler. İşte o zaman onlar basar edenlerdir
kalp gözlerinin basar hastası ile görürler. Ve onların, şeytanların kardeşleri onları cehenneme sürüklerler. Sonra bundan vazgeçmezler. Ve onlara bir ayet getirmediğin zaman, onu derleyip toplasaydın, bir ayet düşseydin olmaz mıydı dediler. De ki, Rabbimden bana ne vahyolunursa ben ancak ona tabi olurum. Bu Rabbinizden basiretlerdir. Kalp gözlerinizin görmesini sağlayacak olan yardımlardır ve hidayete erdirendir, Allah'a ulaştırandır. Ve mümin olan, kalplerine iman yazılan bir kavim için rahmettir. Ve Kur'an okunduğu zaman artık onu dinleyin ve susun ki böylece rahmete kavuşturulursunuz. Ve sabah ve akşam vakitlerinde Rabbini kendi kendine korkarak ve yalvararak sözün sesli olmayanı ile zikret ve gafillerden olma. Muhakkak ki Allah'ın katında olanlar, huzur namazı kılanlar, ona kul olmaktan, ona ibadet etmekten kibirlenmezler. Ve onu tesbih ederler ve ona secde ederler. Enfal Suresi Medine'de nazil olmuştur, 75 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Sana ganimetlerden sorarlar. Ganimetler Allah'ın ve Resulündür de. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun ve aranızdaki durumu sahip olduğunuz hali ıslah edin, düzeltin. Eğer müminlerseniz Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Gerçek müminler onlardır ki Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer, cezbelenir. Ve onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onların imanlarını artırır ve Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazlarını ikame ederler, kılarlar ve rızık olarak verdiğiniz şeylerden infak ederler. İşte onlar gerçek müminlerdir. Onların Rablerinin yanında dereceleri vardır. Ve onlar için mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi vardır ve kerim bir rızık vardır. Bu durum Rabbinin seni hak ile evinden çıkardığı zaman müminlerden bir kısmının kesinlikle kerih görmeleri gibi. Onlar sanki göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi durum açığa çıktıktan sonra da hak hususunda seninle tartışıyorlar. Ve Allah iki taifeden birinin sizin olmasını size vaat ediyordu. Ve siz silahsız olanın silah sahibi olmayanın sizin olmasını temenni ediyorsunuz. Ve Allah da onun kendi sözleriyle hakkın gerçekleşmesini ve kafirlerin arkasının neslin devamının kesilmesini istiyor. Mücrimler kerih görse de hakkın gerçekleşmesi ve batılın yok olması için. Rabbinizden yardım istediğiniz zaman böylece O size icabet etti. Muhakkak ki ben birbirini izleyerek gelen bin melekle size yardım edenim. Yardım eden benim. Ve Allah bu yardımı sadece bir müjde ve onunla kalplerinizin tatmin, mutmain olması için yaptı, başka bir şey için yapmadı. Allah'ın katından başka yardım yeri yoktur. Yardım ancak Allah'ın katındandır. Muhakkak ki Allah aziz, üstün izzet sahibi ve hakimdir, hikmet sahibi, hüküm sahibi. Onun Allahü Teala tarafından emin olmanız için sizi bir uyuklama hali bürüyordu. Ve sizin onunla temizlenmeniz ve şeytanın murdarlığını, vesvesesini sizden gidermek ve kalplerinizi bağlamak ve onunla ayaklarınızı sağlamlaştırmak, sabit kılmak için semadan su indiriyordu. Senin Rabbin meleklere vahyetmişti. Muhakkak ki ben sizinle beraberim. Artık amenü olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere sebat verin, destek olun. Kafirlerin kalplerine korku vereceğim. Artık boyunlarının üzerine vurun ve onların bütün parmaklarına vurun. Bu, onların Allah'a ve onun Allah'ın Resulüne karşı gelmeleri sebebiyledir. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne karşı gelirse, bu takdirde bundan sonra muhakkak ki Allah'ın ikabı
azabı şiddetlidir. İşte böylece artık onu tadın ve muhakkak ki kafirlere ateşin azabı vardır. Ey amenu olanlar! Kafir olanlarla topluca karşılaştığınız zaman artık onlara arkanıza dönmeyin. Ve savaş için tekrar dönmek üzere veya bir gruba katılmak üzere dönmesi hariç, kim o gün onlara arkasını dönerse artık Allah'tan bir gazaba uğramıştır, hak etmiştir. Ve onun yeri cehennemdir. Ve ne kötü bir dönüş yeridir. Onları siz öldürmediniz ama onları Allah öldürdü. Ve attığın zaman da sen atmadın ama Allah attı. Ve Allah müminleri kendisinden ahsen bela ile imtihan eder. Muhakkak ki Allah en iyi işitendir ve en iyi bilendir. İşte böyle ve muhakkak ki Allah kafirlerin tuzağını, hilesini bozandır. Şayet fetih istiyorsanız, işte size fetih, kerim olan orduya gelmiştir. Ve şayet vazgeçerseniz, harp etmekten, karşı gelmekten, artık o vazgeçmeniz sizin için daha hayırlıdır. Ve şayet siz harbe, inkara dönerseniz, biz de döneriz. Ve grubunuz, cemaatiniz sayıca çok olsa bile, size asla bir şey, bir fayda vermez. Ve muhakkak ki Allah, müminlerle beraberdir. Ey amenu olanlar! Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Ve siz Kur'an'ı işitiyorken ondan yüz çevirmeyin. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Muhakkak ki Allah katında yerde yürüyen hayvanların en şerlisi, kötüsü, akıl etmeyen sağır ve dilsizlerdir. Ve Allah onların akıl etmeyen sağır ve dilsizlerin içinde hayır olduğunu bilse, görse, elbette onlara işittirirdi. Ve onlara işittirse bile onlar mutlaka dönerlerdi ve onlar yüz çevirenlerdir. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah ve Resulü sizi, size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman davete icabet edin. Ve Allah'ın kişiyle kalbi arasına girdiğini ve muhakkak sizin ona haşrolunacağınızı bilin. Hepinizin ruhu Allah'ta toplanacak ve Allah ruhlarınıza meab olacak. Ve sizden, içinizden sadece zalim kimselere isabet etmeyen, onlara has özel olmayan, diğerlerine de isabet eden fitneden sakının, takva sahibi olun. Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu biliniz. Ve siz, yeryüzünde az sayıda olduğunuzu, aciz, güçsüz olduğunuzu hatırlayın. İnsanların sizi yakalamasından korkuyordunuz. O zaman sizi barındırdı, yer sahibi yaptı ve sizi yardımıyla destekledi ve sizi tayyip rızıkla, helal, temiz rızıklardan rızıklandırdı. Böylece umulur ki siz şükredersiniz. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin ve siz kendi emanetlerinize de bile bile ihanet etmiş olursunuz. Ve biliniz ki çocuklarınız ve mallarınız sizin için sadece bir fitnedir, imtihandır. Ve Allah ki onun katında muhakkak azim bir ecir, bedel, ücret vardır. Ey amenu olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olursanız sizi Furkan, hak ve batılı ayırma özelliği sahibi kılar. Ve sizden sizin günahlarınızı örter ve size mağfiret eder. Günahlarınızı sevaba çevirir. Ve Allah büyük faz sahibidir. Ve o inkar edenler seni tutuklamak ya da öldürmek veya seni sürgün etmek, çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Ve onlar bu tuzağı kuruyorlarken Allah da tuzak kuruyordu. Ve Allah tuzak kuranların, karşılık verenlerin en hayırlısıdır. Ve ayetlerimiz onlara okunduğu zaman, biz işittik, şayet biz dileseydik, bunun gibisini elbette biz de söylerdik. Bu ise ancak evvelkilerin masalıdır, dediler. Ve onlar, Allah'ım, şayet bu Kur'an-ı Kerim, o hak olan kitap, senin indindense, o zaman üzerimize semadan taş yağdır veya bize acı azabı getir, demişlerdi. Ve sen onların arasındayken Allah onları azaplandıracak değildir.
Ve onlar mağfiret diliyorken de Allah onları azaplandıran değildir. Ve onlar Mescid-i Haram'dan men ediyorlarken, engel oluyorlarken ve onlar onun Allah'ın dostları değilken Allah niçin onlara azap etmesin? Onun dostları ancak takva sahibi olanlardır. Ve fakat onların çoğu bilmezler. Ve onların salatları, duaları, ibadetleri, beytin, Allah'ın evinin yanında ıslık çalmak ve el çırpmadan başka bir şey olmadı. Artık inkar etmiş olduğunuz şeyler sebebiyle azabı tadın. Muhakkak ki kafirler Allah'ın yolundan alıkoymak, men etmek için mallarını infak ederler, verirler. Bu şekilde devam ederek onu mallarını infak edecekler, sonra bu onlara hasret, pişmanlık, üzüntü olacak. Sonra da onlara galip olunacak, mağlup olacaklar. Ve kafir olanlar cehenneme haşrolunacaklar, toplanacaklar. Bu Allah'ın habis, pis ile tayyibi, temiz birbirinden ayırması ve habis olanları birbirinin üzerine koyup böylece hepsini yağarak bu şekilde onların, murdar olanların cehennemde olması, cehenneme atılması içindir. İşte onlar hüsrana uğrayanlardır. Kafir olan kimselere de ki, eğer vazgeçerseniz geçmiş olanlar mağfiret edilir. Ve eğer geri dönerlerse, küfür ve düşmanlığa avdet ederlerse, o zaman evvelkilerin sünneti vuku bulmuş olur, önceki inkar eden, isyan eden ümmetlere uygulanan ilahi kanun uygulanır. Ve hiçbir fitne kalmayıncaya ve bütün din Allah için oluncaya kadar onlarla kıtalde bulunun, savaşın. Eğer onlar küfürden vazgeçerlerse o takdirde muhakkak ki Allah yaptığınız şeyleri en iyi görendir. Ve şayet dönerlerse Allah'ın sizin Mevlanız olduğunu bilin. Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.

mutluluk, Allah-u Teala'nın sizi ulaştırmak istediği temel hedef. Acaba şu dünyada benden daha mutsuz insan var mıdır diyen kimse, ona sesleniyorum. Başkaları seni mutsuz ettiği için mutsuz değilsin. Sen kendinden mesulsün ve mutlu olamıyorsan arkasında başkaları yok. Sen varsın.

Öyleyse çok zor şeylerden bahsedeceğimi zannediyorsan büyük bir yanılgı içindesin. Sana ben diyeceğim ki şimdi, ey benim aziz kardeşim, ey mutsuz insan. Sadece bir tek şey istiyor Allah Teala senden. Allah'a ulaşmayı dilemeni istiyor.

Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah derhal o kişiye namazı sevdirir, zikri sevdirir, mürşidi sevdirir, tasavvufu yaşayanları sevdirir ve o kişi kendisini ve Allah'ı sevenlerin içinde bir güzelliği yaşamaya başlar. Allah'a ulaşmayı ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek sizi her konuda kurtuluşa ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracak olan, büyüden, hüddamdan kurtaracak olan, hüzünden kurtaracak olan, huzursuzluktan kurtaracak olan yegane anahtar, o anahtar sizde, bizde değil. O anahtar sizin bir talep sahibi olmanızdır, Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dileyin, gerisini biz temin ederiz.

Dikkat edin ki hükmümüz sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Öyleyse bu söylediklerimi dikkatle dinlediyseniz anahtarın sizde olduğunu göreceksiniz.

Öyleyse bir insan 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diler, 14. basamakta mürşidine ulaşır ve tabi olur. Tabi olduğu andan itibaren o kişiye hitam yapılamaz, o kişiye büyü yapılamaz. Yapılırsa ne olur? Yapılırsa büyü o kişiye tesir etmez. Allah onu kesin şekilde onun üzerine gönderdiği muhafızla önlüyor. Şeytanın sultanlığı Allah'ın dostlarına geçerli değildir. Onların hepsi başlarının üzerinde onun sultanlığını sıfırlayacak olan ondan daha güçlü bir ruh taşırlar. O devrin imamının ruhudur. Öyleyse devrin imamının ruhunun pozitif cereyanı şeytanın negatif cereyanından her zaman daha ötededir. Sözlerimize dikkatle bakın. Hangi güvenle söylüyoruz bunu? Allah'a olan güvenimizle söylüyoruz. Sözlerimiz kesin mi? Deneyen bilir. Öyleyse şeytan sebebiyle mutsuz olan, huzursuz olan, kendilerine büyü yapılmış olanlar, korkmayın. Ama anahtarın da başka birisinde olduğunu zannetmeyin. Siz Allah'a ulaşmayı dinemedikçe biz size yardım edemeyiz. Anahtar evvela sizde, siz Allah'ı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren biz size gerekli yardımı hemen ulaştırırız. Ne büyü ne hüddam üzerinizde bir tesir oluşturamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutsuzluğa imzasını atmış olan kişidir. Bu dünya hayatında da, cehennemde de. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğa imzasını atmış kişidir. Bu dünyada da, cennette de. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın reçetesinden bahsediyoruz. Biz onun doktoruyuz. Kim mutsuzsa o mutsuz olanları bizim sözümüz. Biz sizi mutsuzluktan kurtaracak olanız. Ama anahtar ancak siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz bize ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerden hiçbirisi bizden Allah'ın manevi yardımını alamaz. Şeytandan şeytanın zulmani güçlerini alır ve ömrünü devamlı huzursuzlukla geçirir. Öyleyse sığınağın altına girmek isteyenler mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde olanlardır. Özellikle şeytanın zulmüne uğrayanlara sesleniyorum. Anladınız mı Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini? Sadece bir dileğinizle şeytanın bütün zulmani ilimlerinin tesirsiz kılındığı bir ortama alıyor sizi. Hem de Allah'ın bütün ibadetlerini Allah sevdirerek kendisine ulaştırıncaya kadar siz mutlak bir emniyet altında yolculuğunuzu yapıyorsunuz. Yaptıran siz değilsiniz, Allah.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gâyril mağdûbi aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizi birlikte kıldı. Bir yarenlikte, bir sohbette. Hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya. Siz sevgili kardeşlerimiz, ve bizler bir bütün teşkil ediyoruz. Bir elmanın iki yarısı gibi. Bir tarafta sizler varsınız, bir tarafta da biz varız. Ve de kalplerimiz sımsıkı bağlarla birbirlerine bağlı. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Hepiniz bizim can dostumuzsunuz. Unutmayın, bizim beraberliğimiz Allah için bir beraberlik. Allah, sizler ve biz bir bütünü oluşturuyoruz. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki böyle bir imkanı Allah-u Teala bize bahşetti de birlikte olduk. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliği yaşadık. Ve şu anda da yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah sevgisi üzerine kurulan bir beraberliğin müntesipleriyiz. Allah bizim kalplerimizi birleştiriyor. Bizim sevgimiz Allah'tan dolaşarak size ulaşıyor. Sizin sevginiz Allah'tan dolaşarak bize ulaşıyor. Şuraya kalbimize sıcacık bir muhteva içerisinde sevginizin ulaştığını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bütün güzellikleri Allah-u Teala hamdolsun ki bizlere birlikte yaşatıyor. Allah ile beraber olduktan sonra, kalp kalbe, gönül gönlü olduktan sonra sizlerle birlikte daha eksik ne kalır ki sevgili kardeşlerim? Sevginin yeşerttiği bir ummanın içindeyiz. Bir renkler cümbüşü, bir güzellikler demeti, bir mutluluğu yaşamak,